0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci güç ünitesinde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışıyor. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Marmara suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alanın nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
2: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol olacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla

0: katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
2: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim, özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışıyor. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Marmara suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın, ilk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte, bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duyulmasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak, iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik haftası kapsamında ahilik kutlama heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmeme. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran onu diyeceğiz. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çoğu ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya damlaya damlaya

0: iz bıraktı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
2: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
3: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

0: Bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa, ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Bir kaş kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun, ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki, ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler. Süresi mi? 40 ila 200 milisaniye. Yani ben iyiyim derken bir anlık kaş düşüyor, göz kenarı titriyor ve yüz diyor ki aslında değilim. Araştırmalar gösteriyor ki mutlu görünen insanların bile yüzünde minicik bir üzüntü geçebiliyor. Biz fark etmiyoruz ama yüz kaçamıyor. Mikro ifadeler genelde duyguları bastırmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor. Yani kalp susmuyor, yüz yakalanıyor. Şimdi bir düşünün karşınızdakinin mikro ifadelerini okuyabildiğinizi. Toplantıda sorun yok diyen birini ilk bakışta anlıyorsunuz. Ya da gerçekten mutlu mu sorusu cevabını yüzünden veriyor. Bu ne işe yarar? Yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanlarını cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerini

0: Yerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak, iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir, dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi, üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz, dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
2: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir kildir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
0: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol olacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir mermere suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacağım.
0: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
0: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
5: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
0: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
8: Sağlık Rehberi.
9: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
8: Sağlık Rehberi.
6: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedim. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7 Ağ uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri, Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü, Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş, sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla Ahilik Kurumu'nun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Başından kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememden olacak, sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayıları 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar. Her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın. Gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yola Çık başlıyor.
1: Kayseri'nden çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
3: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
4: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
5: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
4: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
4: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param, benim param o da benim.
4: O da benim.
2: Senin param, senin param o da benim.
4: O da benim.
2: Benim param benim.
4: 11 tane diyor çeyrek altın alırken diyor, bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
4: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar kardeşim.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamakta zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
1: Radyo. Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraber. Sabah sabah yutkunamadım. Yutkunmakta zorluk çekiyorum. Halil'cim günaydın, hoş geldin. Ben bir su alayım.
4: Günaydın, hayırlı sabahlar. Ben de aynı şekilde böyle yayından önce böyle bir genzer.
1: Zorlaya zorlaya. Çalışıyoruz.
4: Birdenbire tıkandı. Ne oluyor acaba?
1: Havadan mı acaba? Mevsim müsait.
4: Havadandır belki. Birdenbire soğudu.
1: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Yol Açığa başlıyoruz. Günlerden 18 Eylül Cumartesi. Düğün ahilik haftaları kutlamaları sebebiyle bir kortej, bir yürüyüş ve akşam konseriyle ahilliği geride bıraktık. Ahilik haftası kutlamasını geride bıraktık. Hikayesini anlatacağız size önümüzdeki dakikalarda. Sabah saatleri itibariyle birazcık trafikten bahsedeyim. Trafiğimiz genel itibariyle akıcı ve normaldi. Henüz şu saate kadar gelen, bir yerlerde kilitlendik, bir yerlerde rahatsız olduk, bir yerlerde yol bozuk hikayesi henüz önümüze düşmedi. Sabah saatlerinde iş yerlerine, okullarına, fabrikalarına giden tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Allah hayırlı kazançlar nasip etsin isterse inşallah. Hayırlı.

0: de 4 liralık bir indirim söz konusu olacakmış. Bilginiz olsun. Burada da bir en azından Brent petroldeki düşüşün pompaya yansımasını göreceğiz. 102 lira olmuştu. Yeniden 98 liraya 3 hanelilerden yeniden kurtulacağız. 3 harfler mi diyelim?
1: Bir 3 hane deyince direkt zaten aklıma o geldi. Birçok firma bu digit dediğimiz 3 haneli rakama ulaşamadığı için işte 10.22 yazanlar oldu. Hı-hı. Biri hiç yazmayanlar oldu.
0: 02 yazanlar oldu.
1: 02 yazanlar oldu. Yanına kağıtla yapıştıranları da gördük. Gördün mü hiç sosyal medyada?
0: Yok.
1: Şehir dışında başka şehirlerde yanına rakamla kartondan kesmişler. 1 oraya yapıştırmışlar. Sonra yanına 02,24 şeklinde yazanlar da olmuş.
0: Şu an tabelaya bakarak mazot alan motorun alanımız kalmadı. Çünkü herkes olay o kadar vahametli hale geldi ki herkes olayın farkında. Ama işte kanunda bir taraftan diyor ki fiyatı ilan edeceksin. Hani benzinliğin girişinde fiyatı yazmak zorundasın diyor. Bunun için de kanunu da en azından ezmeyelim diye şu an itibariyle böyle bir yedek tedbir aldılar. Bu gece itibariyle yeniden 100 TL'nin altına düşecek ama benzinlikçi arkadaşlara şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki enflasyon verisine bakacak olursak bu 100 TL'lik veriyi yakın zamanda yeniden geçeceğiz. Brent petrol düşse de bir sene, bir buçuk sene içerisinden geçeceğiz. Onun için siz şimdiden o 3 dijitli kısımlara hazırlıklı olun. Yani ülkede enflasyon var, durduğu gün ya da eksiye düştüğü gün bunları konuşuruz. Ama artmaya devam ediyorsa ben hep 50 liralık alıyorum diyen arkadaşlardan bugün itibariyle 50 liraya yarım litre alamayan arkadaşlara dönüştük. Onun için o 3 hanelilere şimdiden dönüşelim bence. Efendim gecenin önemli haberi Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden bazından gerçekleşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalardı. 39 ilin emniyet müdürü değişti efendim. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapılmış. Kararnameyle aralarında İzmir, Diyarbakır, Kayseri il emniyet müdürlerinde yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekilmiş. 39 il emniyet müdürlüğünde yeni atama yapılmış. İzmir il emniyet müdürlüğüne Samsun il emniyet müdürü Ahmet Arıbaş, Van il emniyet müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış. Emniyet Genel Müdürümüz Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekilmiş. Yeni görevlerde gerçekleşmiş birçok içeride değişiklikler var. Bunlardan da kısmen bahsedeceğiz. Aslında kodlarını henüz çözemedim. Hatta işin kötü tarafı da tam kararname saatinde uyuyakalmışım. Haberim de yok. Gece saatlerinde uyandığımda gördüm. Birazcık da işin açıkçası Kayseri üzerinde rahatsız eden birkaç mesajı da sosyal medyada gördüğüm için üzülerek böyle bir ne oluyoruz demek zorunda kaldım. Atanur Aydın çünkü Kayseri İl Emniyet Müdürümüz abimiz, sevdiğimiz bir dostumuz her şeyin ötesinde ve şehir içinde geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok önemli abilikler yapmış. Beraberinde şehir üzerinde çok pozitif para bir hava ulaştırmış Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın. Emniyet Müdürlüğü emrine alındı yani merkeze alındı dediğimiz hadiseye doğru gerçekleşmiş olduk. Bunun için yani hayırlısı olsun diyelim. Devletin mutlaka vardır bir bildiği olarak bakıyoruz. Böyle de bakmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an itibariyle bundan daha çok şeyler rahatsız etti. Bakış açıları rahatsız etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne de şu anki Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen atanmış oldu. Sinan Bey'e de hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah kendisi de hayırla gelsin, hayırla da işinin başına geçsin. Şimdi hikayeye şöyle bakmak istiyorum Ali'cim. 24 tane farklı noktadaki emniyet müdürü merkeze çekildiğine göre ya bir doku farklılığı ya da bir yeniden bir yapılanma süreci var. Bu hayırlı olsun ama Atanur Aydın özelinde, Vali Bey özelinde bizim özellikle güvenlik, asayiş, uyuşturucu gibi konularda ve şebekelerle mücadele konusundaki son dönemdeki yaptıkları çok başarılı operasyonları hesaba kattığımızda gitmesine gitmemesine değil de daha çok merkeze çekilmesine hayıflanıyoruz. Bunu geçen yıllarda, geçen yıl zannedersem Vali Bey üzerinde de bu konuşulmuştu. İşte merkeze alınacak diye konuşulmuştu. O gün de hayıflanmıştık. Allah var, o günkü tüm siyasi kurumlar, kuruluşlar, siyasi partilerin her aşamasındaki insan bunun olmaması için de İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na ulaşarak ciddi anlamda da bir mücadele vermişti. Çünkü sebep şu, bu kadar işlemi yaparsanız, bu kadar arkasında durup sistemi bir hale getirmeye çalışırsınız. Ardından da siz merkeze çekiliyor olursanız, merkeze çekildiğinizde bunun adı cezalandırılmak olur. Cezalandırılmaya namzet olur. Sonrasında da suçtan beslenenler kendilerine yakın örgütleri, kendilerine yakın suç örgütü liderlerini ya da kendilerine yakın mafyavari isimler alınanlar otomatik olarak bir aksiyona

0: girerler. Şimdi Atanur Bey'in buradaki olduğu dönemde adamcağız geldi, bismillah dedi. Hatırlıyorsun Pınarbaşı'nda iptal edilen seçimlerle karşı karşıyaydı. Beraberinde ilk işi buydu. Şimdi oradaki güvenliği sağlayacaksın. Orada seçimin suhuletle geçmesini sağlayacaksın. Tam bunu atlattık derken aynı yıl hatırlarsan Suriye'de olayları Kayseri'de patlak verdi. Hepimizin çok iyi hatırladığı o Suriyeli olaylarıydı. Suriyeli olaylarında sokak karıştı, çarşı karıştı ve kontrol edilmesi zor bir mekanizma vardı. Atanur Aydın gibi terörle mücadeleden gelen birisi olmamış olsaydı bu opsiyonları almakta ya da kararlılıkta belki birazcık zorlanabilirdi. Hakeza Vali Bey'in de bu anlamdaki desteğini, o anlamdaki ortadaki duruşunu hesap ettiğimizde birkaç gün içerisindeki Kayserilik olaylar dindirildi. Şimdi o gün itibariyle bakanlar şöyle bakıyor. Ya efendim işte Suriyeliler ile ilgili bir hareketlenme vardı, kapattık. Yok, o öyle değildi. Yani eğer o gün gelen Kayseri'ye gelen giden araçları bununla alakalı provokasyon ihtimallerini masaya yatırırsanız, eğer o günkü yaşanan hadisede, Suriyelilerle alakalı yaşanan hadisede birkaç Suriyelinin ya da birkaç Türk'ün kim olduğu önemli değil. Hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış olsaydı, sokak karışıklığı buradan Antep'e, buradan İstanbul'a, buradan Ankara'ya doğru geçmiş olsaydı, bugün Suriye'deki sizin sınır genişlemesi diyebileceğiniz rahat oradaki düzen değişikliğine ve bugün itibariyle elde etmiş olduğunuz birçok şeyi konuşamayacaktınız. Hatta bir adım ötesine geçeceğim. Sebep bu mudur diye bakmayınız. Eğer o gün sokak karışmış olsaydı bugün terörsüz Türkiye'den de konuşabilmiş olmayacaktınız. Yani bu kadar önemli operasyonları geride bırakmış isimlerden bahsediyoruz. Bir başka nokta, şimdi ne yazık ki isimlerini de söylemek istemiyorum ama gerçekten dün gece saatleri itibariyle beni fazlasıyla zorladı. Sokakta bu oluyordu, haberi yoktu, sosyal medyada geziyordu diye atıflanılan bir emniyet müdüründen bahsediyoruz. Ben de bunu daha önce birçok platformda, birçok alanda ve siyasilerimize de söyledim. İyi ki Vali Bey ve emniyet müdürü ve kaymakamlarımız gibi önemli yüzlerimiz var. Çünkü vatandaşın siyasete güveninin kalmadığı yerde devlete güveninin devam etmesi hayati derecede önemliydi. Şimdi Vali Bey için de bu eleştiri çok yapıldı. Yarın bir gün onun da tayin terfi ataması veya bir şey ise gerçekleşecek olursa aynı hikayeye dönecek birileri şu an şimdiden el uçturuyorlar. Ama devletin yüzünün vatandaşla iç içe geçmesi, vatandaşın lazım olduğunda devletine ulaşabilir olduğunu görmesi, bir şehit çocuğunun, bir gencecik çocuğunun, bir sporcunun, bir yaşlı teyzenin valisine, emniyet müdürüne, kaymakamına rahatlıkla ulaşabiliyor olmasından niye rahatsız olursunuz? Niye rahatsız olunur? Şimdi verilere bakarak konuştuğumuzda müdür bey geldiğinde ne yazık ki hani bunu o zaman söylemişti, bugüne kısmetmiş belki de yeniden söylemek, asayiş ve güvenlik aslında oksijen gibi. Olmadığı zaman fark ediyorsunuz olup olmadığını. Şimdi geçtiğimiz yıllara bir bakalım, Kayseri'nin güvenlik seviyesine bir bakalım. Halicim, rahatsız olduğumuz yerler var mı? Var. Suç hiç olmasın isteriz değil mi? Cennet gibi bir alanda yaşasın isteriz. Peki. Üçlü dörtlü hırsız çeteleriyle evleri bağları teker teker talan edenler ne oldu abi?
1: Hepsi bitti.
0: Vali Bey'in gelişi özellikle o süreçte.
1: Neredeyse günlük iki tane, üç tane mübalağasız bir hırsızı bağlarda, evlerde bir hırsızlık çetelerinden bahsediyorduk.
0: Aynen öyle. Hiçbiri kalmadı. Kapandı gitti. Şimdi sokakta yürürken bizim bir genç kızımız, annemiz, bacımız vesaire sokakta yürürken tedirgin yürüyor mu? Aynen. Mesela çantam çalınır mı? Kapkaça uğrar mıyım? Tacize uğrar mıyım diyor mu?
1: Zannetmiyorum.
0: Şimdi çıkalım şuradan. Merveciğim, o da bizim kardeşimiz. Şuradan meydana çıktığımızda yürürken, gezerken arkadaşlarımız, kızımız, karımız, eşimiz, bacımız, kardeşimiz her ne diyorsan de tedirginlikle mi yürüyor başıma bir iş gelecek diye? Kapkaçla alakalı çantanı, cüzdanını sokaktan çıkarken hani hatırlıyor musun, bir dönem o da öyleydi. Aman oğlum, cüzdanını sağlam yerine koy. Aman paranı göğsüne yerleştir. Hani böyledir ya hani erkekler dediğinde. Aman bak, cüzdanını oraya koyma, çorabının içine koy filan dediğimiz hadise kalmış mıdır?
1: Kalmadı. Çok kalmadı.
0: Kalmadı. Şimdi dönüyorsun, uyuşturucuyla mücadeleden bahsediyoruz. Geçen gün birisi söylüyor, ismini söylemeyeyim. Diyor ki uyuşturucu satıcısını torbacı emniyet yakalıyor, uyuşturucu bulamıyor. Nasıl yani? Karbonat filan buluyoruz diyor. Memleketteki uyuşturucunun üzerine o kadar fazla, Vali Bey üzerinde de söylüyorum bunu, o kadar fazla eğilindi ve o kadar baskılandı ki, bilen bilir, bu şu her zaman söylenecek bir laf değil, memlekette uyuşturucu kıtlığı yaşanıyor. Buradan alamadığı için, her an yakalanacağım dediği için buranın dışındaki bölgelerden alıp getirmeyi tercih ediyor ve fiyatını ve katsayısını dahi değiştiriyor. Şimdi Vali Bey üzerinde de bakalım, Erva'lardan tutun, rehabilitasyon merkezinden tutun, sensiz olmaz projesinden tutun. Çocuk suç oranlarında azalma yaşamışız. Halicim, suç oranlarında azalma yaşamışız. Uyuşturucu da azalma yaşamışız. Şimdi bu kadar hadiseyi hesap ettiğinde güvenlik yok mu diyeceğiz? Şimdi deniyor ki efendim işte sosyal medya, bakın biz radar üzerinde de kendi yaptığımız yayınlar üzerinde de herhangi bir drift, sokakta bir kovalamaca, trafikte bir tartışma ya da bir şey olduğunda emniyet bunu hassasiyetle takip edip aynı gün, aynı saatlerde, birkaç saat içerisinde gereği yapıldı diye bize bu organizasyonu sağladı. Daha ne yapabiliriz?
1: Ve sonrasında bu İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'ye genelleşen bir uygulama haline geldi.
0: Aynen gereği, yapıldı. Gereği yapıldı.
1: Örneğini biz Kayseri'de, başlangıcı Kayseri'de oldu.
0: Aynen öyle. Şimdi bu kadar hadiseyi yaşamışız. Şehir nefes almış ve bunun farkında değiliz. Bunu net söylüyorum. Şimdi yeni gelen müdürümüz hayırlı olsun Sayın Sinan Ergen. Ne kadar güzel. Devlet bakidir. Şimdi şu kadar işin içerisinde bir müdürü merkeze alınmış olsaydı belki başka şey. Devlet bir kabuk değiştirme, bir alan değiştirme, bir yeni bir operasyon, yeni bir mücadele alanı deniyor olabilir. Karşımıza ne geleceğini de bilmiyorum. İnşallah hayırlısı gelir. Çünkü biz siyaseti bir tarafa, hükümeti bir tarafa, diğer siyasi jargonları bir tarafa bırakarak en büyük mesleklerimizden bir tanesi devletimize güvenmek olur. Doğru mu? Yani bunun için devlet bir şey söylediğinde, kanunu kararı çıkarttığında buradaki isyanımız vesaire olmaz. Siyasi alanda olur ama devlet devlettir. Biz burada buna bakarız. Onun için Sayın Sinan Ergen de hoş gelmişler, sefalar gelmişler. Yarın bir gün muhtemelen gelecek bir devir teslim töreni ya da ben geldim diyecek, görevine başlayacak. Hayırlı olsun. Ama geçtiğimiz 2-3 yılın içerisinde mesela daha yakın zamanda gerçekleşen operasyonlara baktığımızda çeteler, gayrimeşrular, biz gayrimeşru abileriz diyenler, milletin canını yakanlar neredeler şu an? Yeniden içerideler. Bunların operasyonu da yapılmış bu şehirde. Bak, hırsızı halletmişiz. Çeteleri halletmişiz. Doğru mu? Dönmüşüz uyuşturucuyu halletmişiz. Sokağın güvenliğini halletmişiz. Gecenin asayişini halletmişiz. Trafiğin bu kadar keşmekeş olmasına rağmen, anladın mı? Yani inşaatlar, tadilatlar, trafiği bir şekilde çözmüşsünüz. Karar ve inisiyatif almışsınız, duruş sergilemişsiniz. Şimdi Sayın Atanur Aydın'a ve tüm ekibine, tüm emniyet teşkilatımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Henüz yazacak bir şey bulup kendisine bir şey yazamadım. Bir hikaye, bir post vesaire bir şey paylaşamadım. Çünkü gece saatlerinde, gece 3.30-4 gibi uyandığımda gördüm ve gerçekten de hayıflanarak ve üzülerek gördüğüm hadiseydi. Eline ovuşturanlar için bir sebep arıyorlar ise bu sebep devletin bekası ve devletin daimliği ile, yani emniyet müdürü değişir ama kanun değişmez kardeşim. Suçlu da değişmez. Bunun için geleceğimiz dönemde de gideceğimiz dönemde de çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir dünyayı tahayyül etmiyorum. Ama burada hakikaten üstün derecede başarılarla görev yapmış bir emniyet müdüründe derdimiz ve temennimiz keşke olsaydı, daha güzel bir noktaya gelseydi, devam ediyor olsaydı biz bunun için daha mutlu olurduk. Yoksa kendisi bir memur Kayseri falan da değil. Zaten bir gün kendi memleketine dönecekti. Emekli olunca dönecekti, görev süresi bitince dönecekti. Bir yerden zaten toparlanacaktı. Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Atanur müdürümüzü biz Emniyet Genel Müdürlüğü emrine göndermiş olduk. Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıllık süreç içerisinde ülke kabuk değişimini tamamladığında, oturtmak istediği kabuğa doğru döndüğünde birkaç kez daha farklı operasyonlarla farklı yerlerde duyacağımız isimlerdendir, isimlerdir. Ama bir önceki kararname döneminde de benzeri şeyler denenmişti. İşin bir başka noktasından daha geleceğim. Bunu da yapıp son noktaları da sana bırakayım. Siyaseten baskı yaptık ve biz bu işi hallettik edasına bürünenler içinde bir çift lafım var. Devlet baki, suç da baki. Onun için suçun yeri değişmediği, devletin de konumu değişmediği sürece siz bir şekilde yaptığınız ve yaşattığınız suçlar, bir arada olduğunuz çeteler, bir arada yiyip içtiğiniz insanlarla alakalı gün gelecek bu dünyada mümkünse yargı önünde, değilse huzuru mahşerde zaten bunun hesabını vereceksiniz. Biz böyle inanıyoruz. Siyaseten bir şeyler yaptık havasında ve edasında olanlara biz zaten biliyorduk, vakti gelince de bak gördün mü bir son sözü biz söyledik diyebilecek insanların edasına, bu işin haberini önceden alıp kendileri tarafından değil başkaları tarafından bazı şeyleri servis edenlerin edasına da bir çift lafım budur. Siz suç örgütü kurup suç örgütlerinin üzerinden şehri, düzeni, parayı, finansmanı toparlamaya çalışırken devlet de bunun karşılığında elbet mutlaka bugün, yarın ve bir gün mutlaka duracaktır. Hiçbir suçta bildiğimiz kadarıyla ne bu dünyada ne öte tarafta cezasız kalmayacaktır. Buyurun Ali'cim, sizin de sözleriniz varsa alalım.
1: Atanın müdürüm ve sayın valimiz Gökmen Çiçek. Sokağa bir soru sorsak Mustafa, aklıma o geldi sen anlatırken. Hı hı. 100 kişiye çevirsek desek ki Kayseri'yi yönetenlerin isimleri ya da emniyet müdürünün adı nedir diye sorsak. Valimizin adı nedir diye sorsak ya da en çok kimi seviyorsunuz diye böyle bir sıralama yapsak herhalde sayın valimiz Gökmen Çiçek ile Atanur müdürümüz herhalde ilk ikiyi alır.
0: Çok rahat.
1: Siyasi değil bunlar. Kamu görevlisi, devlet memuru, atanmış kişiler, diğerleri seçilmiş. Bizim sürekli ekranlarda, sokaklarda, yollarda, billboardlarda, reklamlarda, şurada burada gördüğümüz insanlardan daha fazla tanınan bir iki tane kamu görevlisi varsa bu hem onların başarısı hem de o ilk ikiye girememenin başarısızlığını da siyasetçilere yazarım ben. Hı. Muhtemelen herhalde sokağa sorsak sayın valimizi ve emniyet müdürümüzü sevmeyen var mıdır acaba sokağa sorsak?
0: Zannetmiyorum. Sokaktan çıkmaz, vatandaştan çıkmaz,
1: vatandaştan
0: abi.
1: Da çıkmaz. Buradan nemalanan ya da ekmeğine taş koyup da şimdi bir rahat edeceğim havasına düşenler de hiç öyle kusura kalmayın. İnşallah yeni gelen, gelecek olan emniyet müdürümüz de eminim ki Atanır müdürümün devam ettirdiği, yaptığı şeylerin üzerine ekleyerek gidecektir inşallah. O yüzden size öyle bir art niyetli olanlara da nefes almak haram, hiç kusura kalmasınlar. Sayın valimiz de uzun zamandır Kayseri'de. Bugün yarın belki ya da birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra o da gidecek. Evet. Ama yaptıkları işler, yaptıkları hizmetler, hem Atanır müdürümüzün hem Vali Bey'in yaptığı hizmetler, eğitimden, turizmden, emniyetten, suçla mücadeleden, ervalardan, sporlara kadar her biri inanılmaz izler. Biz önceki dönem vali ya da önceki dönem emniyet müdürlerimizi şöyle bir hatıramıza bir getirmeye çalışalım. 100 kişiye sorsam 99'u ismini bilmez.
0: Evet.
1: Ama Sayın Vali Gökmen Çiçeğimiz ile Sayın Atanur müdürümüzün ismini 10 yıl sonra bile sorsak buradan bir Atanur müdür geçti dedirtir vatandaşa. Önemli olan da budur. Atanır müdürümüze bundan sonraki iş hayatında, meslek hayatında başarılar dilerim. Merkeze alınması acaba bir şeyin hazırlığı mıdır diye ben sadece daha iyisi için bir hazırlık diye değerlendiriyorum kendi içimde ya da kalbimden geçen o diyelim. İnşallah Ankara Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü gibi daha yukarılarda, daha güzel pozisyonlarda kendisini görürüz. Fazlasıyla hak eden, liyakatıyla, çalışkanlığıyla, bilgisiyle hak eden bir müdürümüz. Rabbim yolunu açık eylesin.
0: Amin inşallah. Biz bu mevzuda yarın bir gün, muhtemelen birkaç hafta içerisinde Ekim ayına kadar valiler kararnamesinde göreceğiz. Biz burada Vali Bey üzerinde de daha iyi bir yere gitmesini ve mümkünse ben kendisine de söylediğim için, yani gerekli zamanı oldukça miktarda değiştirdiği için, evet yani hareket etsin, güzel bir yere gitsin ve yakışır dediğimiz bir valimiz var. Bu kadar yapılan hizmetin ve başarının arkasında ya aman canım çok da önemli değil diye bile bakacağımız noktalar değil. Bugün elini ovuşturanlar için kötü haber. Yarın bir gün siz buradan merkeze atanan valiler, emniyet müdürleri yaşarsanız, yarın bir gün siz bir metropol ve önemli ölçüde ileriye girebilecek bir şehir olmaktan çıkıp daha çok geriye gidebilecek, sıçrama tahtası değil tam tersine yok olma alanı haline dönüştürürsünüz işi. Üzgünüm ama durum böyle. Biz Vali Bey özelinden de gerçekten çok önemli işler yapıldı, çok önemli veriler gerçekleştirildi. Her şeyin ötesinde Halil'cim, yaptıkları işin bir adım ötesine geçerek söylüyorum, devletin gülen ve sıcak yüzü oldular. İnsanların bu kadar zor zamanlar geçirdiği yerde sığınacakları, liman çalacakları bir kapı oldular. İşlerinin çözülebileceği, yokluklarının, açlıklarının telafi edilebileceği yerler oldular. Bunlar kamuoyu ve medya önünde çok fazla paylaşılmadığı için insanlar sadece o büyük seremoni fotoğraflarındaki fotoğrafları görüyor. Ama her gün kapılar aşındırılıyor olarak yoksulun, yetimin, muhtacın işinin içerisinde biz bu insanların neler yaptığını yakinen gördük ve bildik. Allah yollarını açık etsin. Allah yollarını hayırlı etsin. Yeniden kendilerine hayırlı olsun. Atanur Bey, Atanur abi, nereden bakarsak bakalım geçtiğimiz dönemi içerisinde onlarca kez yan yana geldiğimiz, bazen aylarca konuşmadığımız, görüşemediğimiz ama bir araya geldiğimiz memleket hakkı için aynı samimiyette bir araya geldiğimiz önemli isimlerden bir tanesiydi. Bir dostu buradan Ankara'ya göndermek konusunda üzülüyoruz ama bizim Ankara'da yer var, onun için rahatız da, o dostla daha fazla görüşeceğiz belki de. Ama beraberinde yaptığı, yaşadığı, beraberdeyken gördüğümüz birçok detayıyla tam bir vatan evladıydı. Allah yolunu, bahtını açık eylesin inşallah diyelim ve bu kısmı da en azından tamamlamış olalım. Bir kısım modumuz, yani modum şahsım adına bozuldu ama yapacak bir şey yok. Devlet burada ve devlet her zaman baki, bakacağız. Devletin yeni aldığı kararların neye geldiğini ve neye ulaştığını da hep beraber göreceğiz. Efendim dönelim. Dün itibariyle sermaye piyasası kurulu ve sermaye piyasası alt üst oldu. Her şey, fonlar, alanlar, bir sürü de detay çıktı ortaya. Müthiş derecede operasyonlar var. Operasyonların detaylarıyla alakalı mide bulandırıcı taraflar var. Birçok firmanın yöneticisi şu an gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında devam ediyor. Çok fazla miktarda fon patlamış durumda. Birkaç gündür zaten Borsa İstanbul. Ben gidiyorum Allah'a ısmarladık derken, bu arada SPK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maliye Bakanlığı filan derken herkes operasyona dahil oldu. 131 tane fonun tasfiyesine karar verildi ve tasfiyenin nasıl olacağıyla alakalı da SPK bir açıklama yaptı. Eğer fonlarınız varsa bu 131 fonun içerisinden sizi de ilgilendiriyor. Usullerde 3 aylık süre içerisinde tasfiye gerçekleşiyor. Kurul süreyi uzatmada yetkili oluyor. SPK yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren süreçle alakalı fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası'na teslim etmiş. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek. Fonların bütün varlıkları, borçları, alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılamaya devam edecek. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıkları da tek seferde satılamayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. 17 Eylül 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak denmiş. KAP sayfalarından bu anlamda yayınlanacak. 3 aylık süre içerisinde fonların tasfiye işçisi için süre öngörülüyor. Ne kadar bir bütçeden bahsediyor fonlarda, bakabilir mi Halil?
1: Baktım.
0: Nedir?
1: Korkunç.
0: Tahmin ediyordum.
1: 800 milyar TL. 800 milyar TL. Korkunç bir para.
0: Ve yok oldu. Neredeyse.
1: Ya yok olmadı da, yok olmak üzere. Aşırı şişirilen bir sistem. Şimdi ismini bulmaya çalışıyorum. Yabancı bir derecelendirme ve değerlendirme kuruluşu. Sen devam et, onu bulacağım. 2025'te yaptığı ve değerlendirdiği MSCI diye bir Haziran 2025'te bir rapor yayınlıyor. Sonrasında da 2026 Haziran'da yine bir rapor yayınlıyor. Ne diyor biliyor musun? Yabancı. Bunlar uluslararası piyasalarda özellikle borsa ve fon şirketleriyle alakalı raporlandırma, değerlendirme ve risk analizi yapan bir şirket. Tamam mı? Türkiye'de işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için de inanılmaz uyarılarda bulunuyor. Kimin haberi var?
0: Hiç kimsenin.
1: Kimsenin haberi yok. Ama işin içinde olanların bilgisi dahilinde. Diyor ki Türkiye'deki bu fon ve pay hisselerinin yönetimini, organizasyonu yapan şirketler şişirilmiş şirketlerdir diyor. Bak açık açık yazıyor. Risklidir diyor. Değerinin çok üzerine katlanarak bazı hisseler ve fon yönetimi yapıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Türkçesi diyor ki ya bunlar patlayacak diyor.
0: Evet.
1: Bir sürü ayrıntı yazıyor. Bununla alakalı da sağ olsun bizim Türk yetkililer, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın, işte SPK'nın yöneticileri, yetkililer hiçbir önlem almıyor. Dönüyoruz bugüne, bir tane fon şirketinin patlamasıyla birlikte, yani artık sürdürülebilir
0: olmaktan
1: işte
0: çıkınca
1: repo ve ters repo, yani işte ben şu günde şu paradan şu fiyattan şu hisseyi alırım ya da tam tersine şu günde şu paradan şu hisseyi satarım gibi, o taahhütler ve yüksek kar marjıyla verdiklerinde kendinden yatırdığı hisse oranında çekmeye çalışan, yani hisselerin düşmesiyle birlikte panik yapan birkaç yatırımcının ver benim paramı ben çıkıyorum sistemden dediği anda ben bunu ödeyemem deyip, işte dün konuştuğumuz temerrüt olayları başlayınca tak tak tak tak domino etkisi öbürlerinde ya ne oluyor derken hepsi birden gitti. Ve diyor ki o yabancı kuruluş, Türkiye'de diyor borsa işlemleri çok riskli, manipülatif ve spekülatif faaliyetler, yani bilinçli indirme, bilinçli kaldırma ve ya daha da Kayserilcesi Dümenike işleri. Çok fazla diyor, riskli, tavsiye etmiyorum diyor. Niye yabancı sermaye gelmiyor diyorduk ya. İşte cevabı bu. Ha de ki bu bugün böyle de 10 sene önce, 30 sene önce, 50 sene önce yok muydu bunlar? Ya vardı, o zaman da vardı. Ama bugün artık ayyuka çıkmış durumda ve sürdürülebilirliği bitmiş. Şimdi de patladı. Konuşulan rakam 800 milyar TL. Mağdur olan kişi sayısı da, yatırımcı sayısı da 550 bin kişi.
0: 550 bin.
1: 550 bin kişi, irili ufaklı. Ha kiminin 100 TL'si var, kiminin 100 bin doları var, kiminin 100 milyonu var. Ama 550 bin kişi, öyle az buz değil. İşte bunları sen de okudun, işte İş Bankası, Ziraat Bankası üzerine yapılandırma, geri ödeme, belli başlı taahhütleri var. İşte orada işte bu işte fon da aynı, dün bahsettik Ponzi diye anlat dedim ya, sistem aynı. Halka arzlarda bilinçli bir daraltma, sonra belli payları yükseltme, talep oluşturma, değerinin üzerinde faiz, o fon, çünkü fon faiz demektir. Hisse kar oranı. Bu başka bir şey. Kar ortaklığı ayrı ama fon sisteminde yönettiğin fonun faizi var. Bunlar işte atıyorum faizde şu an Türkiye'de aylık %3 ise sana diyor 5 veriyorum diyor. 5 ise 10 veriyorum diyor. Yükselterek sisteme yeni oyuncuların katılmasını sağlamak. Tam anlamıyla Ponzi sistem. Ya bu nasıl bir Ponzi'miş? Ya her yerde var ya.
0: Yiyoruz.
1: Her yerde var ya.
0: Yiyoruz. Anlatıyorsun. Yani bak
1: diğer
0: bedava.
1: Zinciri.
0: Ya bak bedava peynir diyorsun ama insanlar o bedavayı seviyor. 550
1: okumuşu
0: bin kişi daha bahsediyoruz.
1: Okumamışı da düşüyor, cahili de düşüyor, zengini de düşüyor, fakiri de düşüyor. Ya herkes düşüyor.
0: İnsanı, insanı etkiliyor yani. İnsanı,
1: ne diyeyim tabii, ya? Tabii.
0: İnsanı sadece tamahları ve nefsi hapseder derler.
1: Değil mi?
0: Aynen de böyle. Yani bugün elimizdeki 1 lira yerine 5 lira, 5 lira yerine 10 lira ve bunun sonu yok. Yani bu hırsın da bir sonu yok. Şükretmeyi bilmeden ya oturayım bak bu riskli, buna gerek yok dedirtmeyi. Ve bir yerde kar artıkarken ben de buradan testimi doldurmalıyım, kazanımı çorbamı doldurmalıyım diyenlerden ne yazık ki böyle bir tablo çıktı. Şimdi ben bu tabloda yatırımcıya kızarken kızmıyorum. Yatırımcıya bu sistemi legal haline getirip buyurun buradan oynayabilirsiniz diyebilen sisteme kızıyorum. Şimdi en son yanlış hatırlamıyorsam evimcilerden bir tanesi de bu fon şirketlerinin içerisinde.
1: Evet.
0: Alacaklar. Katılım evi miydi?
1: Katılım evi bir evi.
0: Şimdi bakın sistemde birileri bas bas bağırarak size diyor ki biz bir şey hazırlıyoruz ve mantığa aykırı. Mantığa aykırı. Hayatın olan akışına
1: aykırı.
0: Tabii hayatın neydi? Olağan akışına aykırı.
1: Akışı.
0: Yani kardeşim bak ben bunu yapıyorum diyor ve devletin başında bulunan, SPK'nın başında bulunan ya da konuyla alakalı hangi bakanlıksa, Maliye Bakanlığı'nın başında bulunan oradaki müdürü, müdür yardımcısı, bakanı, bakan yardımcısı ne diyorsanız hepsi için söylüyorum. E neredeydiniz kardeşim? Görmediniz mi? Geliyor diye kaç aydır bağırıyor insanlar, yine mi görmüyorsunuz? 550 bin insandan bahsediyoruz. Bak hadi şöyle düşün. Bu işin içerisinde operasyonu yapan, operasyonun tarafı olan bu tabiri caizse çarpılma çırpılma hikayesinin içinde olan ve bundan para kazananlardan bahsetmiyorum. Şimdi bunu dün bir arkadaşa Salih'e de söyledim aynısını. Bundan bir ay öncesinde diyorsun ki bura çok iyi kazanıyormuş, kazanacakmış, ben de tüyo aldım diyorsun. Evi, barkı, annenin evini, kredi limitlerini, vırtlarını, zırtlarını hepsini döküyorsun. Bankaların hepsine borçlusun. Evde mal mülk kalmamış. Kaç lira çıktık? Tabii ki kaç lira çıktık? Misal veriyorum 20 milyon para çıktık. 20 milyonu götürüyorsun fonlara ya da birkaç fona ya da hepsine birden böyle tak diye yatırıyorsun. Varın, yoğun, kredin, limitin hepsi bu. 20 milyon olarak girdiğin sistem şu an %92'ye kadar 92. düştüğüne göre ne yapar? 10 milyon desen 800.
1: 100 bin lira mı kalıyor işte?
0: Yok 1 milyon, 1,5 milyon falan mı
1: doğru
0: kalır? 1 milyon civarında falan parası aynen kalır değil mi? Öyle bir şey.
1: 8 dediğin zaman da işte 700-800
0: lira falan. Yani, aynen öyle. Bu kadarcık paran kalıyor. Bankaya ödesen kurtarmıyor. Anana babana ev alsan kurtarmıyor. Geleceğin yok olmuş. Şimdi ne yapacak bu adam? Şunu diyebilirsin kardeşim, sen de hırs etmeseydin. Yok, kanuni olarak koyuyorsun karşısına. Şimdi bunu şöyle düşünsene Halil'ciğim, gidiyoruz X bankası, şu an ismini anmıyorum, herhangi birine götürüyorsun 20 milyona yatırıyorsun, yarın batıyor, ne dersin? Ben bankaya güvendim, arkasındaki BDDK'ya, devlete güvendim dersin, doğru mu? Şimdi burada güvendiğin ne? İşte efendim zaten para piyasasında bunlar fon denetlenmiyor mu, koca koca şirketler. Şimdi evimciler vesaire dün de konuştuğumuz için böyle yapmıyor mu? Biz bakanlık onaylı izlemiyor mu? Bakanlıktan biz onay aldık. Bakanlık bize müsaade etti. Biz bakanlık denetimindeyiz demiyor mu?
1: Teminat verdik.
0: Ahbap'la diyor. Alakalı bu kadar süreci o konuşurken.
1: Ya.
0: Yani bak daha arada konuşamadık. Arada Ahbap operasyonunu. Ya kardeşim Sivil Toplumlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı değil mi? Hesaplarını almıyor musunuz? Kontrol etmiyor muydunuz siz bunun? Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Ahbap'a para veren insanların kabahatine. Kabahatine ya. İnanmış Ahbap'a götürmüş para vermiş. Ya bunlar da yardım ediyor. Ben Kızılay'a da verdim buna da verdim. Ya da ona güvenmedim ben buna verdim dedi. Kabahatine ya. Tuzak mı oluşturacağız böyle birbirlerimize? Devlet burada işe lazım. Devlet burada kardeşim sen bununla alakalı para toplayabilirsin toplayamazsın. Hesapları devlet görüyor. Bankalar devletin elinde. Halicim mesela şu an vergi dairesine git. Sabah saatlerinde bir şey yapmış ol. Bir saat sonrasında da vergi dairesine git. Vergi dairesi sana şu saatte şuradaki açtığınız hesap mı diye sorabiliyor.
1: 150 geçen tane ayrı hesap açarsan aynı anda işleme koyarsan farklı yerlerde farklı.
0: Dönüyor görüyor sistem.
1: Yine dönüyoruz dolaşıyoruz devlette. Bir parantez açarak gireyim. Söylediklerinde her birinde haklısın. Vatandaşta da sıkıntı var. Devlette daha büyük devlet. Buna suistimale açık vermek lazım. Bak bazı şeyler başına bela gelince anlaşılıyor.
0: Evet.
1: O zaman devlet kurumları, hükümet şu kararı alacak. Olağanüstü hal durumlarında, doğal afetlerde, Rabbim esirgesin, seldi, depremdi, savaş haliydi. Para toplama, yardım toplama yetkisi sadece ve sadece devletindir. Hiçbir kurum, kuruluş bir TL makbuzla, parayla yardım kabul edemez. Bu olağanüstü hallerden var. Deprem olağanüstü hal mi? Evet, savaş. Ahbapmış, çavuşmuş, öbürüymüş, berikiymiş bilmem ne. Hiçbirinin para toplama yetkisi olmayacak. Yetki tamamen devlette. Devletin organında. İçişleri Bakanlığı de, AFAD de, AFET de, öbürü de, berik de. Tek elden bunu kontrol etmezsen bugün Haluk Levent ortaya çıkar. Yarın Ahmet çıkar, öbür gün Mehmet çıkar.
0: Halil
1: bu suistimale açık bir
0: çıkar.
1: Şey.
0: Kesinlikle
1: çıkar
0: öyle.
1: Tek elden yöneteceksin. Tek elden. Zorunlu kılacaksın. Olağanüstü hal mi? Bitti gitti ya. Bundan da ders alırlar inşallah.
0: Yok, bu sistem böyle yapamıyoruz. Ne yapamayacağımızı anlatayım sana. Şimdi kamu yararına çalışabilen dernekler ve vakıflar var. Buna kamu yararı etiketi alırlar. Hı-hı. Yani para gelir, öğrenciye burs verir, kamu yararını atıyorum, hayvanlara bakar, yaşlılara bakar, başka bir şey yapar. Bunlar kamu yararı vasfına geçer. İki, vakıflar var. Üç, bu sistemin içerisinde sivil toplumun kendi organizasyonları var. Sivil toplumda devletin yetişemediği yerde ben bir şey yapayım isteyebiliyor. Şimdi bunu niye söyledim? Ahbap'ı niye kattım işin içerisine? Deprem ne zaman oldu Halicim?
1: 2023 6 Şubat.
0: Ahbap operasyonu 2026.
1: Yeah.
0: 3 yılda yeni mi fark ettiniz? Her yıl bu dernekler beyanname
1: yok,
0: veriyor.
1: Ben buna katılmıyorum.
0: Şöyle saniye katılmıyorum. Katıl. Dur bekle. Bir lafımı bitireyim.
1: Peki.
0: Şimdi Haluk Levent'in vatandaş tarafından bilinmeyen yüzünü biliyoruz. Ama bilinen yüzü sanat camiası da bilir, menajerler de bilir. Haluk Levent'in ne kadar kumara düşkün olduğunu, yıllardan beri neler neler yaptığını herkes bilir iyi kötü. Şimdi böyle bir adama bir şey emanet ediyoruz. Adam da bir şekliyle medya popülaritesiyle bu işi toparlıyor varsayalım ki. Peki sonra bu adama ne yapıyor bu adam diye kontrol etmiyor muyuz? Şu kadar para senin hesabından ya da senin vakfından dönseydi ne olurdu? Şimdi bunu niye söylüyorum Ali'cim? 3 yıl sonra dememin hadisesi bu. İş işten geçtikten sonra adaletin ceza vermesi mi? İş işten geçmeden adaletin tecelli etmesi mi? Şimdi bu SPK operasyonu da aynısı geçerli. İş işten geçmeden önce SPK ya da gerekli kuruluşlar devreye girseydi biz burada 500 bin mağdur değil belki de 10 bin mağdurdan bahsedecektik. Doğru mu? Şu an 500 bin mağdurdan bahsediyoruz. SPK gereğini yapıp bu insanları cezalandırmak için savcılıklarla beraber işte dün İçişleri Bakanı da açıklama yapmış. Adalet Bakanı açıklama tamam biz gereğini yapacağız. Tamam hepsini de aldık içeriye. Hepsini de yazdık onar 20'şer yıl. Misal veriyorum ya. 500 bin kişinin ne umrunda bu? Senin cebinden evini almışım, arabanı almışım ya da 1 milyonunu, 2 milyonunu, 3 milyonunu dolandırmışım. Sen sonra diyorsun ki ben bunlarla alakalı gerekli ceza işlemi yapacağım. Rakam 800 milyar TL. Ceza işlemi neyi kurtarabilir? Bir kendinden bir bitsene Halicim ya. Yani 800 milyar TL senin olsaydı tek başına keşke. Ve sen onu bir gecede kaybetseydin. Ne hissederdin? Karşı taraftaki insan cezaevinde 3 yıl, 5 yıl yatacakmış. Keser miydim sana? Kesmez değil mi? Şimdi bunun için devlet gerekli operasyonu öncesinde başlamalı. Şimdi burada bir şeyi suçlarken ya da bir şeyi atarken şundan bahsetmiyorum. Efendim işte Haluk Levent de aslında şöyle demiyorum ya. Biz bunu Ekrem İmamoğlu hadisesinde de konuştuk. Eğer suç varsa kanun gerekli cezayı görsün. Hakkaniyetiyle koysun. Ama bunu yaparken de vakti zamanında yapsın. Almış, satmış, çalmış, üstüne imparatorluk kurmuş. Ondan sonra diyoruz ki biz bununla alakalı gereğini yaptık. Ne yaptın? Şimdi bak, bir şey söyleyeyim sana. Şurada vardı, özellikle ayırmıştım. Diyor ki şeyinkiydi değil mi herhalde? Tera Yatırım'ın başındaki adamdı. Diyor ki bize oyun oynadılar. Gördün mü sen onu?
1: Yok, açıklamasını görmedim. Tabii. Evet. Büyüklerinden biri Tera.
0: Ne diyor? Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, fonlardaki likidite sıkışıklığının ardından yayınladığı açıklamada sert ve siyasi vurgular içeren bir dil kullandı. Ya bak, buna o kadar üzülüyorum ki. Niye üzülüyorum biliyor musun? Doğru insanlarla iletişim kurmadığımızda başka bir taraftarlık zihniyeti yanlış insanların isimlerini yanlış şekilde ağza alıyor. Tezmen diyor ki Tera'nın Pusula Finans Holding bünyesindeki finans kuruluşlarının ve yatırımcıların mağdur olmaması için sorumluluk aldığını savunarak bunun hemen ardından malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize spekülatif atağına uğradıklarını öne sürmüş. Yaşananların belirli fonlarda yaşanan geçici bir likidite sıkıntısı olarak tanımlamış. Saldırının nedeninin yerli ve milli bir iradenin piyasa derinleşmesi ve milletimizin öz evlatlarının kendi ekonomisinde söz sahibi olması olarak açıklamış. Operasyonun sebebi buymuş. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel bir paragraf ayırarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ülkemizin bağımsızlığı için gece gündüz çalışan ekibine olan saygım, sevgim ve inancım sonsuzdur demiş. Nasıl?
1: Ne alaka konuşmaları? Ne diyecek diye bekledim, okudum da bir şey söylememiş.
0: Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? İş bittiğinde yapı var demek gibi. İş bittiğinizde bilmediğiniz sebepler var demek gibi. Yani sen holding olarak, şirket olarak kaç günlük seyisliğin var? Kaç günlük ne iş yapmışlığın var? Yani ya hadi düşünsene ya. Bak biz şu cüssemize, şu bünyemize gidiyoruz. Bir yatırım holdingi kuruyoruz. Milyarlarla oynuyoruz. Bak başta benim bünyem kaldırmaz.
1: Fon şirketi ne iş yapar? Buna bakmak lazım. Bir fabrikası mı var? Hayır. İhracatçı mı, ithalatçı mı? Hayır. Üretim yapan bir yer mi? Hayır. Senin paranı, onun paranı, onun paranı alıp bir fon oluşturup, yani bir toplu para oluşturup bu parayı işte bugün A hissesine, yarın B fonuna, öbür gün C bilmem ne gayrimenkul ortaklığına, evet, hisseler bazında gelir. Sonra bunlar birazcık palazlanınca tabii bu rakamlar gitgide büyüyor ve o fon şirketi kendi şeylerine, ortaklarına, yani fon aldığı yerlere kar payı dağıtır kendince. Sonra bazı hisseleri, batak hisseleri, içi boş hisseleri üzerine düşmeye başlıyorlar bunlar. Böyle alım yapıyorlar. Tabii bu tek bir şirketten bahsetmiyorum, tek bir fondan bahsetmiyorum. 5-10 tanesi portföyündeki o büyük rakamlarla içi boş olan şirketi parlatırsa ne olur Mustafa? Diğer herkes işte, o 550 bin kişi var ya.
0: Onlar da atlar üstüne.
1: Gel. 10 liralık hisseyi 100 lira yapar. Ya bazı hisseler son 5 yılda %250 bin artmış.
0: 250 bin.
1: 250 bin kuruşlar seviyesindeyken yüzlere çıkmış.
0: 1 liralık hisse 250 bin lira olmuş.
1: Ya. Aklı ziyan işler. Ama şirket batak. O şirket içi boş.
0: Yok.
1: Yok. Şirket kağıt yok. Üstünde var. Bu tarz işlemler yapıyor. Sonra yukarıdan da vurgunu bir vuruyorlar böyle.
0: Sonra
1: hisselerini çekmeye başlıyorlar. Olan küçük yatırımcı ya da sistemin içinde olmayanlar. Böyle yapa yapa büyüyor bunlar. Ve diyor ki ben diyor, sonra bir de bunlar da bir taraftan da kendi reklamlarını da yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte A fonu, ben şu kadarlık bana pay verene ben 3 ayda şu kadarlık kar payı dağıttım. Ve bunları da resmi yoldan yapıyorlar. Resmi mi? Evet, resmi. Çünkü başka birilerinin, sistemde olmayanların iştahını kabartıp onların da parasını getirmesin. Ponzi sistem işte burada devreye giriyor. Mantık bu.
0: Çek çek yapıyoruz.
1: Ben diyorum ya Mustafa, diyorum şuna bak, 100 bin lira yatırmış. 3 ayda 130 bin lira almış. 3 ayda 130 bin lira, %30 mümkün mü? İmkansız diyorum. Benim de 500 bin liram var. Ben de 500 bin lirayla giriyorum. Öbürü tabii, bu rakamlar yanına birer ikişer sıfır daha ekle. Sistem böyle büyüyor. Sonra benim diyorum ki ya 50 milyon lira, 100 milyon lira yatırdım. Ben diyorum bu adamlardan kıllandım, huylandım. Şu paramı bir çekeyim hele diyorum. Bak bir kişi böyle aklı başına bir kişi çıkıyor. Biri ver diyorum paramı diyor. O da diyor ki ya tamam diyor, veririm diyor. Bu arada ben de diyorum ki Merve Hanım diyorum ya böyle böyle. Merve diyor ki ya benim de ben de paramı kurtarayım diye. 3 kişi 5 kişi parayı istediği anda
0: sistem patlıyor.
1: Patladığı nokta bu işte. Hep söylediğim şey. Sisteme yeni birileri katılmadığı zaman kitlenen sistem Ponzi sistemidir. Bu da o işte. Ondan sonra bugünlere geldik. İşte.
0: Neydi? Selçuk Parsadan mıydı?
1: Değil mi? Tansu Çiller'i bile dolandıran, çarpan Selçuk Parsadan. Bu işin
0: kralı.
1: Nirvanası ya.
0: Valla ben aynı noktadayım. Kimse kusuruma bakmasın. Eğer bu operasyonu yapıyorsanız bu mesela bu operasyonun ya da fonların serbest piyasada bu kadar rahat hareket etmesine müsaade eden SPK'daki bakanlıkta yetkili kimse lütfen işlem alın.
1: Denetim.
0: Yok yok. Ceza da verin. Yani bu kararı sen nasıl alabildin de ya? Yani bu kadar giderken, bunlar bu kadar orantısız giderken, 800 milyar büyüklüğe giderken nasıl oldu? Şimdi Halil, bankalarda fonlar var biliyorsun değil mi? Bankalarınızın yatırım kısmına girin, orada da fonlar var. Ama bankalar şöyle yapıyor. Diyor ki mesela altın, döviz ya da sanayi hisseleri sepet fonu. Bu sepeti de sana önceden açıklıyor. Diyor ki bak kardeşim bu sepetin içerisinde sen bu fonu aldığında atıyorum %3 sanayi endeksli borsa, %5 bundan, %10 bundan, %8 altın, %20 nakitte tutarım. Misal veriyorum böyle bir fon sepeti oluşturuyor. Sana yatırımsal olarak şöyle bir alan veriyor. Ya ben işte bunun birim maliyeti ne kadar şu an itibariyle? Misal diyor bir fon 16 lira. Bana 1000 tane fon al diyorsun. 1000 tane fonu buraya koyuyorsun. Banka bu sistemin içerisinde sana bir mali veri çıkartıyor. Diyor ki senin seçtiğin sepet risksiz ve güzel bir sepetti. Atıyorum %30-%35 para kazanmışsın, %10 para kazanmışsın. Bu neyle aynı? Bu bizim bireysel emeklilik sistemindeki fon mantığımızla aynı. Mesela bireysel emeklilikte birikimi nasıl değerlendirmek istiyorum dediğinde altınla da değerlendirebilirsin. Doğru mu? Hani çünkü sen orada bir şey biriktiriyorsun ve sen bunu değerlensin diye uğraşıyorsun. İster altın, aynı fon mantığı. Bunlar zaten bankada vardı. Şimdi bak evimlerde de fonlarda da diğerlerinde de yaşadığımız sıkıntı tam anlamıyla bu. Yani biz bu sıkıntıyı artırmamızın sebebi şu. Şurada legal olarak tamamen kontrol edebilir, hesapları görülebilir bir banka varken biz yan tarafta kendimize yeni bir alan oluşturuyoruz, oyun alanı. Niye biz banka olamayız? Şimdi olabilir miyiz bir iş bankası garanti falan? Olabilir miyiz yapı kredi? Olamayız. Ziraat olamayız. O zaman ne yapacağız? Halil Bank yapalım şurada. Halil bilmem bir şey operasyonu yapalım. Niye? Burada biz bankacılık yapıyormuş gibi ama banka etkisi olmadan işlem yapabiliyoruz. Dün sana söylediğim hadise, yayında da konuşmuştuk. Evim sistemi çok mantıklıysa, devlet buna destek veriyorsa, karlıysa, belli bir süreye izin veriyorsa bankalar niye yapmasın ya? Para dediğim bankada olur kardeşim, doğru mu? Para bankada olur. Parayı bankadan başkası satıyorsa da bunun adına tefeci derler. Biz eskiden böyle bilirdik. Düşünsene para satan kimdir? Ya da yüz bürosundan para alırsın, exchange yaparsın. Ya bankadan para alırsın, paranı yatırırsın, alırsın, kredi alırsın. Banka dışında kim satar parayı? Bir de tefeci satardı. Şu an herkes bir para satıyor. Ve bu dengenin içerisinde yarın bir gün oradaki patlağı da çok rahat görebilmemiz gerekiyor. Lafımız sözümüz nereye kadar gider bilmiyorum ama daha önce söylediğimde tepkilerle karşılaşıyorduk. Ya efendim biz bundan filan şu an sanayici arkadaşı bile almış evimciler. Nasıl almış? Geçen seninle de karşılaştık bir yerde hatırlıyorsun. Bu kadar yatırırsanız bu kadar yaparsanız ya bana mantıklı gelmiyor. 500 bin liraya yatıracağım. 400 bin liraya yatıracağım. Üstüne bir 5-6 ay daha bekleyeceğim. Kalanını yatırmaya devam edeceğim. Bu 500'ü yatırdığım için bana 1 milyon verecek. Benden işlem masrafı alacak. Neresi doğru ki bunun? Bunun neresinden bakayım? Şu anki faiz atmosferi. Burada şunu dersin. Devlet der ki kardeşim ben senin küçük yatırımını destekliyorum. Destekledi de ne yaptı? Bireysel emeklilikle destekledi.
1: 2021'de bize bir reklam müracaatında bulan. Şimdi bugün olmadığı için rahatlıkla marka söyleyebilirim. Morevi. Hatırlıyorsun değil mi? Bulursam sisteme anlatırım. Sana diyor ki yani Morev'im sana ev vermiyor, araba da vermiyor. Sana kredi veriyor ve bunu da söylüyor. Sanki bir banka gibi reklam tanıtımında bir bulursam ekrana getirmek isterim bunu. Biraz araştırmam lazım, yıllar oldu çünkü. Diyor ki sana diyor 1 milyon lira yani bugünün parasıyla para veririm. Ama diyor önce diyor bana diyor faizin diyor, işte örnek veriyorum 350 bin lirayı diyor 3 ayda ödeyeceksin. Tamam. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Ben sana diyor 5. ayda diyor paranı veririm diyor. Biz o zaman hatırlıyor musun? Şimdiki gibi yok şu evim, bu evim bilmem ne 5 ay sonra paranı al. Organize parası yokken Murev'in bu sistemi vardı. Biz ne dedik o zaman? Lan yürü git böyle iş mi olur dedik.
0: Şimdi bedeli...
1: Bu adamlar ne dedi? Çok üzülüyor. Ne dedik? Bu adamlar dolandırıcı. Bu adamlar milletin parasını söğüşleyecek demedik mi? 2021'di yanlış hatırlamıyorsam. Pandemi zamanıydı. İnanılmaz afişler vardı.
0: Güven önünde de yerleri vardı.
1: Güven önünde de...
0: Peki biz ne yaptık?
1: İç kapının o tarafta.
0: Biz ne yaptık? Parasına rağmen almamıştık.
1: Almadık. Parası dedi kaç lira istiyorsan Ben bunun reklamını yapacağım dedi. Yürü git dedik. Biz böyle bir şeye vesile olmayız. Parasını versen de bu afiş, bu reklam bizde yayınlanmaz dedik ve almadık.
0: Evet.
1: Sonra da zaten kendi
0: şu an değil. Tüm sistem ona döndü. Herkes şimdi ne yapıyor biliyor musun? Esnaf şunu yapıyor. Adı araba almak ve ev almak. Arabaya girdik, eve girdik diyor. Başlıyor ödemeye. Sonra bir formülizasyon bulunuyor. Ne yapıyoruz? Güya sözüm ona para biriktiriyoruz. Ya biz böyle bir millet değildik. Biz böyle bir millet de olmamalıyız. Yani iş bu kadar ucuz olmamalı. Bizim vatandaşımız bu kadar göz göre göre aleni bir şekilde dolandırılmamalı. Mali konularda gelin yeni bir sistem kurun. Bunu Maliye Bakanlığı bünyesinde kurun, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurun. Para toplayacak, para edecek, para üzerinden finansman sağlayacak, parayı kendi uhdesinde alacak, kullanacak işletmeler, kurumlar, kuruluşlar için bir ön inceleme, bir akıbet incelemesi, bir son inceleme gerçekleştirsin. Ve dediğin gibi devlet sürekli el üstünde bulunsun. Mesela desin ki ya şu an yaşanmıyor mu bu hadise? Mesela gidiyorsun inşaat alacaksın, işte krediye başlıyorsun, bitmemiş inşaat, senin o bildiğin ne atamam inşaat hadisesi. Sen bitirdikçe banka paranı veriyor, seni de güvenceye alıyor. Bittiği kısım kadar veriyor. Ya gelin bu sisteme dönelim. Bizim vatandaşımızı kandırmak, bizim vatandaşımızı dolandırmak bu kadar ucuz ve bu kadar kolay olmamalı. Gerçekten de olmamalı ama biz bu işin sonunda 30-40-50 tane adamı gözaltına alacağız. 3-5 tanesine ceza vereceğiz. 800 milyar kaybımız var. 800 milyara neler yapılması değil ya. Yani şu an düşünsene 40 milyon ortalamayla bir okulu yaptığımızı, 50 milyon ortalama, 80 milyon da ya, 80 milyon ortalamayla bir okulu yaptığımızı düşün. 800 milyar TL. 1000 okulluk bütçemiz neredeyse şu an itibariyle ne yazık ki bu adamların elinde çöp olmuş durumda. Efendim bir son dakika haberi geçmiş. Yine ne yazık ki yine sezon başladı. Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Yaz tatili bitti. Herkes şehre döndü ya. Ünlülere uyuşturucu operasyonu başladı. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hakan Şaşın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı.
1: Hasan Şaş.
0: Sefo hafta sonu buradaydı biliyorsun. Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür Bakanlığı tarafından devlet destekli olarak parası verilmiş ve Kayseri'de konser yapmış adamcı rapçi Sefo, diğer adıyla Seyfullah Sağar, gözaltına alınmış. Melis Sezen alınmış. Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, sosyal medya fenomeni Melis İşiten, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçük'ü tanımıyorum da, Sezer Çakır, Yeriz Yeşilçimen, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Sayat Zurnaç. Bunların hepsi başlamış uyuşturucu operasyonu kapsamında adli tıp durumuna götürecekler, getirecekler, bir şey yapacaklar. Ben geçen sene de söylemiştim, hala aynısını söylüyorum. Bu kadar uyuşturucu operasyonu yapınca ünlülerin korkup uyuşturucu bırakması, sektörde kimsenin bundan konuşmaması, bu insanların bir daha ekonomik anlamda ya para pul kazanamıyoruz filan demesi gerekiyordu. Bakanlık hafta sonu parasını vermiş, bu da mal almış yakalatmış, öyle gibi görünüyor. Şimdi üzülerek söyleyeceğim ki, bunu popüler ettikçe, eski bakandan kalma bir adet bu. Bunu popüler ettikçe bence uyuşturucuyla mücadelede iyi bir yola gitmiyoruz. Evet, devletin gücüyle biz bununla alakalı gerekli gücü uyguluyoruz diyoruz. Ama bu kadar popüler etmeden de bu işi çözebileceğimiz kanaatindeyim. Yani yine aynı isimleri al. Ama bu kadar medyatik ünlülere uyuşturucu operasyonu olmasın, uyuşturucu operasyonu olsun. Yani ben şöyle düşünürüm, Aras Bulut İynemli'yle ya da Melis bilmem bir şeyle ya da Repçi Sefo'yla yan yana, düşünsene gözaltı görüntülerinde şey gibi, defile gibi geçiş var böyle. O da geçiyor, bu da geçiyor. Abi oyuncu var gördün mü filan, şu güzel kızı hatırladın mı filan dediğim bir tanım yerine 4 tane gerizekalı torbacı ile eli yüzü dağınık adamla, hapçı ile sokakta yatan esrarkeşle filan aynı anda almayı tercih ederim. Hatta aynı koğuşa eğer içeri atacaksın. Şu an böyle olmuyor bu iş. Şu an bir popülerite algısının içerisinde sanatçılar da uyuşturucu kullanıyormuş. Biz çocuklara ne yazık ki enjekte ediyoruz. Artık gelin bundan bir çıkalım. Yani ünlüler ya da şeyde de vardı ya aracım işte, CHP'li belediyeleri operasyon. Sürekli aynı yerden yaparsan, aynı grubun içerisine yetersen bunun algısını dağıtamıyorsun. Ünlüler uyuşturucu kullanıyor olur o zaman adı. Her ünlü kullanıyor mu? Hayır.
1: O kullanıyorsa ben de kullanıyorum der çocuk.
0: Şimdi emniyet şöyle diyor, şimdi narkotikçiler de şöyle diyor. Abi diyor, biz önceden işte uyuşturucu kullanan çocuğa en büyük korkularından bir tanesi elinin yüzünün çökecek olması, gençliğinin gidecek olmasıdır. Yani ecüş becüş bir şey olursun. Yani çünkü uyuşturucunun böyle bir etkisi vardır. Vücut metabolizma dengesini. Ama şimdi bir bakıyorsun estetikle onunla bununla ya da genç yaşta toparlanmış böyle cillop gibi tak tak tak uyuşturucu operasyonu yapıyorsun. Korkutacak neremiz kaldı? Bu da bizim ayrı bir hikayemiz. Doğru gitmiyoruz ya da en azından doğru gidemiyoruz. 13 Eylül'de Sefo Kayseri'deymiş. Dinleyenler, son dinleyenler olabilirler yani bu dönem itibariyle. Bir daha kültür yolunda görür müyüz acaba? Görmeyiz herhalde.
1: Girenler, uyuşturucuya girenlerin çoğu da zaten çıkmadı mı tekrar? Gözaltına
0: çıktı canım.
1: Şimdiye kadar
0: çıktı tutuklanıyor.
1: 100'e yakın
0: var. Satıcıysan tutuklanıyorsun zaten.
1: Bir tek şu neydi? Mehmet Akif.
0: Mehmet Akif de uyuşturucu üzerinden patlamadı
1: biliyorsun.
0: Oradan
1: değil, o alım satım ticaret ve fuhuş, şantaj, tehdit ne ararsan vardı o da.
0: Aynen öyle.
1: Ondan girdi de diğerleri 100 şu son 3-5 ay ya da 6 ay içinde herhalde 100'e yakın ünlü diyebileceğimiz haberlere göre kişi gözaltına alındı mı? Hangisi içeride? Hangisi ne ceza aldı? Aldı, gözaltı işlemleri yap, tutuksuz yargılanmak üzere. Belki en fazla yurt dışı çıkış yasağı bitti. Hangisi ceza aldı? Yok. Bunun cezasını alan geçmişte bir tek Deniz Seki vardı hatırladığım. 1,5 yıl mı 2 yıla yakın bir hapis cezası. Doğru. Kesinleşmiş hapis cezası vardı. Girdi çıktı. Çıktı dedi ki ben akıllandım ve ıslah oldum dedi hatırlayın. Ha yarın 4 gün sonra onda itek alırlarsa bilmem vebali boynuna. Ama ben dedi dersimi aldım.
0: Hüsnü çıkarttı onu hep yoldan fidan diye magazinine dönüyor.
1: Ben dedi ıslah oldum bundan sonra sadece sanatımı icra edeceğim dedi. Ve hala da piyasada. Adını da duymuyoruz bu tarz şeylerde. Sanatıyla duyuyoruz en azından.
0: Ya duyduklarımızı da işte yani afişe etmenin dışında çok bir anlamı kalmadı işin ve afişeyi de ters ediyoruz. Ve dediğim gibi uyuşturucuyla mücadele son damlasına kadar devam edebilir. Bence hiçbir mahsur yok. Hiçbir zaman içinde bence mahsur olmadı. Yani evet yapılmalı, yapılmaya da devam etsin. Ama bunu ünlüler üzerinden yapmak şu an sadece algıyı bir tarafa doğru çekmek. Gördün mü ya o da alınmış demek ya da insanları bir yerde toplamak gibi geliyor. Bence buna çok fazla lüzum yok. Ama tabii ki takdir Yüce Türk Devleti'nindir efendim ve Yüce Türk Adaleti'nindir ne olacağıyla alakalı.
1: Şu söylemleri de değiştirip de özenti kısmından çıkarırsak iyi olur.
0: Yani zaten derdimiz orası. Yani.
1: Sanatçılara operasyon, ünlüler onun. Ne ünlüsü ne sanatçısı boşver ne sanatı ne ünlüsü.
0: Şimdi geçen günde bir arkadaş grubunda bunun tartışmasını yaşadık. Ne yazık ki bizde sanat camiası Ali'cim şöyle adlandırılıyor. Mesela diyorsun ki iyi bir sanatçı mesela Orhan Gencebay. İyi bir sanatçı mıdır kardeşim? İyi bir sanatçıdır. Tayyip Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf verdi ya da külliye gitti diye millet alıyor şimdi ortaya taşlıyor.
1: Oo, neler neler.
0: Şimdi döndük. Aynı Orhan Gencebay, Edip Akbayram atıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yanında poz verirse onu da taşlıyoruz. Neye göre? Sana göre, bana göre. Yani siyasi fikirlerimize göre biz ya bunun burada ne alakası var? Ya olur mu öyle şey diyor. Hatta bazı grup diyor ki sanatçı dediğim birazcık aykırı olur. Birazcık protest olur, birazcık karşı taraf olur filan diyor. Sanatçılara biz ne zamandır düşünce ve fikir adamı kisvesi ve kıyafeti ekledik bunu çok anlamıyorum. Mesela Aras Bulut İğnemli uyuşturucudan dolayı operasyon aldı. Belki de yarın ceza aldı. Oyunculuğunu ne değiştirir? Siyaseten o taraftaydı ya da bu taraftaydı. Şarkısını ne değiştirir Sefo'nun?
1: Değiştirmez. Yani sen sanatına bir şey diyemezsin. Madem
0: şimdi yok tam tersinden de giderek iyi sanatçıysa örnek veriyorum ya Ahmet Kaya üzerinden bakalım. Ahmet Kaya'nın şarkılarını dinledik mi yıllarca ama adamın fikri duruşu itibariyle ölümünden önceki başka bir yerde değil. Şimdi şarkısında sana bir mesaj ya da eylem çağrısı yapmıyor ise yaptıkları da var da yapmıyor ise odam kireç tutmuyor dediğinde ben ne yapayım şimdi Ahmet Kaya çalıyor diye geri mi kapatayım? Ya da Orhan Gencebay Tayyip Erdoğan'la fotoğraf verdi diyor ya bu da artık dinlenmez falan mı diyeyim adamın şarkısı şarkıydı kardeşim. Evet. Şimdi Sezen Aksu sol ya da sağ cenaha biliyorsun Sezen Aksu'ya da yaptılar aynı taşlamayı. Herhalde bir saraya mı gitti Tayyip Erdoğan bir galaya mı gitti bir şeye resepsiyona mı gitti? Abi ne yapıyoruz ya? Hangi kuvvet bak Sezen Aksu'nun fikri dünyası bizi ilgilendirmiyor biz şarkısı için seviyoruz. Hani fikir adamı olarak görmüş olduğumuz birinin fikrini değiştirmesi bizi etkileyebilir. Buna bir itirazım yok. Ama biz bunları fikir adamı diye sevmedik ki. Bunun için sanatçılara yüklediğimiz misyon neticesinde biz bu algıyı da birazcık kendi içimizde zorlanıyoruz. Yani mesela çok iyi bildiğin, çok sevdiğin bir sanatçı özel hayatında ya da başka bir şeyde bir şey olunca hiç yakıştıramadım. Neyini yakıştıramadın? Adam evet, hala güzel şarkı söylüyor. Mesela İbrahim Tatlıses'e yakıştıramamış olabilirsin. Adam artık güzel şarkı söyleyemiyor. Anladın mı? Yani kaza vesaire kurşunu bunlardan sonra söyleyemiyor. Ama İbrahim Tatlıses'in bir önceki şarkısını ne değiştirebilir? Adamın iyi ticaret yapması, kötü yapması, Asena'yla şu... Bizi ne ilgilendirir? Şöyle, magazin seviyorsun takıl, buna bir itirazım yok. Ama adamın şarkısını değiştirecek bir tümce değil. Bunun için de biz bu anlamlarda bakarken de biz bu kısmı... düzeltmeliyiz. Ahmet abi de şimdi demiş ki sanatçıların sanatı için sanatı değil de özellikle gençlere rol model olmalarıyla ilgili sıkıntı olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de tam aslında bu noktayı söylüyorum Ahmet abi. Çok gerizekalı görünen, çok ahlaksız görünen, çok bilmem bir şey yapan birisi müthiş bir tablo yapabilir. Müthiş bir müzik eseri ortaya çıkartabilir. Dali çok mu akıllı bir adamdı mesela? Örnek veriyorum. Yani psikopatın tekiydi. Ama insanlar dünyada hala arkasından gidebiliyorlar. Sanatçıyı topluma örnek olsun diye öne koyduğumuz anda patlıyoruz. Çünkü toplum örnek olmuyor. Sanat öyle bir alan değil. Ama bunun yerine bilim adamını, bunun yerine bir hatibi, bir fikir adamını topluma örnek olarak yapacaksak bunun bir anlamı var. Çok iyi şarkı söylüyor diye topluma örnek etmek zorunda bıraktığımız sanatçılar yüzünden bugün hem bu operasyonlarda vahlanıyoruz, hem çocuklara kötü örnek oluyoruz diyoruz, hem siyaseten bir noktada manevra yapmış olsa Allah belasını versin.
1: Ahmet diyoruz. Hocamın söylediğine de katılmamak elde değil. İşte şu sen hangi neydi? Manifest bilmem nesisin muhabbeti. Hı-hı. İnanılmaz derecede gayri ahlaki. Ne toplumumuza, ne örfümüze, ne dine, ne imana, ne İslam'a, bırak İslam'ı, Hristiyan bir toplumda bunu yapsalar orada da taşlanacak kadar gayri ahlaki işler var. Ama medya önümüze öyle bir getirdi, öyle bir getirdi ki ya 10 yaşında, tövbe estağfurullah, 15 yaşındaki sübyan çocuklar
0: evet,
1: inanılmaz bir özentiyle onlara benzemeye çalıştı. Şimdi bunu da aslında şimdi bu kızlar çıkmışlar şarkı söylüyor. Beğen beğenme bana ne? Ben hiç dinlemedim de ne olduğunu bile bilmiyorum ama mutlaka benim de karşılaşmak zorunda kaldığım, duymak zorunda kaldığım yerler olmuştur illaki. Ama işte o çocukların, o manifestin o şarkısını sanatından ziyade yaşam biçimini örnek alması tehlike işte bu. Ahmet hocamın aslında anlatmaya çalıştığı, şimdi, kastettiği bu.
0: Kastettiği yer bu da.
1: Buna izin vermememiz Ayicim, lazım.
0: Bak bunu şöyle izin vermezsin. Gayri ahlaki ise ekranında buna kapatırsın. Gayri ahlaki ise. Şimdi şöyle düşün. Pornografik yayınlar Türk televizyonlarında, kliplerinde vesaire yayınlanabiliyor mu? Yayınlanamıyor.
1: 90'larda serbestti.
0: Şimdi bir, bunu sen kontrol edeceksin. İki, önünde sosyal medya var, artık her şeyi kontrol edemediğin için söylüyorum. Manifeste sıkıntın varsa bunun muadilini ve doğru muadilini de öğretmeyi becereceksin. Kabe'de hacılar hu der Allah dedik. Yaklaşık bir ay okul girişlerinde ilahi söyledik. O gün de aynısını söylemiştim. Popüler kültürle mücadele ederken ancak popüler kültürle mücadele edersin. Bugün manifesti çek. Topla, tutukla, uyuşturucu operasyonu yaptım.
1: Yaptılardı zaten. Tamam.
0: Sonuç?
1: Bir şey olmadı.
0: Tekrar. O zaman örnek olacak malzemeyi üreteceğiz, koyacağız, anlatacağız. Örnek olmamasını istediğimiz malzemeyi de kısıtlayacağız. Amerika ne yapıyor? Bak kısacık bunu da söyleyeyim. Amerika film endüstrisini yıllardır tartıştık. İçinde diyor Amerikan bayrağı geçecek. Kiliseden bir sahne geçecek. Özgürlük heykeli görünecek. Ben sana fon vereceğim diyor. Niye yapıyor bunu? Amerika propagandasını yaparsan senin filmin Halil'in filminden daha ucuza çıkar. Niye? Sana devlet destek veriyor. Şimdi sen doğru müzik içeriği Sefo'yu getiriyorsun. Burada konser yaptırıyorsun. Bu bir devlet desteği değil mi Sefo'ya? Normal şartlarda.
1: Normal,
0: devlet evet, konser yaptırmış oluyor. Adam nereden çıktı? Buradan çıktı. Ha, o zaman sen devlet setup'ını doğru ayarlayacaksın. Birine yakın, birine değil değil. Mesela X cenahın sanatçısı da olsa sen devlet kaidesini eline alıp kardeşim bak şunlar şunlar ama siyaseten ben bilmem. Ama bak böyle yap. Ama bak böyle devam edebiliriz. Bak böyle yapabiliriz diyeceksin. Biri bir içerik üretiyor, yeni bir grup kuracak. Devlet desteği nerede? Kültür Bakanlığı'ndan hangi filmler destek alıyor ya? Bir bakın hangi diziler destek alıyor. Şimdi çok özür diliyorum. Çiçek gibi mis gibi aile dizileri dururken. O zaman bu desteği sen üretirsen bu dediğin düzeni bozabilirsin. Ama ben destek vermeyeyim ama herkes akıllı usta olsun ha. Olmuyor. Çünkü popüler kültürün verdiği para senden alabileceği ya da senin kurabileceğin rakamlardan çok çok daha fazlası. Efendim müsaade isteyelim bugünü de ve hatta bu haftayı da tamamlamış oluyoruz. Valla aynen Gun with the Wind fırtına gibi geçti. Bu haftayı da kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta biraz buradan biraz Ankara'dan bazen belki de İstanbul'dan sesleneceğiz sizlere. Onun için şimdiden kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonunuz olsun dileğiyle diyorum. Özellikle hafta sonunda ve bugün itibariyle hava durumuna da bakarak size birazcık bilgi vereyim. Bugün yine bir yağış söz konusu görünüyor ama meteoroloji ya şu an açmıyor. Ha, açtı. Güzel. Bugün saat 18'e kadar yağış görünüyor. Hava çok öyle görünmese de şu an itibariyle. Cuma ve cumartesi günde devam edecek bir yağış söz konusu gibi. Hava sıcaklıkları en düşük 10, en yüksek gece saatlerinde 10 dereceye kadar, gündüz saatlerinde 22-25 derece aralığında oynayacak gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Pazar günü itibariyle güneşli havaya yeniden dönüyor gibiyiz. Merveciğim, neyimiz var laf sokakta da?
2: Tarihte ilk kez akaryakıt 100 liranın üzerine çıktı. Şu anki fiyatı 102 lira 50 kuruş. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormuş.
0: Bir gün sonra sorsak, bir gün sonra yayınlasak yayınlayamayacağız. Niye 98'e düşecek bu gece? İndirim geliyor.
1: Ya mehter maaşı gibi işte. İki ileri bir geri. Bugün 4 lira düşer, yarın 7 lira eklediğin anda. Bak bu rakamlar yine son cümle. Eylül ayında 3 TL, Ekim'de 3, Kasım'da 3 TL, Aralık'ta 3 TL. Yani toplamda 12 TL'lik bir sübvansiyon var.
0: O da gelecek
1: üzerine. Bu üzerine eklenecek. Önümüzdeki ay otomatikman

0: Benzin fiyatları artıyor ama arabalardan da geçilmiyor.
1: Motorun 1800'e de inse, 1500'e de inse biz bu birliği, beraberliğimizi koruyamadığımız ve bu ahlak çöküntüsünün artmaya devam ettiği müddetçe ben ileride hepimizi çok daha zor günler beklediğine inanıyorum.
2: Tarihte ilk kez bir akaryakıt 100 liranın üzerine çıktı ve motorinin şimdiki fiyatı 102 lira 50 kuruş. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Başta ben olmak üzere gerçekten çok bu konuda zorlanıyoruz ama benim değinmek istediğim farklı bir konu var. Herkes şu anda işte motorin 2 lirayı geçti, dolar şunu geçti, bunu geçti diyor ama bundan önemlisi bizim son yıllarda toplum olarak ahlaki yönden, gelenek görenek yönünden dejenerasyona uğramamız. Bunun enflasyonu, bunun artışı bence bunlardan daha önemli ve konuşmamız gereken asıl şeyler bunlar. Motorin 1800'e de inse, 1500'e de inse biz bu birliği, beraberliğimizi koruyamadığımız ve bu ahlak çöküntüsünün artmaya devam ettiği müddetçe ben ileride hepimizi çok daha zor günler beklediğine inanıyorum. Herkesten farklı olarak bunu söylemek istedim.
3: Güneydoğu Anadolu bölgesinde falan petrol çıkartıyoruz ya, uçuyoruz. Zam gelmesi yani ben bilmiyorum yani, akıl tutulması bu. Doğuda petrol çıkartıyoruz, petrole de zam geliyor. Ne güzel. Bunu söyleyenler acaba bize gerçekten realist mi davranıyorlar? Yoksa akıl tutulması mı, bizim beynimizle mi oynuyorlar? Bilmiyorum yani, bunu sizin yorumlarınıza artık yani düşüncelerinize bırakıyorum yani. Toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz neticede değil mi? Bilmiyorum, şuradan şuraya in bin yapıyorsun, 2 kilometre yer 40 lira para veriyorsun. Bilmiyorum ne oluyoruz, ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz yani? Yani çağ atlıyoruz yani güya sözde. Muasır medeniyetler seviyesine çıkıyor. Yani Avrupa ülkelerle yarışıyoruz. Hatta diyorlar ki işte Avrupa bizi kıskanıyor. Nasıl kıskanma bu ya?
4: Benim arabam olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim ya? Bizde de şu lükslük de çok.
0: Benzin fiyatları artıyor ama arabalardan da geçilmiyor. Bir arabada tek kişi. Bu da masraf.
4: Hayat pahalı. Bir ekmek 14 lira. 17 lira. Benim maaşım 25 lira. Haydi geçin. Yani bir arabayla mazotuna olmuyor. Ona geldi miydi her şeye yansıyor işte.
5: Vallahi böyle karmaşık bir dünyada bunlara söylenecek pek şey yok. Neden? Sen 15 bin kilometre uzaktan gelip de bura benim olacak dersen her şey yerinden oynar zaten. Herkes hakkına razı olacak. Ne hakkın var senin gelip de Orta Doğu'da bura benim deme hakkını nereden buluyorsun sen? Hürmüz Boğazı benim olacak. Washington'da bizim olsun o zaman. Böyle bir savaşın olduğu dünyada her şey artacaktır zaten. Yani ondan kaynaklı. Yoksa durduk yerde şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı.
6: Kimseye muhtaç olmayacaksın. Bunu devlet ne vursun, millet ne vursun. Çalışacaksın. Paran olacak. Geçimde çalışana kolay. Çalışmazsan bir şey yok. Çalışacaksın.
7: Dünya genelinde tüm fiyatlar yüksek. Bu Tayyip Erdoğan'ın bir ilgisi yok ki bunda. İyi düşünüyor. Durum, ortam çok güzel.
8: Başbakanımız güzel.
7: Alımımız da güzel. Buğdayımız para yapıyor. Her şeyimiz para yapıyor. Akaryakıt bağlam mı? Her şeyimiz iyi. Her şey memnunuz biz. Her şey bak. Tüm millet döviz bozduruyor. Döviz alıyor. Altın alıyor. Altın bozduruyor. Traktörüm de var. Arabam da var. Yok ya. Sıkıntı yok. Millet yalan söylüyor ya.
9: Zam derseniz her tarafta zam var yani. Ekonomik krizi burada da var. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da da var. Her tarafta var ekonomik krizi. Sebebini şöyle tahmin ediyorum. Harple bir alakası yok. Bu devletin elinde hiç durmadan zam geliyor. Harple bir alakası yok bunun. Devlet. Her şey devlet. Türkiye'de geçen sene mi, iki sene önce mi Karadeniz tarafında bulundu. Petrol düşecek dendi. Daha bekleniyor bak. Reklam oldu. Gerçek bir petrol bulunmadı. Ben inanmıyorum yani öyle şeylere.
10: Yani herkes memnun şu anki halinden. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hala 100 lirayı savunanlar var. Yani geleceğimiz harap diye düşünüyorum. İşte savaşa bağlıyorlar bunu. Irak savaşına bağlıyor. Trump gidiyor Ukrayna'daki savaşa bağlı, Rusya savaşına bağlıyor ama tabii ki bilemiyoruz. Araba kullanan alakası yok bu işin. Sonuçta arabası olmayan da otobüste binip gidiyor. Uçağa biniyor. Sonuçta onlar daha çok etkileniyor yani. Sonuçta arabası olmayan ya otobüste gidecek ya uçakla, yani ne yapacak yani sonuçta.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü. Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş. Sürekli değer üretmiş bir şehir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Mermer'e suyun damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Mervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek bir 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak "Bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı?" dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
7: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk demokrasisine, milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe olan 27 Mayıs'ın Junta Mahkemesi tarafından haksız, hukuksuz şekilde idama mahkum edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı katledilmelerinin 65. yılında rahmetle yad ediyorum. Rabbim mekanların cennet, ruhlarını şad eylesin dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılmasını öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizin referandum tarihidir. Sembolik anlam vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır dedi. CHP yeni yasama dönemi öncesinde milletvekillerini 3 günlük kampta bir araya getirecek. Abant'taki toplantılarda meclis çalışmalarının yanı sıra Türkiye'nin temel sorunları ve ekonomiye ilişkin çözüm önerileri masaya yatırılırken yeni dönemde izlenecek yol haritasının şekillendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından hayatını kaybeden eski İçişleri Bakanı İsmail Namık Gedik'in naaşının Adnan Menderes Anıt Mezarı'nın bulunduğu alana nakledilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. Güç Ünitesi'nde santralin tüm teknolojik süreçlerini kontrol edecek, teknolojik süreçlerin otomatik kontrol sisteminin fiziksel devreye alma öncesi hazırlık çalışmaları başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ı hedef alan İHA saldırısıyla Husiler tarafından gerçekleştirilen eylemleri kınıyor, bölgesel istikrarı tehdit eden bu tür girişimlerin bir an önce sona erdirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne mensup 178 şüpheli yakalandı. Yeni nesil olarak tanımlanan suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. COP 31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Paris'te OECD ile stratejik ortaklık kurduklarını duyurarak iklim değişikliği tıpkı askeri tehditler gibi ertelenemez bir güvenlik meselesidir dedi. TürkSat Genel Müdürü Vekili Mehmet Sarı, 7A uydumuzla ilgili çalışmalarımız son aşamaya geldi. Üretimle ilgili imzaları atmak üzereyiz dedi. Erva Spor Okulları'nın 75.si olan Akip Erva Spor Okulu'nun açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Her bir çocuğumuzu, her bir gencimizi bir vatan olarak görüyoruz. Her bir kaybolan çocuğumuzu vatanımıza göz dikilmiş, vatanımıza çelme takılmış gibi görüyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız yarı yolda kalmasınlar. Yürüyüşlerinde onlara kimse çelme takamasın. Onlar sporla, ilimle, sanatla bu ülke bayrağını en yukarıya çıkarmak için azimle yürüsünler. Ama biz biliyoruz ki onlara tuzaklar kuruluyor. Onların yarı yolda kalması için, pes etmesi için türlü türlü oyunlar oynanıyor. Bir yandan zehir tacirleri, bir yandan sosyal medya içerisinde aile bağlılıklarını sorgulayanlar. Yani biz çocuklarımıza kurulan tuzakları yerle bir ederek onların kalbinde millet, vatan, aile sevgisiyle bu bayrağı diğer bayrakların yukarısına çıkararak memleket sevdasıyla dolu olmalarını istiyoruz. Ve bunun için meydan okuyoruz. Hiçbir çocuğumuzu, hiçbir gencimizi yarı yolda bırakmayacağız. Onlarla beraber her ortamda olacağız.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek şunları ifade etti.
3: Biz medeniyetimizin ortaya koyduğu hiçbir değerden vazgeçmiyoruz. Ve bu değerlerin günümüzde yaşatılması gerektiğini ısrarla söylüyoruz. Çünkü Kayseri Seyit Burhanettin'in memleketi. Ahi Evran'ın ömrünün geçirdiği memleket. Hemen ileride Somuncu Baba'nın köyü. Mimar Sinan'ın memleketi. Kayseri bu medeniyet için insan yetiştirmiş. Sürekli değer üretmiş bir kişidir. Dolayısıyla ahilik kurumunun anılması, kutlanması Kayseri'ye çok yakışır. Çok yakışıyor.
1: Ahilik Haftası kapsamında Ahilik Kutlama Heyeti Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Burada konuşan Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Ticaretin erbabı uygulamalarıyla aldatan bizden değildir ilkesini asla göz ardı etmemeli. Ya beni kandırabilirsin ama Mevla'yı kandıramaz. Kulunu kandırırsın. Bu açıdan kandıran olmayacağız. İnşallah ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Hep beraber huzur içinde, kardeşlik içerisinde, dayanışma içerisinde yol alacağız. Bizim bu mesajlara çok ihtiyacımız var. Din nasihattır diyor, nasihat. Yani ya benim dememle ne olacak? Sen diyeceksin, ben diyeceğim. Adeta bir Marmara suyun damlaya damlaya damlaya orada iz bıraktığı gibi onun kafasına iz bırakacak.
1: Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye bünyesinde alınan greyderin araç filosuna dahil edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada yaklaşık 75 araçlık bir filoya sahip olunduğunu belirtti. Çerçeve yasa hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
5: 10 Ağustos'ta çıkan çerçeve yasayla katilleri, teröristleri, PKK'lıları affetti. Cezaevinden çıkacak bir kısmı, sayılar 5000'e yakın. İlk etapta 5000'e yakında dağdan inecek 10.000. Geçen Pervin buradan diyor ki Avrupa'dan da gelecek 75.000. 75.000 var. Yetti mi? Yetmedi. Başka bir şey daha var. Bu kanunla birlikte bu yasayla irtibatlı, iltisaklı, kovuşturma düzeyinde, soruşturma düzeyinde, mahkeme düzeyindeki dosyaların tamamı 125.000. Bu böyle bir af, böyle bir ihanetle Türkiye karşı karşıya.
1: Geçtiğimiz ay Ankara Kurtuluş Parkı'ndaki eylemler sırasında hastaneye kaldırılan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu yaşanan o anları anlatarak bana yapılan hadise durup dururken polis şefleri tarafından bir AK Partili veya MHP'li milletvekiline yapılsaydı o polis şeflerine ne yaparlardı dedi. YÖK Başkanı Erol Özvar 2026 araştırma üniversiteleri sıralamasını açıkladı. Açıklanan tabloya göre en iyi araştırma üniversiteleri sıralamasında Erciyes Üniversitesi 14. sırada yer aldı. Nevşehir'de yaşanan su krizine ilişkin davanın Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nde görüldüğüne dikkat çeken Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin şunları söyledi.
6: Burada dağ başı mı? Ve burada eğer vali ise vali, milletvekili ise milletvekili, her kimse mahkeme kararına uyacak. Ben güçlüyüm, ben iktidardayım, benim arkamda vali var falan. Gerek belediye başkana gerek valiye soruyorum. Siz hukuku katledemezsiniz. Bir kereden bir şey olmaz diyemezsiniz. Eğer siz saygı duymazsanız hukuka, bizden saygı duymasını bekleyemezsiniz. Bu yanlışı bir an önce durdurup mahkemenin kararını uygulamaları gerekir. O köy halkının da, bütün insanlığın da bundan beklediği budur. Çocuklarının geleceğini çalamazsınız hiçbir yerin. Devlet bununla ilgili çalışmaları yapar, her tarafa suyunu verir, vermek zorunda. Siz bu çalışmayı belediye olarak yapmayın, gidin bir köyün suyunu alın. Yani yok öyle yağma, ayıp oluyor. Gerek vali bey, gerek belediye başkanı, gerekse arkasında milletvekili varsa, kim varsa bunların hukuka saygı duymaları lazım.
1: Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
4: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonucu

0: sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri.

Radyo Radar 91.8. Thank you.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözleme Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramamasını için sahaya gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Kırda çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltı alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni Emniyet Müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kapalı bir gökyüzü profili hakimiyetini koruyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini hissettirecek sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 22 santigrat derece seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda ise Özvatan'da termometreler 23 dereceye işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza hattında İbre 24 derecede dengeleniyor. Akkışla, Develi, Felahiye, Sarıolan, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda ise Nevşehir serin bir seyirle 21, Niğde ve Yozgat 22, Kırşehir 25, Sivas'ta 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde de sonbaharın adımları hissediliyor. Başkent Ankara 23, İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi, İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturacak, yeni uygulamaları devreye alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak, piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına başladı. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye ekonomisinde katma değerin %41,2'sini, istihdamın %68,5'ini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küresel değer zincirine entegrasyonu derinleşirken çok uluslu şirketlerle tedarik ve işbirliği bağlantıları da güçleniyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 79 kuruş, euro ise 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6880 lira, çeyrek altın ise 11.225 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Kayseri'de gençleri sporla buluşturan Erva Spor Okulları projesinde 75. halka tamamlandı. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği katkılarıyla açılan AKİP Erva Spor Kulübü töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi.
2: Bu alanlarda telefonlardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Ama aynı zamanda sporda, tekvando, judo, güreş, voleybol, futbol, basketbol 28 branşta çocuklarımızı milli sporcular yapacağız. Bakın 18.306 tane aktif lisanslı sporcuyla Türkiye'de en çok sayın vekilim aktif lisanslı sporcu olan sayısı olan 4. ile yükseldi. Ve Erva gerçeği diye bir gerçek oluştu. Bugün 15 ilde Erva benzeri ve bizim ilimizde her hafta bir ilden gelen ziyaretçiler oldu. Ve bütün madalyalara ambargo koyacağız. Bütün madalyaları biz alacağız.
1: Törende söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da projenin şehir ve gençler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
3: İnşallah Türkiye'ye sirayet edecek, Türkiye çapında bir proje olacak. Diğer illerde de Erva projesi örnek olarak alınacak ve belki de binleri konuşacağız. Belki de 10.000'leri konuşacağız önümüzdeki yıllarda. Ben hakikaten bu vesileyle buranın oluşmasında çok büyük katkı sağlayan Avrupalı Kayserili İşverenler Birliği ve Başkanımız Ali Hızar'a da teşekkür ediyorum. Neticede maddiyat olmadan olmuyor. Burada tabii kamudan herhangi bir harcama yapılmadan vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, sivil toplum teşkilatımızın gayretleriyle bunun meydana gelmesi de çok farklı bir başarı hikayesi. Onun için AKİB'e o Avrupa'daki gurbetinin burada bir yeşermesi olarak, o hissiyatın burada merkezi bir hale bürünmesi olarak vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize olan desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah eminiz ki Ali Hızar varsa, AKİB varsa AKİB Erva da çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha bizleri gururlandıracak günlere ulaşacaktır diye temenni ediyoruz, bekliyoruz.
1: Kulübün hayata geçmesine katkı sağlayan Avrupa Kayseri İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızar ise işbirliğinin önemini vurguladı.
4: Biliyorsunuz 3200 kilometre uzakta yaşıyoruz. Erva Spor Okulu'nu hep duyuyorduk ama bugün yaşadığım ve gördüklerim karşısında valimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Vali beyimizin benim namus meselem dediği konu, valimizin namusu bizim de namusumuzdur. Sayın valim, siz benden söz istediniz. Ben Ali Hızar olarak ve AKİB Genel Başkanı olarak size söz veriyorum. AKİB Erva'yı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da her platformda temsil edeceğiz. Bunun arkasında maddi manevi hiçbir şeyden geri adım atmayacağız ve valimizin ve vekilimizin adına söz veriyorum. AKİB Erva Kayseri'de farklı bir Erva olacak.
2: İnşallah.
4: En iyisi olacak. Avrupa'dan geldik. Sporcularımızı Avrupa'ya götüreceğiz.
1: Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şunları söyledi.
5: İnşallah Ahilik Haftamız bu etkinliklerle daha da güçlenerek devam edecek. Bu kutlamaların sadece odalar tarafından değil, toplumun tüm kesimi ama özellikle gençler tarafından benimsenmesi, bunun işlenmesi ve onlar tarafından dikkate alınması çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde esnaf sanatkarımızın büyük bir yapılanması var. Bugün Ahilik yapılanması Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun çatısı altında yapılmaktadır. Burada 13 federasyon, 82 birlik ve 3000'in üzerinde odayla esnafımıza hizmet vermeye devam ediliyor.
1: Melikgazi Belediyesi vatandaşların sosyal yaşamına renk katacak, lezzet durağı ve renkli dükkanlarıyla yeni cazibe merkezi olacak Ortaköy Sokağı için çalışmalarına başladı. Ayrıca projenin hemen yanı başında bulunan Eşref Bitlis Parkı'na büyük bir park ve tribün yapılarak gençlere hitap edecek daha renkli hale getirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi.
6: Burada da çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ortaköy Sokağı. Yani burada herhangi bir ağaca dokunmadan, herhangi bir parka zarar vermeden, tam tersi güzelleştirerek inşallah, ışıklandırarak. Biliyorsunuz birçok park yaptık. Yıldız Parkı'nı yaptık. Şehir merkezinde forumun karşısında Fatih Parkı'nı yaptık. Yıldırım Beyazıt'ta yaptık. Belsin'de Hasan Esat Bulvarı'nı yaptık. Yani ışıklandırarak, yeni bitkiler, yeni ağaçlar dikerek harika bir park ve peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. İşte burada hem onu yapacağız, hem de İstanbul'a gittiğinizde biliyorsunuz Ortaköy Sokağımız var. Orada kumpir yiyorsunuz, waffle yiyorsunuz, dondurma yiyorsunuz. İşte o renkleri buraya katıyoruz. Sadece Köşk Mahallesi değil, Alparslan, Gültepe, Yıldırım bu civar, Beyazıt. Yıldırım Beyazıt, bütün Melik Gazi'nin özellikle doğu bölgesi bu projeden faydalanacak. Gençlerimiz burada inşallah çayını kahvesini içecek, burada kestanesini patlatacak, burada kumpirini yiyecek. Böyle renkli güzel bir proje. Dolayısıyla hem parkımızı yenilemiş oluyoruz, hem bu bölgeyi çok daha güzel bir hale getiriyoruz.
1: Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, bu yıl yağışların fazla olması dolayısıyla Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, Yürmetçi Sazlığı'nda ve Tuzla Palas gibi sulak alanlarda daha fazla kuş popülasyonunun gözlemlendiğini ifade etti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada İl Müdürü Sami Yılmaz şunları söyledi. Kayseri Spor, İstanbul Spor'u yenerek TFF 1. Lig'in 7. haftasını lider olarak tamamladı. Sarı Kırmızılar, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Mardin 1969 spor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Ali Çamlı şunları söyledi.
7: Allah bozmasın, hedefimiz Mardin'den de galibiyette dönmek, kalbimizdekini saklamanın gereği yok. Ama çok uzatmayalım, istediğiniz diye bir kısa açıklama yapıyorum. Bu takıma destek olmaya devam. Kayseri Spor iyi yolda. Kimsenin endişesi olmasın. Mardin'den inşallah yüzümüzden akıyla döneriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramamasını için sahaya gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Kırda çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltı alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni Emniyet Müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Çimlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Kore Devlet Başkanı Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşların çıkarlarını koruyacağı ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı. İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü San Marco meydanında bulunan tarihi kafede bir turiste hesaba eklenen 7 euroluk müzik ücreti şaşkınlık yarattı. Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pentagon, Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlıklarının yaklaşık 3'te 1 oranında azaltılması öngörülüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Tago bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Kanada'nın başbakanı, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya sunduğu ilk ortak üye olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı, ABD ile ilişkilerde köklü bir değişim yaşandığını vurgulayarak, koşulsuz transatlantik dostluk döneminde muhtemelen uzun bir süre için geride kaldığını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi, İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturacak, yeni uygulamaları devreye alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak, piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına başladı. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye ekonomisinde katma değerin %41,2'sini, istihdamın %68,5'ini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küresel değer zincirine entegrasyonu derinleşirken çok uluslu şirketlerle tedarik ve işbirliği bağlantıları da güçleniyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 79 kuruş, euro ise 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6880 lira, çeyrek altın ise 11.225 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kapalı bir gökyüzü profili hakimiyetini koruyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini hissettirecek sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 22 santigrat derece seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda ise Özvatan'da termometreler 23 dereceye işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza hattında İbre 24 derecede dengeleniyor. Akkışla, Develi, Felahiye, Sarıoğlan, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda ise Nevşehir serin bir seyirle 21, Niğde ve Yozgat 22, Kırşehir 25, Sivas'ta 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde de sonbaharın adımları hissediliyor. Başkent Ankara 23, İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Kayseri'de gençleri sporla buluşturan Erva Spor Okulları projesinde 75. halka tamamlandı. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği katkılarıyla açılan AKİP Erva Spor Kulübü töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi.
2: Bu alanlarda telefonlardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Ama aynı zamanda sporda, tekvando, judo, güreş, voleybol, futbol, basketbol 28 branşta çocuklarımızı milli sporcular yapacağız. Bakın 18.306 tane aktif lisanslı sporcuyla Türkiye'de en çok sayın vekilim aktif lisanslı sporcu olan sayısı olan 4. ile yükseldi. Ve Erva gerçeği diye bir gerçek oluştu. Bugün 15 ilde Erva benzeri ve bizim ilimizde her hafta bir ilden gelen ziyaretçiler oldu. Ve bütün madalyalara ambargo koyacağız. Bütün madalyaları biz alacağız.
1: Törende söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da projenin şehir ve gençler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
3: İnşallah Türkiye'ye sirayet edecek, Türkiye çapında bir proje olacak. Diğer illerde de Erva projesi örnek olarak alınacak ve belki de binleri konuşacağız. Belki de 10.000'leri konuşacağız önümüzdeki yıllarda. Ben hakikaten bu vesileyle buranın oluşmasında çok büyük katkı sağlayan Avrupalı Kayserili İşverenler Birliği ve Başkanımız Ali Hızar'a da teşekkür ediyorum. Neticede maddiyat olmadan olmuyor. Burada tabii kamudan herhangi bir harcama yapılmadan vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, sivil toplum teşkilatımızın gayretleriyle bunun meydana gelmesi de çok farklı bir başarı hikayesi. Onun için AKİB'e o Avrupa'daki gurbetinin burada bir yeşermesi olarak, o hissiyatın burada merkezi bir hale bürünmesi olarak vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize olan desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah eminiz ki Ali Hızar varsa, AKİB varsa, AKİB Erva da çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha bizleri gururlandıracak günlere ulaşacaktır diye temenni ediyoruz, bekliyoruz.
1: Kulübün hayata geçmesine katkı sağlayan Avrupa Kayseri İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızarsa işbirliğinin önemini vurguladı.
4: Biliyorsunuz 3200 kilometre uzakta yaşıyoruz. Erva Spor Okulu'nu hep duyuyorduk ama bugün yaşadığım ve gördüklerim karşısında valimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Vali beyimizin benim namus meselem dediği konu, valimizin namusu bizim de namusumuzdur. Sayın valim, siz benden söz istediniz. Ben Ali Hızar olarak ve AKİB Genel Başkanı olarak size söz veriyorum. AKİB Erva'yı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da her platformda temsil edeceğiz. Bunun arkasında maddi manevi hiçbir şeyden geri adım atmayacağız ve valimizin ve vekilimizin adına söz veriyorum. AKİB Erva Kayseri'de farklı bir Erva olacak.
2: İnşallah.
4: En iyisi olacak. Avrupa'dan geldik. Sporcularımızı Avrupa'ya götüreceğiz.
1: Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan şunları söyledi.
5: İnşallah Ahilik Haftamız bu etkinliklerle daha da güçlenerek devam edecek. Bu kutlamaların sadece odalar tarafından değil, toplumun tüm kesimi ama özellikle gençler tarafından benimsenmesi, bunun işlenmesi ve onlar tarafından dikkate alınması çok önemli. Bugün geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde esnaf sanatkarımızın büyük bir yapılanması var. Bugün Ahilik yapılanması Türkiye Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'nun çatısı altında yapılmaktadır. Burada 13 federasyon, 82 birlik ve 3000'in üzerinde odayla esnafımıza hizmet vermeye devam ediliyor.
1: Melikgazi Belediyesi vatandaşların sosyal yaşamına renk katacak, lezzet durağı ve renkli dükkanlarıyla yeni cazibe merkezi olacak Ortaköy Sokağı için çalışmalarına başladı. Ayrıca projenin hemen yanı başında bulunan Eşref Bitlis Parkı'na büyük bir park ve tribün yapılarak gençlere hitap edecek daha renkli hale getirildi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu konuya ilişkin şunları söyledi.
6: Burada da çok güzel bir projeyi hayata geçiriyoruz. Ortaköy Sokağı. Yani burada herhangi bir ağaca dokunmadan, herhangi bir parka zarar vermeden, tam tersi güzelleştirerek inşallah, ışıklandırarak. Biliyorsunuz birçok park yaptık. Yıldız Parkı'nı yaptık. Şehir merkezinde forumun karşısında Fatih Parkı'nı yaptık. Yıldırım Beyazıt'ta yaptık. Belsin'de Hasan Esat Bulvarı'nı yaptık. Yani ışıklandırarak, yeni bitkiler, yeni ağaçlar dikerek harika bir park ve peyzaj düzenlemesi yapıyoruz. İşte burada hem onu yapacağız, hem de İstanbul'a gittiğinizde biliyorsunuz Ortaköy sokağımız var. Orada kumpir yiyorsunuz, waffle yiyorsunuz, dondurma yiyorsunuz. İşte o renkleri buraya katıyoruz. Sadece Köşk Mahallesi değil, Alparslan, Gültepe, Yıldırım bu civar, Beyazıt. Yıldırım Beyazıt, bütün Melik Gazi'nin özellikle doğu bölgesi bu projeden faydalanacak. Gençlerimiz burada inşallah çayını kahvesini içecek, burada kestanesini patlatacak, burada kumpirini yiyecek. Böyle renkli güzel bir proje. Dolayısıyla hem parkımızı yenilemiş oluyoruz, hem bu bölgeyi çok daha güzel bir hale getiriyoruz.
1: Kayseri Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürü Sami Yılmaz, bu yıl yağışların fazla olması dolayısıyla Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, Yürmetçi Sazlığı'nda ve Tuzla Palas gibi sulak alanlarda daha fazla kuş popülasyonunun gözlemlendiğini ifade etti. Konuya ilişkin yaptığı açıklamada İl Müdürü Sami Yılmaz şunları söyledi. Kayseri Spor, İstanbul Spor'u yenerek TFF 1. Lig'in 7. haftasını lider olarak tamamladı. Sarı Kırmızılar, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Mardin 1969 spor maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp Başkanı Ali Çamlı şunları söyledi.
7: Allah bozmasın, hedefimiz Mardin'den de galibiyette dönmek, kalbimizdekini saklamanın gereği yok. Ama çok uzatmayalım, istediğiniz diye bir kısa açıklama yapıyorum. Bu takıma destek olmaya devam. Kayseri Spor iyi yolda. Kimsenin endişesi olmasın. Mardin'den inşallah yüzümüzden akıyla döneriz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kolay gelsin.
1: Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahaya gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'da çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni Emniyet Müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Psikoloji Saati programından herkese merhaba. 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarına herkes hoş geldi. Yeni sezonla birlikteyiz. Çok çok güzel bir program geçeceğini düşünüyorum. Bugün biraz daha böyle gündemimizde olan görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi hakkında konuşacağız. Umarım sizler için de faydalı bir program olur. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan psikologumuz, klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bizlerle birlikte. Gülsüm Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Yeniden burada olmak, sizlerle yayına katılmak inanılmaz heyecanlı. Sezonun da ilk programı olması ayrıca heyecan verici. Gerçekten müteşekkirim. Güzel enerjinizle burada harikulade bir program yapacağımızı düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Hem bilgilerinizle hem de bu güzel neşenizle bizi çok güzel bilgilendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğer sorularınız olursa 0352 336 25 98 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı yazabilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarının yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Gülsüm Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet. Sonrasında konumuza geçelim.
4: Ben 20 yıllık geçkin süredir uzman klinik psikolog olarak sahada hem klinisyen olarak hem de kurumsal eğitim danışmanı olarak hem firmalara danışmanlık yapmaktayım hem de yetişkin, ergen ve çocuklar.

0: seviyoruz. Fakat bir kitle için ciddi manada görünür olmayı farz kılan bir durum haline geldi. Yani şimdi influencerlar, içerik üreticiler için bu bir zorunluluk. Hatta para kazanma aracılığı. Ancak evde oturan Ayşe teyzeden kahveye giden Mehmet amcaya kadar pek çok kişide de görünür olma yaygınlığı dediğimiz kavram arttı. Yani evet, özel yaşamın gizliliği, gizemliliği konusunu artık bir yana bırakın. Yani dijital çağda hiçbirimizin yaşamı, şekli, hiçbir şeyi şey değil. Yani artık öyle bir işte biz görünür değiliz vesaire şekliyle değil yani. Şunu baz alıyoruz daha çok. Görünür olma kaygımız başladı. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi iletmek, her şeyi bir şekliyle gündeme getirmek, bulunduğumuz yerden konum bilmek, kendime de söylüyorum ben bunu. Sadece nacizane önerim, özellikle toplum yararını faydalı bir iş yapıyorsanız, bir hekim, bir doktor, bir radyo yayıncısı, bir program yapımcısı, avukat, iki tane sayfanız olmasını şiddetle öneriyorum ben. Sosyal medya gizemliliği diye dijital okuryazarlık eğitimi almıştım yıllar evveliyatında. Kendi hayatımda bunu yapıp bunu oturtmayı başarmıştım. Şu manada iyi oldu. İki tane sayfanız var. Bu iki sayfadan bir tanesinde kendi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu paylaşıyorsunuz. Bir diğerinde de sadece iş ve işle ilgili içerikler üretiyorsunuz. Bir sayfanın gizli olması, gizemli olması o kapıya kimsenin giremeyeceğini gösteriyor. Yani mesela ben şahsi sayfama örnek vereyim. İşte tanıdık olmayan, yüz yüze görüşmediğim, bağımın olmadığı, bir yerde karşılaşmadım, ailem, eşim, dostum, kuzenlerim şekliyle bir ilerleyiş atfettim. Bu birazcık daha güvenilirliği sanki artırıyor. Çocukların paylaşılması konusu çok hassas bir konu. Neden? Çünkü o platformda maalesef şu Epstein dosyasıyla beraber gündeme gelen çok
1: Maalesef
0: farklı
1: ki.
0: gündemler oldu. Birazcık daha herkes açık sayfalarda çocuğunuzu, özel hayatınıza dair gizemi korumaya yönelik basit bir koruma kalkanı oluşturmak bile bir önlem almak adına bir kavram.
1: Evet, şimdi çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama
0: Estağfurullah.
1: yapay zeka da çıktığı için biraz daha işte çocuklarını yaşlandırıyorlar işte ya da ultrason görüntüsünü atıp nasıl çocuk olacak gibi o yüz ifadelerinden bence çok çok zararlı şeyler ilerleyen dönemlerde gelebilir.
0: Evet,
1: Gerçekten
0: zaten
1: dikkat etmek
0: artık
1: gerekiyor.
0: korkunç bir yerine ve yere doğru gidiyoruz. Yani yapay zekayı faydaya kullandığımızda inanılmaz kolaylaştırıcı bir faktör. Mesleki anlamda bana çok şey kattı. Çünkü bir yere hazırlık, bir teklif vesaire süreçlerinde çok güzel işime yarayan pratik teklifler ve teknikleri oradan paylaşıyoruz AI teknolojisiyle. Onun dışında da dedik ki hani neden bu kadar görünür olmayı tercih ediyoruz? Yani görünür olmanın altında aslında psikolojik bir gerçek var ve şöyle. Şimdi baktığımızda bizim bir yerel ağımız vardı eskiden. Tabii 1950'li 60'lara dayanan bir yerel ağdı. O neydi? Mesela biz İstanbul çapında bir araştırma yapmıştık. İstanbul'un yalnızlık haritasını çıkaralım diye. Soruyoruz işte insanlara. Farklı bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık, eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize diye. Diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan ve orta halli tanımlayan bir kitle var. Ne kadar yalnız hissediyor bu kitle? Orta hallilikteki durum eğer mahalle kültürünün içindeyse, hemşerilik derneğine gidiyorsa, belirli bir yaşın üzerindeyse işte özellikle ben arkadaşlarımla bir Mevlüt'e gideyim, Yasin okuyalım orada gruplarımız bir kahve topluluğumuz var, işte erkeklerin kahvehane kültürü vesaire gibi. Orada ben yalnız hissediyorum deme olayı çok düşük. Yani orada hemşericilik kültürünü 1950'lerden sonra kırsaldan kente çok fazla göç ederken yanımızda getirmek zorunda olduğumuz bir şeydi bu. Mesela birinci ilk gelenler kuşak 50'lerde hiçliğin ortasında geldiler Anadolu'dan. Kırsaldan şehre taşınanlar kimseyi bilmiyorlar. Herhangi bir nitelikli iş gücüne sahip değiller. Bu insanlar ya tarımla uğraşmış ya da çiftçilikle uğraşmış işte. İkinci nesil 60'lardan itibaren sosyolojik boyutuna baktığımızda işte mesela Sivaslılar bir yerde, Erzurumlular bir yerde, Trakyalılar bir yerde, Yozgatlılar bir yerde birbirini koruyup kollamaya başlıyorlar. Aslında ağ kurmak birlikte hayatta kurmak anlamına geliyor. Ve biz hep ağ kuruyoruz. Yani işte mesela nörobiyolojik açıdan da böyle bu. Antropolojik kökenimize baktığımızda da biz binlerce yıl ötesine gittiğimiz zamanda da takımları düşünelim. 100 kişi avcı toplayıcı topluluklarda. İşte 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi oba şeklinde birbirini korumak, kollamak adına birlikte avlanmak, tehlike gelirse onu işte gıda, besin sağlamak ya da işte bir

birisinin çocuğu vardı. İşte ailenin o takımın büyüğüne o çocuk bırakılıyordu, isim konuluyordu. Bu mecburiyetler, komşu komşunun külüne muhtaçtırlar. Aslında bizim gelenekselde yaptığımız, bildiğimiz şeyler. Birazcık işte yeni kültürün içinde daha küresel kültürün içerisinde o eski birlikteliklerimizi yeni isimler de veriyoruz. Mesela network gibi, bir ağ kurmak gibi. Ama değişen şeyler oldu telekomünikasyon aracılığıyla. Mesela işte eskiyi yeni bir şey taşıma. Mesela iş bulmak için dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlar var. Ama ilişki kurmayla ilgili farklı zaruriler var. İşte mesela biz bir şey üretiyorsak ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada buluyoruz. İşte eskisi gibi biz bunu hemşerilerden çözebilme, işte boyacım vardı hadi ona gideyim. Boyacılıkla alakalı bir web sitesine gidiyoruz mesela. O döngü, insanın görünürlüğü işte sosyal ilişkilerde çok mühim mesele. Olmazsa yaşayamıyoruz filan. Ancak dijital dünyada birden fazla çözümleyemediğimiz, tam kalıbına oturtamadığımız kısmı yüz yüze bir klanlanmış bir beyin çalışma sistemimiz var. 1,5 milyar gibi rakamlar var karşımızda dijitali kullanan. Bir de şu var, artık yol oluyor. Yani yeni hal bu haline geldi. Mesela bunun bir kalıbı var. Beyin değişmiyor. İlkel beyin hala. 15 yıl önceki beyin neyse şimdiki beyin de bu. Biz bunun içinde şu an debelenip patinaj yapıyor gibi bir hissiyatım var. Yani ve işte kanallar değişti görünür olmakla ilgili. Eskiden işte o kahvehane, mevlütler, gün kavramı var diyor ya. Bir gün tabağının çözemeyeceği problem yoktur. Evet, gerçekten böyleydi gündelik hayatta. Yani mesela annelerimiz giderlerdi, orada bir amaç kısır yemekti. Bir kek, pasta, börek yemekti ama öyle değildi. Orada eğlenilir, oynanılırdı. Belli stres kanalları aktivasyona uğrardı. Bilimsel açıklaması bu. Çoluk çocuk bir araya gelip kaynaşırdık. Komşu Mehmet teyzenin oğlundan bir konuda ilham alırken Ayşe teyzenin kızı oyunda başka bir şey aracılık. Montessori dediğimiz kavramı biz...

0: Yani ben şunu soruyorum. Kendinize sorun iç dünyanızı. Bunun cevabını ve yanıtını kendi kendinize verin. Neden görünür olmaktan bu kadar hoşlanıyorum? Şimdi bir tane fotoğraf koydun, iki tane koydun, üç tane koydun. Tatil fotoğraflarını koy. İnsanlar bence kıskanç ve haset kitle diye belirtilen kitlerin dışında ben çok takdir ediyorum. Mesela diyorum ki, aa bir dakika işte Budva'da burada varmış, şu kafede varmış. Çok keyifle şey yapmıştım, takip etmiştim. Neden? Çünkü orada diyorsun ki ne güzel bak seyahat ufkumuzu açıyor. Ama şöyle de bir kitle var. Hiçbir etkileşim yok. Kendisi fotoğraf paylaşıyor. Bunlarla ilgili de psikolojik bir sınır var. Bu da yani görünür olmaktan korkan ama sürekli insanları izleyen, takip eden böyle
1: Evet.
0: hani kapının arasından kapı dinleyen o teyzeler var ya
1: Onlar
0: onların artık türeyen varyasyonları çıktı.
1: Evet.
0: Sosyal medyada gizli gizli sizi takip eden,
1: Evet.
0: hiçbir etkileşim vermeyen, bir kalp bir beğeni hiçbir şey yapma. Ama o
1: Evet.
0: insanın hayatında varsan ve ilk iletilerini o kişi olarak takip ediyorsan arada bir kalbe basarak onure etmek en azından başarısını, en azından çoluğunu çocuğunu, en azından gündemde mesela ne dedim geçen yılında hiç tanımadığım bir kadına tebrik mesajı gönderdim. Çünkü o kadar güzel bir varoluşsal öyküsü vardı ki çok takdire şayandı. Bunu bari yapabilelim diye düşünüyorum. Ama fazla görünür olmanın da altyapısında çok ciddi bir onaylanma, takdir edilme ve görülmeyen kimlikler olarak görüyoruz.
1: Şimdi şunu da yapıyorlar. Yine hadi kendi ismiyle açtı, takip ediyor. Tamam, ona okeyim ama sahte
0: Evet
1: hesap açıp kötü
0: ya.
1: yorumlar yapanlar biliyorum.
0: Gerçekten
1: Diyor
0: linç
1: ki işte bu
0: kültürü değil
1: şöyle
0: mi?
1: mi olur? Bu
0: Evet.
1: böyle mi olur? Yani benim çok kapalı konuğuma işte böyle hep kapalıları mı alırsınız falan. Yani sen orada onun anlattığı bir bilgiye
0: Evet,
1: odaklanmıyorsun. Oradan bir
0: hala.
1: hani ben bir gelişeyim. Aa bak ne dedi ya? Çok önemli bir şey. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Diyor ki bunun kıyafeti böyle böyle. Niye ona takılıyorsun? Orada ne anlatıyor? Değil mi?
0: Evet,
1: Hiç ona
0: kesinlikle.
1: bakmadan kötü
0: Ve
1: yorumlar
0: bunu
1: geçiyor.
0: fake hesaplardan yapabilecek kadar
1: Evet.
0: da aslında korkaklık bu. Neden?
1: Değil mi?
0: Şimdi mesela
1: İsmini de
0: kendi
1: vermiyor.
0: hesabının adınla, sanınla, soyadınla bir sayfada alenen haddini aşmadan, sınır çizgini bozmadan yorum yapabilmek özgüven değil, cesaret konusu. Ben çok beğendiğim sayfalarda bu şekilde yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, eleştiriyor. Kendi bildikleri, bilecekleri bir kavram. Ancak fake hesap açıp yapmak ayrıca bir korkaklık psikopatolojisi. Çünkü yani sen kendi varlığını ve varoluşunu adınla soyadına söyleyemeyecek kadar hayatı korkarak deneyimleyen
1: Evet,
0: biri
1: bir
0: olduğunu
1: vasfı yok ama
0: göstergesi.
1: vasıflı olan insanlara
0: Evet,
1: sen şöylesin,
0: evet,
1: sen
0: evet,
1: böylesin yani
0: evet,
1: böyle
0: evet.
1: yapmamamız
0: Ne kadar
1: gerekiyor.
0: acı ki son dönemde özellikle bu fenomenlerle birlikte görünür olmanın arttığı ya da insanlar mesela biliyor musunuz son dönemde çok fazla insanlarda geçen gün bir bankanın fütüristik toplantılarına davetliydi. KVK gereği çok fazla resim vesaire paylaşamadım. Her neyse şey dediler ilk önce banka o kadar fazla kredi kart patlamaları son 3 yılda yaşanmış ki artık insanlarda ve şey diyorlar bununla ilgili bir sosyolojik araştırma yapmışlar ve o araştırmada daha çok tatil moda ikonunu takip etme kafe restoran sektörü. Şimdi bunun
1: Evet.
0: psikopatolojisini aktaran bir konuşmacı vardı fütüristik dedi ki insanlar artık birbirlerinden etkileşim göre aslında mekanda ya da ortamda hiç keyif almadıkları anlarda dahi bir fotoğraf paylaşıp oradan çıkma, içerik üretme. Yoksa hani sen influencer değilsin, içerik üreticisi değilsin, bu alanda para kazanmıyorsun. Hani senin 3-5 tane kahveni komşu Ayşe, Fatma görmüş, görmemiş ne olacak? Yani bunun için kredi çekip ya da kredi kartını patlatıp tatile giden ve tatil fotoğraflarını abartılı şekilde paylaşmaya çalışan bir kitle var. Hani şey değil. İnsanlar kazanır, emektarıdır, gider, hiç seni beni ilgilendirmez.
1: Ama bunu gösteriş için yani kendini niye zora
0: İşte
1: sokuyorsun?
0: onun için
1: Atıyorum
0: biz
1: bir
0: ciddi
1: yılda onun borcunu
0: sorumluluk
1: ödeyeceğine
0: bu.
1: ya bırak gösteriş yapma yani.
0: Evet. Ve patlama noktasına geliyor işte
1: Evet.
0: kartları. Bütün o arabuluculuk sistemlerine düşüp gün içerisinde kartları yapılandırmak için arayan hukuk büroları sayısı artık o kadar fazlalaştı ki orada o bürolarda çalışan bir arkadaşım var şunu ifade ediyor. Diyor ki yani artık diyor hukuk bürolarında yani aracılık, arabuluculuk yapmak adına 35-40 tane personel tahsis ediliyor. Neden?
1: Çok fazla.
0: İnsanların kartları işte bu zevksel ve fuzuli tüketim diye geçecek argümanlar işte tatilini paylaşmak için patlatılan kredi kartları, lüks mekanlara gidilen İşte burada da ayrı bir patoloji var. Yani görünür olmak ve onay almak. Bir şey varsa yap. Yani var olan hakkıyla yaşasın. Ya da şu değil. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların tamamı aslında gerçekçi değil diye bangır bangır yayınlar yapılsa da, gösterimler söylense de insanlar gördükleri.
1: Zaten hepsi kusursuz, sürekli gülüyorlar. Evet. Böyle bakın fenomenlere. Açıyorum, bakıyorum. Tatilde ay eğleniyorum. Hı-hı. Hiçbir zaman zaten ağladıklarını ya da üzgün olduklarını. Yani diyorum ki bir insan hiç mi morali bozulmaz? Evet, evet.
0: Ya şöyle de bir kavram var. Mesela bazen bir iki böyle sizin aksu parçasıyla beraber bir laf sokan tayfa da var. Ben onu da çok irite ve mide bulandırıcı buluyorum. Kaba tabirimi sevgili izleyenlerimiz lütfen başlasınlar. Şöyle yani mesela kendi cesaretsizliğini ya da birine söylemek istediği ifadeleri yüzüne ya da telefonda söylemeyip sosyal medyadan klavye kahramanlığı. Yani laf sokan ifadeler, ibareler bunlar sizce de artık çok eskimedi mi? Ya da artık çok varoş, çok nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok varoş bulunmuyor mu? Yani gerek var mı bir insana sosyal medya üzerinden? Mesela o insanları takip etmek çok şey geliyor, komik geliyor. Ya da şöyle bir durum. Mesela çok net ifade edeyim. Bir ay evvel bir çifte terapi yapmıştım boşanmak üzere olan. Ailelerinin psikoloğu konumunda olduğum için ve küçük yaştan itibaren de onların işte şeylerini takip ettiğim için lisede eğitim koçluğu yapmışım, üniversite süreçlerine kaygı anksiyete yani ailelerini bildiğim bir şey. Herkes açık sayfamdan takipleşiyoruz. Henüz işte terapiye gelmeden çok sansasyonel bir boşanma gerçekleşti bu arada. Kavgalar, dövüşler, kılıçlar kınından çıktı. Hemen onun bir hafta öncesinde sosyal medyaya yansıyan öyle güzel fotoğraflar vardı ki işte çift ayakkabılar, birisi çalıyor, birisi söylüyor karı koca. Ondan sonra kocam da kocam. Yani o kadar üzüldüm ve şaşırmıştım ki. Aslında şaşırdığım nokta şu. Beynimin gördüğü kare onların çok mutlu, birbiriyle uyumlu, aşırı eğlenceli bir çift olduğu, çocuklarıyla beraber muhteşem bir aile görüntüsü. Ama bir hafta sonra karga tulumpa bir terapi seansı, terapi seansında duyduklarım, çocuklara verilmiş ruhsal zararlar. Böyle hani diyorum ki yok artık filan yani işin psikoloji kısmında bile şaşkınlık yaşadığımız evrelere giriyoruz. İşte şey değil işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Evet inanıp inanmamak kişisel seçim ama orada bir görüntü var. Orada bir sahne ve kare var. İster istemez de biz o sahne ve görüntüye inanıyoruz. Ama ya böyle birazcık eğlencesini kullanmak sosyal medyayı belki de. Yani bir gör geç çok fazla anlam yükleme. Yani beğenilmiyor diye bir anksiyete yaşayan kitle var. İletilerin beğenilmiyor diye. Artı kredi çekip tatile giden bir kitle var. İşte senin hiç kimsenin umurunda olmadığı bir story'ne müzik seçmek için 15 dakika zaman harcayan insanlar var. Hayatımız bu kadar ucuz ve bu kadar zamanımız bol değil. Hepimize eşit armağan edilmiş 1440 dakika var. 24 saatte tekabül ediyor. Ancak hayat saçma sapan bir story'ye 15 dakika müzik seçimiyle uğraşacak kadar uzun bir yol ve yolculuk da değil. O yüzden lütfen ve lütfen çok umursamayın. Eğlence amaçlı bir miktar girin çıkın eğlenin bakın ama saatlerce insanlar ne yapmış? Yapay yapay fotoğraflarından mutluluk senaryoları üretme. Bir de şey de çok net. Bir yerde bir insan neyin çığırtkanlığını yapıyorsa aslında orada problem var demektir. Mesela çok fazla kocam da kocam diyen bir kitle var. Bunun çırtkan bakın çok güzel eş, çift, partner olmak, sevgili olmak tamam. Ama sadece dünya ondan ibaret. İşini koyarsın dengede, arkadaşlığını paylaşırsın. Ya da mesela sadece işinin çırtkanlığını yapan bir kitle de var. Bunu da yani doğru buluyorum yanlış mı bana göre sana göre göreceli bir kavram. Ama neyin bir noktada çırtkanlığı yapılıyorsa... İşte orada mevcut bir problem var demektir. Ya da hayatımıza yatırım yapalım. Hayatımızla ilgilenelim. Başkalarının perspektifinden, dünyasından, yaşam tarzıyla ilgilenmekten kendi hayatlarımızın içine gerçekten bakamaz olduk. Evet. Yani bu da çok üzücü değil mi?
1: Yani böyle hep izleyeyim, ay o ne yapmış, bu ne yapmış diyoruz ama kendi hayatımızdan...
0: Ya mesela bir story atıyorsunuz. Ben atıp çıkıyorum tamam çünkü mümkün değil onu artık anlamlar yüklemek. Fakat saniyeler içerisinde sizin yaptığınız şeyleri takip eden bir kitle var. Bu da çok şaşırtıcı. Hadi ki senin dolu vaktin onun boş vaktine denk geliyor ama neden bu kadar çok takip? Neden? Ama işte çok da takip edilecek şeyler yapma. Arkadaşım, orası benim sayfam. Orası benim gizli alanım. Özellikle şahsi sayfalardan bahsediyorum. Sen takip et, etme. Sevdiği bir alan, yorum hakkına da sahip değilsin. İşte hayatın içerisinde denge dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani geçen gün gördük, çok ünlü bir sosyal medya fenomeninin elinde patlayan olaylar silsilesi. Allah'ım, yani hiçbir şey devletten daha güçlü değil. Sen orada yargı makamını da alabora ederek bir güç ve gövde gösterisi yapmaya kalktığında, işte bunu isim vermeden, isim zikretmeden ilerleyelim. Bir sürü sosyal medya fenomeni zaman içerisinde patlıyor. Yani gerek yok. Bu kadar aşırı alanda var olmanın psikolojik altyapısı, ben şunu da aslında birazcık yorumlarken dikkatli ifadelerimi seçmeye çalışıyorum. Çok güzel buluş yapan insanlar var. Bakın, yurt dışında uzun yıllar kaldım, doktoramı da orada yaptım ve şunu gözlemledim. Filtre yasağı dediğimiz olaylar var. Bizim ülkemizde maalesef cinayet olaylarından tutun, kadını kesenler, doğrayanlar, çocuk, o kadar yaygınlaştı ki ve insanlar artık maalesef bunun olağan bir şey olduğunu zihinlerince kanıksıyorlar. Bunu geçiyorum, bu ayrı bir konu. Bir buluş yaptı mesela ülkemizde, çok kıymetli bir bilim insanı, isim soy ismini zikretmeyeyim. Dedik ertesi gün saat 13'te canlı yayında kanseri tamamen ortadan kaldıracak net bilimsel, ki adamın bilimsel çalışmaları buradan Ankara'ya yol olur, o kadar kıymetli bir bilim insanımızdı. Saat 11'de evinde ölü bulundu. Şimdi diyorum ki biraz mahremiyet. Yani çok iyi bir buluş yapabilir. Pek çok asansör mühendislerimiz vesaire vesaire. Çok derin konulara girmek istemiyorum yayında. Ya da ünlü buluşlar yapan genç insanların başına pat bir diye bir şeyler gelebilme ihtimali olabiliyor. Olabilirlik konuşalım yayında olmamız hasebiyle. Dolayısıyla konuyu şuraya bağlamak isterim. Biraz gizem, çok güzel bir buluş mu yaptın? Lütfen bunu bilimsel çerçevelerde iyi bir ortak zemini oturtmadan yayma. Ne zaman ki biz çok popüler olma algımızın önüne geçemediğimiz takdirde zımbığı yiyoruz. Kaba tabirle. Yapmayalım ya. Yani bu kadar göz önün, tamam, ol, seni bir kitle takip ediyor. Harikasın. En iyi sensin, en mükemmel sensin. Şu işte çok meşhur bir isim vardı, patladı. Kadın içi hapse girdi, çoluğunla çocuğunla, ne, kimsenin o kadar psikolojini toparlayacak o günler bir daha geri gelecek mi? İşte arkasından işte ölüm olayları, yani bu kadarına gerek var mı? Yani insanlar senin iyini de kötünü de görecekler, eninde sonunda alkışlamayacaklar. Ve bu kadar görünür olmanın altında en çok hangi his var biliyor musun? Değersizlik duygusu. Birileri beni görsün. Gör. Sen de gör, o da görsün. En iyi benim. Tamam arkadaşım, en iyi sensin. En mükemmel sensin. İşini en iyi yapan, en güzel, en zengin kocaya sahip olan, mükemmel üstün zekalı çocuklara. Bu değil ki konu. Yani günün sonunda başını yastığa yalnız koyuyorsun. 2 metrelik beze dolanıp tek başına mezarda uyuyorsun. Bu kadar hezeyanı.
1: Hatalardan pay da çıkartmıyorlar. Hiç. Yine aynı devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Yani böyle cüretkar altınlar bir böyle bir sürü sonra da işte kiralık diye çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Ama acaba niye gösterdin?
0: Evet. Niye gösterdin?
1: Tam kiralık diyelim hadi.
0: Neyi kimi kanıtladın?
1: Evet.
0: En zengin sensin, ne oldu? Pat diye enselendin. Tak tak tak, altında bir sürü olan olmayan sansasyonel haberler. Magazinin eline çok ciddi bir argüman verdin. Yani hani şey diyorlar ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Yani artık şeye de döndü olay. Yani enteresan da bir kitle var ya. İnsanlar gerçekten bazen sadece psikolojik bir altyapı nasıl diye çok ünlü paylaşımların altındaki yorumları okuyorum. Böyle hızlı hızlı ülkemin insanı gerçekten tertemiz delirmek üzere. Altına yazılan yorumlar da, şimdi siz bir yere yazdığınız yorum zeka seviyesi ve konuşma biçiminizle alakalı bir ipucu veriyor oraya ve Ali'nin isim soy isimle beraber, yani bir doktorun mesela estetik cerrahının altına öyle enteresan yorumlar yazıyor ki bazı kadınlar. Diyorum ki ya, sayfasına dokunuyorsun, kadının ismi, soy ismi, adresi, iş yeri, mekanı. Diyorum ki Allah Allah, bu artık cüretkarlık değil, bu cesaret değil, bu artık farklı bir varyasyonu. Yani adama orada alenen başka teklifler var. Yani bakın, sosyal medya insanı rezil eder, vezir eder kavramları artık çok klişe, oralardan çıktık. Biz dilimize, ruhumuza, özgünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Özgürlükten bahsetmiyorum, özgünlük. Yani bu kadar açık alanda kendimizi açık etmek, yazdığımız yorumlar, yaptığımız girişimler, eylemler, bunların hepsi çok sağlıksız zihinler olarak kaydediliyor ve çok cüretkarız. Yani adamın plastik cerrahın altına bir doktor, fenomen bir doktor içerik üretiyor. Yani yorumlar dehşet. %90 evlenme teklif edenler mi istersin? Adam orada evli barklı, ondan sonra şeyi var. Yani bir hayatı var. Çok şaşırıyorum. Yani bu kadarı cüretkarlık değil, artık bir akıl tutulması yaşıyoruz.
1: Kesinlikle. Herkes her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini evet, sanıyorlar.
0: İfade özgürlüğünün de tanımı bence bu değil. Öyle değil mi?
1: Çok karıştırdık bence o kavramı artık biz yani.
0: Birine hadsizce yorum yapmak, özel hayatını dil uzatmak, dalga geçmek, linçlemek. Yani bunlar değil.
1: Bir de ben şunu da düşünüyorum. Yani hiç mi bir gururun ya da bir hadi bir egolan yani ya ben buna mı yazacağım evet, de bari. Evet, o bile evet. bir şey. Ama evet. yok. Gurur da yok. Da yok. Yok, kaybettik bence bu değerleri.
0: Evet, evet.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, sosyal medyada o ulaşılmaz hayatları görüyoruz ama izleyenler olarak onların psikolojisi nasıl etkileniyor? O yetersizlik hissini hissediyorlar ya, hani borç alıp işte tatile
0: evet,
1: gitmeler.
0: Muhteşem.
1: Onlar
0: bir
1: için
0: soru.
1: Neler söylersiniz?
0: Kesinlikle. Ben de diyorum ki mesela, yani sahip olmadıklarımızı hayıflanmak yerine sahip olduklarımızın şükran duygusuyla hayatı güzelleştirmemize bir seçim. Şunu yapabilirler bu bağlamda. Mesela genç kızlarımızı şu anda gözlemliyorum. Herkesin enteresan bir şekilde zengin koca, zengin sevgili, zengin partner bulma arayışı var. Ya ve bu korkunç arttı. Yani işte bize süspans edilen el altından o diziler aracılığıyla. Herkes Türkiye'de bakın %85 kitle asgari ücretle çalışıyor şu anda. Yani bu ülkenin yani 3'te 2 kişisinden biraz daha fazla rakam demek. İstatistik rakama vurduğumuzda. Şimdi böyle çalışan kitlelerde yani azınlık oran orta düzey gelirin üstünde olan. Ki öyle işte bir gecede 30-40 bin 50 bin hesaplar ödeyen. Şimdi Bodrum Türkbükü'nde şey hevesleniyor genç kızımız. Ben de diyorum ki emek vererek, kazanarak, alnının terinle inşa ettiğin bir hayatın olsun. Bunu inşa et. Ondan sonra 7 değil 72 düvel cihan alemi gez. Hiç kimsenin sana diyecek bir söz yok. Diyenler de zaten desinler. Sen çalmadan, çırpmadan, kimsenin kul hakkına girmeden ananın ak sütü gibi kazandığın paranla tatile mi gidiyorsun? Paylaşıyor musun? Ya helali hoş olsun, paylaş. Kimseden yani bir şey yap. Ama şöyle bir kavram var. İşte o kadar böyle bir zengin. Yani dikkat ettin mi? Estetik yaşı şu anda 17 yaşa kadar düştü. Allah'ım plastik cerrah bir arkadaşım var. Çok yakın dostum. Selam olsun buradan da. Diyor ki Gülsüm 17 yaşında bir tane şey var diyor. Zaten belli yaş aralığında yasak da işte geldi almadık diyor. Mesela 18 yaşında annesinin 2 tane çeyreğini gizlice çalıp gelen kitleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani sonra diyor bana şeyde itiraz, kızım niye böyle bir şey yapıyorsun yani yapmayalım. İşlem bitmiş olmuş biliyor musunuz, ben işte annemin 2 tane çeyrek altını vardı onu ondan gizlice aldım diyerek. Yani ne, dudaklarına dolgu yaptıracak. Yani 20'li yaşlarda
1: yine sosyal medyada görüyorlar.
0: İşte evet, çünkü şu algılanıyor, şöyle bir alan var, şöyle bir kitle oluşuyor. Ruhuna, hayatına, benliğine, eğitimine yaptığın katkı çok fazla görünmezken işte botokslu suratın yapılsın. Ben saygı duyuyorum yaptırmak isteyenler. Dolgu dudakların jawline mı işte askılar mı neyse bunlarla yapılan şeylerle daha görünür olmak. İşte meme büyütme, popo genişletme ameliyatları, bunlar artık insanlar kredi çekerek yapıyorlarmış bunları. Diyorum ki bakın biz ne zaman ki beyine yaptığımız yatırımı, kaç tane insanla son dönemde okuduğunuz kitabı tartışır hale geldik?
1: Çok az. Daha bu sabah konuştuk ofiste, ya hiç kitap okumuyoruz falan evet. gibi.
0: Dikkat seviyemiz de düştü ya.
1: Evet.
0: Neden? Bu çok, çok fazla kaydırmalardan mütevellit, aşırı görsel varyasyona muhatap olan beynimiz artık okuma konusuna ciddi dikkat ve odaklanma problemi
1: değişiyor. Bir de o sabrımız da yok. Yani anladım. YouTube'da falan böyle çarpı 2x yapıyoruz, evet, ama kitabı okurken yapamıyorsun. Yok, yani tabii, orayı kaçırdım, burayı kaçırdım, atlaya atlaya.
0: Otak ve bağımlısı haline geldi.
1: Evet.
0: Kaç insanın sohbetiyle çoğalabilir hale geldik? Çok az. Artık mekan paylaşımları, artık gündemde var olan çantalar, kılık, kıyafet, saç, yenilen yemekler, içilen kahveler, ortam resimlerinden bir tık öteye kendimiz geçtirmek adına geçilemeyen bir hayatlar inşa ettik. Bu bağlamı özetleyecek olursam şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Beden algısı zihin algısının çok çok önüne geçti. Yani genç kızlarda, tenzih ederim tüm izleyenlerimizi, genç hanımefendilerde inanılmaz düzeyde bir boşluk doldurma. Ben de diyorum kendi hayatına emek ver. Yani oranı buranı şişirtip zengin partner, zengin koca bulma hevesini, ben kendi hayatımı nasıl daha kaliteli inşa ederim? Ben kendi hayatımda varoluşumu nasıl daha iyi gösterip kanıtlarımla yaptığımda eyvallaha olmayan bir hayat kuracaksın kendine. Buna yap güzel kızım diyorum yatırımını. Buna yap, eğitimini harca, master'ını yap. Hocam ülkede okuyanlar da bir şey yapmıyor. Hayır, öyle bir dünya yok. Oku, gelişimini yap. Bir yerlerde katkı sağlayacak alanlarını aç. Bir şey olmazsa öbür şeyin, yaşam enerjinle senin hayatına kattığı evrensel faydayı sen dahi tahayyül edemezsin. O yüzden çok fazla bu. Yani dediniz ya hani işte oradaki yetersizlik hissi görüyor. İşte yapay yapay ilişkiler. Gördüğünüz üzere patlayan olay, altınları biz şey aldık. Kaç tane genç kız ben de böyle güzel olayım, ben de böyle albenisi yüksek bir kız haline geleyim de ben de böyle zengin ama varoş ama keko ama erko, yani böyle gözleri fıldır fıldır düğünde, yani her şeyin zarafetiyle olanı çok güzel, nezaketiyle olanı çok güzel, güzellikle olanı, sana ait olanı çok güzel, olmayan yaşamlara göz kırparak ahlanarak vahlanarak. İşte bizim bir böyle kocamız olmadı ki. Öyle bir kocamız olmasın zaten. Kamera önünde paylaşılan o şeylerin hiçbirisi çok iddialı bir ifade ama pek çoğu diye düzelteyim. Pek çoğu gerçekliği yansıtmıyor zaten. O aşkların, o işte bin bir güllerin şeylerin hep senaryo önü. Kamera önü. Gerçekliği olmayan kavramlar. Ya da böyle bir şey yok yani. Tutup da herkesin sevgisi her gün, herkesin kocası her gün 101 tane, 500 tane gül göndermiyor şu ekonomide. Bahsediyoruz Allah aşkına. Bir market poşeti içinde 3-5 tane malzemenin olduğu şeyin 1000 liralar tuttuğu bir ekonomide. Yani hangi kafayla biz bunlara aşık atıp kendimizi yetersiz hissediyoruz? Ama çok öyle bir kitle var. Kızlarım lütfen kendinize yatırım yapın. Zengin koca bulma hayalleri ya da o dizilerde süspansa edilen aslında asıl gerçekliği olmayan alanlarda yarış yaptığınız, bedeninize yaptığınız yatırımı lütfen ruhsal yatırımınıza önem vererek yapın. Eğitiminize katkı sağlayın. Hocam bir şey olmuyor. Hayır, çok şey olur. Sen yatırımını yap. İşinde, aşında, bilgeliğinde bir yıldız, bir star edansıyla parla bakalım. Kazanabiliyor musun, kazanamıyor musun? Kafanı, beynini kullanacağın yatırım alanlarını gencecik yaşında göğsüne, göbeğine, dudağına, yanağına, saçına yaptın. Ya şey değil. Yani şu saçı 50 tane renkle değiştirebilirsiniz. Gözünüz o kadar değiştik ki, o kadar herkes birbirine benziyor ki artık gerçekten yani yolda gördüğümüz insanlar olurken o sanıyoruz. Hani biz Çinlileri hepsi birbirine benzediğini zannediyoruz. Öyle bir algımız var ya. Şu anda Türk kızlarını da artık o halde bulmaya başladık. Yani bu kadarına gerek yok. Kendinize yatırım yapın. Varoluş zenginliğinizi ve amacınızı kendi kazancınız olarak nitelendirin. Ondan sonra muhteşem hayatlarınızı paylaşın gitsin. Kimsenin onda gözü yok ama işte zengin partner, zengin koca, bize süspanse edilen, el altından dayatılan o idealarla süslenmiş yaşam biçimlerinin hiçbirinin gerçek olmadığını şu son gündemde patlayan olayla da görmüş olduk.
1: Kesinlikle. Ben hep şöyle diyorum. Yani mesela atıyorum birinden bu bilekliği isteyeceğiz. Hı-hı. Sen bunu alabiliyor musun? O zaman iste. Hı-hı. Yani senin o gücün varsa, ben zaten kendimi alabilirim diyebiliyorsan, hı-hı, hı-hı, isteyebilirsin. Başkası da alabilir. Ya da git, evet, kendin al.
0: Evet.
1: Hep böyle diyorum ben. Hep
0: en güzeli kendin almak.
1: Evet.
0: Kendin yapmak. Kesinlikle. Kendi ayakların üzerinde durmak. Varoluşunu göstermek. Kendine yatırım ve katkı sağlamak. Yani her şey kitap okumak değil, hayatın içinde de örnekleri çok fazla var. Bilgeliğimizi bu deneyimlerle de artırabiliriz. Ancak okuyan beyinlerle okumayan beyinler arasında da çok ciddi fark var gerçekten.
1: Burada şuna da değinmek istiyorum. Şimdi sosyal medyadan işte böyle TikTok gibi, Instagram mecralardan kolay para kazanıldığını düşünerek direkt ben sosyal medyacı olacağım, ben fenomen olacağım diye çıkıyorlar. Şimdiki gençlerde biraz bu var. Ya işte diyor ki ben diyor 8 saat çalışarak diyor şu maaşı alacaksam sosyal medyadan bir videodan şu kadar reklam yaparım şunu alırım gibi düşünceler oluyor. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
0: Bunlarla ilgili çok ciddi çalıştığım 8-10 tane hatta 2 tanesi international fenomenler oldu. Şunu gözlemledim onlarda. Çok ciddi sağlık problemleri başladı. Ve terapi destek süreçlerinde tanıştık biz bu fenomen. Yani genel ismi böyle olduğu için ben çok da o kavramlara değinmek istemiyorum. Açılımlarına dair özellikle. Influencer diye içerik üreticisi olarak para kazanan 2 tanesi çok ünlüydü. O kalan 8 tanesi de yerelde ünlü kişilerdi. Çok ciddi ruhsal bozukluklar yaşadığını, uykularını yitirdiklerini ve uyku düzenlerinin bozulup iştahlarıyla ilgili çok problem. İki tanesi ise çok ciddi zayıflayıp hiçbir şekilde iştah kesilmesinden mütevellit anoreksiyaya dönüşen bir iştah problemi yaşadı. Birkaç tanesi durduk yere duygusal açlık sebebiyle sürekli yiyip içip ciddi bir kilo alımıyla beraber hayata küstü ve bu alandan çekildi. Dolayısıyla baktığımızda akıl ve ruh sağlığımız 2040'larda uzmanlar diyor ya bizleri delirterek öldürecekler. Ruh sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Bunun sebebi de sağlıklı beden sağlıklı ruhta oluyor. Zihin beden birbiriyle sibernetik yani eş güdümlü çalışır. Sağlıklı bir zihinse düşünme yapısı beden de sağlıklı oluyor. Bedeninizde bir çöküntü, çökkünlük, enerjisizlik, mutsuzluk, depresif hal varsa yine psikolojimiz çok etkiliyor ve bozuk bir zihinle devam ediyoruz güne ve yaşama. Şunu ifade edecek olursak, hiçbir şey sizin gece uykularınızdan daha kıymetli değil. Evinizde içerik ürettiğiniz için maddi bedeli 1 milyon TL'ye ulaşan ürünler var. Ama bunların hiçbirisini kullanacak yaşam enerjiniz kalmamış. İştah seviyeniz berbat, uyku düzeyiniz yerle yeksan olmuş. Ruh sağlığınızla insanların sizinle ilgili yaptıkları linçleri, eleştirileri okumaktan anksiyetenin bir tık ötesinde panik atakla oh mis. Ne oldu? Gelinen noktaya bir bakalım. Banka hesabında seni güvende tutacak 3-5 milyon paran var. Çalışarak da elde edebilirdin bunu ya da olmayabilir. Bugünün insanları bugünümüz coğrafyasını tüm ülke anlamında international bir bilgiye ifade edecek olursak gününüzü, haftanızı, ayınızı ve 3 aylık kiranızı ödeyecek şekliyle gelir gider dengenizi yani bir maaşınız var bir de kiralık eviniz var. Kiranızı ödeyeceğinize dair bir kaygınızın olmadığı ve maaş düzeyinizde ortalama bir hayatı yaşayabileceğiniz yaşam dengeniz varsa burada sosyoekonomik anlamda orta düzeyde yer alıyorsunuz. Psikolojik açılımı bu bunun. Ancak siz bir gün çok kuvvetli yüksek harcamalar yapıp saçma sapan işte alkol, kumar bağımlılığı. Ya şu ocaklar yıkıldı, evler söndü, insanların memuriyetleri bitti. İnanın son 5 yılda bu coinler yüzünden, iddia tarzı oyunlar yüzünden, dijital bağımlılıkla gelişen, daha iyi hayatlara özendiği için evini yuvasında atan, memuriyetini kaybeden, işinden atılan, soruşturma geçiren binlerce insanla çalıştım.
1: Hep daha fazla, daha fazla diye hırsla böyle kendilerini bitiriyorlar.
0: Yani mesela çok yakın bir zamanda koskoca bir market işleten bir danışanım, hiç fazla spoiler vermeden ifade edeyim mahremiyet gereği, ev gitti, arabaları gitti, koskoca güzel kazanan iyi bir lokasyonda ve onları böyle çoluğunu, çocuğunu, onlar belli bir yaşa varana kadar rahat idame ettirebilecek yılların 20 yıllık ticari birikim eridik. Sebebi ne biliyor musunuz? Dijital oyunlar, o iddia dediğimiz o platformlar bitti. Yani altyapısını geliyorum. Nedir bunların bu kadar? Daha fazlası. Daha fazla değerli hissetmek. O lüks otele gitmek. O kahve içilen mekanda bulunmak. O lüks kıyafetleri veya çantayı takmak. Bu mu hayat? Bunlardan mı ibaret? Yani ruh sağlığınızın bozulduğu, hayatınızın alt üst olduğu, uykularınızı yitirdiğiniz, sağlığınızı, mental ve fiziksel sağlığınızı yitirdiğinize değmeyecek olduğunu hep deneyimleyerek yaşıyor insanlar. Değmezmiş hocam diyorlar. Çok pişman, o iş işten geçti işte.
1: Evet, zaman geri gelmeyecek.
0: Evet. Ya bunu idrak etmek de bu kadar zor değil aslında. Örnekleri var. Dijital bağımlılıkla ilgili şu anda has safhada bir çalışmalar var ülkemizde. Neden? Çünkü insanlarda o yetmeme hissi. Daha fazlası, daha güzeli. En iyisi, tamam kardeşim, en iyisi sensin, en güzeli sensin. En yakışıklı koca sende, en güzel kadın sende. Sen. Bu kadar narsizmi besleyen bir coğrafya da henüz inşa edilmemişti. Hatırlar mısınız? Mesela biz arkadaşlarımızla oynardık. Herkesin evi birbirine benzerdi. Sobalı evlerde büyüdük. Kaloriferli ev sayısı azdı. 80'ler, 90'lar kuşağı. Sonra en varlıklı arkadaşımız da öğlen salça ekmek, çikolata ekmek, işte ne varsa evde peynir ekmek, yani onu da ikiye bölerdik. Elimize bir salatalık, oyuna devam ederdik. Onun da hayatı oydu. Onun da, bizim de hayatı. Şu an çok ciddi bir sınıfsal ayrım da var. Yani orta seviye bir çocuğun gittiği okul, aldığı eğitim, hayatını inşa etme biçimiyle üst düzey sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahip bir çocuğun yetiştiği ailede çok ciddi sınıfsal ayrım var. Arkadaşlık ayrımı var. Mesela çocuklar diyor ki, yani nasıl biz bu yaz denize gitmeyecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Bir denize gitmenin maliyeti var artık. Ancak ufak mutlulukları güzel alanlarla değiştirmek. Ben şeyi çok şaşırmıştım. Bak, bundan 15 yıl önce Amerika'da koskoca CEO'lar metroyla ulaşım yapıyorlardı ve su termoslarına evinden suyunu, bak sırt çantaları var insanların. İlk şey yaptığımda acayip şaşırmıştım. Yani mesela şirketlere eğitim vermek için görüşüyorum doktora yaptığım süreçte. Adamın şu yanına konan finde yer var ya, orada termosunda kahvesi var. Diğer tarafında da su matarası var. Ve sabah hazırladığı ya da akşamdan eşinin yaptığı yemeği bir saklama kabına koyup, okullarda işte her yerde mikrodalgalar var. Isıtıp onu yiyor insanlar. Ya biz ne ara bu kadar çok lüks mekanlara gitmek adına krediler çekip kredi kartlarımızı patlatır seviyelerde uykularımızı yitirecek kadar akıl tutulması yaşadık. Şunlar var: bulunduğunuz şehirde deniz yoksa artık hemen hemen pek çok yerde 35 kilometre ileride Yalova Barajı var. İki tane kamp sandalyeni alıp, termosuna çayını koyup, iki tane kupa koyup, çoluğunla çocuğunla orada kaliteli sohbet etmek de senin elinde. Gidemiyor musun hocam? Sen de oturduğun yerden tatillere gidip de güzel akıl veriyorsun. Bu değil arkadaşım, bu değil güzel dostum. Anadolu'da rahmetli babaannemin sık sık zikrettiği güzel bir ifade vardı. Hoşta bir deyim. Gelin nalına göre salın. Çok beğenirdim bu ifade. Yani ayağını yorganına göre uzatmak deyimi bizce yanlış anlaşıldı ama. Yani imkanlar dahilinde bulunduğun alanı en güzel şekliyle donatmak. Küçücük bir balkonun mu var? Birkaç saksı çiçek ek, birkaç şey boya. Hiç yeteneğin yoksa boyanmış olanı uygun mecralardan orayı çiçek haline dönüştür. Avrupa'da evler küçücük küçücük. Kimsenin lüks arabaları. Şu İtalya sokaklarına bir tane gidin bakın. Ha hocam, oturduğun yerden şey değil. Gerçekten öyle. Yani ben 10 yıl öncesinde gitmiştim. Yakın zamanda giden arkadaşım dedi ki, daha bir hafta önce geldi. Gülsüm dedi, ya inan sokaklarda bak, ayrı bir kitle var. Onlar ayrı dedi. Toplumun dedi 80'e 20 Pareto kuralı. Yani çok lüks. Çoğunun arabası külüstür ve dökülüyor. İnsanlar işten çıkıyorlar, bir yerlerde oturup birkaç şey içip evlerine gidiyorlar. Lüks evler, lüks mekanlar, lüks araçlar yok. Yaşamak için çalışıp, çalışmak için yaşama deneyimini ben orada gördüm diyor.
1: Gerçekten mutlu
0: saatleri var. Mutlular, yüzleri gülüyor. Siz, biz gittiğimizde şey, ya bir aceleniz var, niye bu kadar huldur huldur. Şefi çağırıyor, şefi gel. Yani nerede bizim yemek? Evet. Dedi ki adam, geldi artık sinirlendi. Ya dedi, akşam yemeği değil mi dedi, İtalya'da çok meşhur bir restoran. Biz de yetişemiyoruz. Niye bu Türklerin de acelecek? Yiyorsunuz. Ne gerek var buna dedi. Akşam yemeği. Buradan bir yere mi yetişeceksiniz? Tur programınıza mı? Hayır dediler. Akşam yemeği için buradayız. Evet tamam, ben de ortamdayım. Yani niye o kadar acele? Bir tadını çıkarın. Bir keyifle yavaş yavaş yiyin. Bir yaşamın, yani buranın yeni geldiğiniz bir restoran tadını çıkarın. Yok arkadaş, haldır huldur hayatlar. Çok kısa filmle seyreden 1.5-2x hızında YouTube izlemesi gibi hayatlar. Hayallerimiz zengin koca, zengin partner bulma arayışı. Bu değil ki hayatın özü ve özütü. Kendine yaptığın yatırım işte çok güzel bir soruydu. Onu izleyen kitle de o değersizlik ve yetersizlik duygusuyla hemhal oluyor. Ne yapacağız peki?
1: Evet, ne yapalım? Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım bu dijital çağda?
0: Uzak kalın ya da kapatın demek inanılmaz boş bir bahis.
1: Bir de çok zor yani. Elimizde sürekli bu
0: var
1: gibi illa ki.
0: Var, evet. Evet. Ama şunu yapabiliriz, şunu yapabiliriz. Çok böyle hayatına imrendiğiniz, takip etmekten kendini alıkoyamadığınız, çok ünlüleri takip ediyor. Genç kızlar, genç adamlar, böyle kadınlar. Yani oturdu mesela kadın ey hanımı, arkadaşım sen yani bir fenomenle yarıştırma kendini. Gerek yok onun hayatı ona ya da bir fenomenin yalandan sahte sahte kocasının aldığı çiçekten dolayı kocanla aranı açma. Hayatınızı daha realite çerçeve bağlamında ben bugün yaşantıma nasıl güzellik katabilirim? Var olmayanın sancısıyla, gidemediğin tatille, içemediğin o lüks kafedeki paylaşamadığın fotoğraf enstantanesiyle değil de bugün bu bir bardak suyu şükranla ve sağlıkla içmenin huzuruyla, akşam evine marketten aldığın bir sebze yemeğini böyle güzel bir sunumla, en iyi tabaklarda eşine, çoluğuna, çocuğuna huzurla, sağlıkla, keyifle yedin o yeşil fasulye var ya, senin çok daha büyük şekilde hayatını koruyan, huzurunu idame ettiren bir kavramken, insanları restoran fotoğraflarına imrenerek geçirdiğin bir ömrü yeğlemek de bizim seçimlerimiz. Bakmayacaksın, takip etmeyeceksin. Kendi ayarında eşit düzeyde 3-5 ya da gördüğünde şunu, şu realiteyi bilerek, onun hayatı benim hayatım değil. Ben o hayatla var olmadım, bundan sonra da var olmayacağım. Ha, bu sana bir hırs, bir heyecan, bir idealist kavram katıp bir şeyleri başarma konusunda güdülüyorsa her gün izle. Çok biliyorum ben, bir ev hanımıyken yapı kooperatifi kurup, kadın kooperatifi kurup, bir kooperatifin içindeki 7 kişiden biri olup yaptığı pastayla, börekle, el emeğiyle bugün hayatını çok ciddi gelir ve kazanımlar elde edecek varoluşsal hayat kuran insanlar da var.
1: Evet, böyle olumlu yönlerini işte almak gerekiyor ama bizde
0: az ama bunlar. Az. Evet, çok az. Biz sürekli hayıflanmak, imrenmek,
1: sürekli eleştirmek,
0: kıskanmak, evet, eleştirmek. Bu bağlamda o zaman izleme, izleme. Yani böyle oturup akşama kadar onun bunun hayat hikayesini kabule geçerek ve kendi hayatına mukayese etmeyelim.
1: Engellemek var, çıkarmak var işte. Her şeyi yapabilirler.
0: Evet. Görme, takipten çıktığında o insanı eleştirecek de bir kavramın kalmayacak aslında.
1: İşte o merak hali. Ne yapıyor? Şu an ne yaptı? Şu an ne paylaştı? Falan merakıyla.
0: Ama şunun merakı yok, biliyor musun? Hayatımı bir üst versiyonunu nasıl çıkartırım? Mesela nefes almak çok kıymetli ama %90 nüfusun %90'ı doğru nefes almıyor. Akşama kadar onun bunun hayatını stoklayarak kaybettiğin vakti nasıl doğru nefes, o kadar bilgiye erişim kolay ki. Mesela doğru nefes alma teknikleriyle ruh halinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiç terapistlere para dökmeden, gün içerisinde sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak, çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle olan dinamiklerinizi daha iyileştirecek alanlara yatırım yapacak on binlerce video var. Bunları izleyip bunları takip ederek ben hayatımı bir üst versiyonuna nasıl taşırım? Nasıl daha bilge? Nasıl daha sakin bir anne? Nasıl doğru kazanç sistemlerimi koruyacak bir emek ürünü, iş, işçilik, fikir, yenilikçi proje? Her gün çok farklı proje gruplarına dahilim. Gerçekten zamanı olan insanlar için hibe programları var, online eğitimler var. Azizim, kendini geliştirmek isteyenlere artık bu da parayla, şu da parayla, param yok ki. Ya şu mağdur edebiyatı ve kurban modelinden çıkmadığımız müddetçe ne biz gelişeceğiz, ne çocuklarımızın refah seviyesi gelişecek, ne de hayatı paylaştığınız adamların gelir kazançları artacak. Her şey mentalde bitiyor burada. Yani bu.
1: Gelişim için uğraşmak gerekiyor.
0: Evet, kendi gelişimine katkı sağla. Kendi hayatınla ilgilen. Kendi hayatının bir üst versiyonunu nasıl taşırımı, ne yaparsam olur. Liseyi mi açıktan bitireceksin? Bitir güzel kardeşim. Açıktan üniversitemi oku. Herkes okusun. İşte üniversiteler içi boşal. Boşalsın. Sen boşaldığın haliyle kendine bir katkı sağla. onun bunun hayatına özenmek, imrenmek yerine onun bunun hayat hikayelerini böyle sinsi ve hasetle perde arkasından takibe geçmek yerine otur hayatını inşa et. Çok daha güzel bir seviyeye geleceksin.
1: Bırak onlar sana baksın öyle.
0: Evet, ya yetersizlik duygun da olmayacak. Çünkü değersizlik duygusu çok tetikleniyor özellikle kadınların. Yani şu zengin, koca zengin hayatlar, varoluşta hiç olmayan sahte yaşamlar, işte patlayan fenomen örnekleriyle hayata iz bırakan örnekleri takip etseler keşke.
1: Kesinlikle. Yani. Şimdi Instagram'da bir de Şipşak diye bir yer çıktı.
0: Evet.
1: Herkes
0: evet,
1: böyle evet, filtresiz evet, anlık her şeyini
0: çok
1: atabiliyorlar. Değil mi? Bunun hakkında neler söylersiniz? Yani benim hoşuma gidiyor. Ben sürekli bir şeyler paylaşıyorum. Evet, evet. Onu görenler de be kalp atmayanlar. Hep diyorlar böyle Şipşaklarını görüyoruz falan diye.
0: Gör.
1: Siz neler söylersiniz? Yani
0: şöyle,
1: nasıl, değerli mi?
0: Çok filtreli hayatlardayız ya. Ben de kullanıyorum filtre. Ben de paylaşıyorum. Yani bunu yaparken iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına değil. Ancak bir gerçeklik alanı. Yani mesela hiç gerçekten kendiyle alakası olmayan hayatları orada sadece kullanılan ara filtrelerle değil de böyle başka yaşamlar gibi göstermeye çalışan da bir kitle var. Ya eğleniyoruz. O şipşakları kullanırken, storyler paylaşırken. Ben mesela şahsi sayfamda çocuklarımı kendim adına bir arşiv niteliğinde kullanıyorum orayı. Ve orası benim yıllar boyu saklayacağım kıymetli bir dijital arşivim. O şipşaklarda anlık görülüyor. Bir daha şey olmuyor. 24 saat içerisinde kayboluyor, kaydolmuyor. Ve anlık, hiçbir filtre olmadan. Cesaret bence çok güzel. Yani gülüp öyle eğleneceğimiz, çok fazla anlamlar yüklemeyeceğimiz yerlerken işte yine ilk başta konuştuğumuz olaya gireceğiz. Fazla manlar yüklemeyelim. Paylaş, gül, eğlen ve geç. Ve çok fazla, benim mesela telefonumda şöyle bir kısıt var. Günlük Instagram süresi belirledim kendime. O Instagram süresini açtığımda 5 dakika kala uyarıyor. Akabinde de şey yapıyor, kapatıyor sistemi. Bu tür tabii yeter.
1: Bunu herkesin yapması gerekiyor.
0: Bir tıkla. Böyle o üç çizgiden günlük Instagram süresini ayarla diye bir alan var.
1: Kesinlikle.
0: Bunu yaptığınız anda uyarı da veriyor. Çünkü zihinsel uyaranlar aktif hale gelmezse, bakın çok insandan duyuyorum, aynı şey kendim için de geçerli. Uyumadan evvelki aldığımız o mavi ışık uyku kalitemizi yerle yeksan edecek düzeyde berbat bir şey. Hepimizin uykuya dalma şekli Reels kaydırmak. 15 dakika diye girdiğimiz sistemde bir saatin geçtiğini ve o bir saatin su gibi aktığının farkında bile değiliz. Ve bu bir saat neyle geçiyor biliyor musunuz? Başkalarının yaşamlarını, sahte hayatlarını, olmayan benliklerini sadece kamera arkasından izlerken geçiyor. Gerek var mı? O bir saatte bir yabancı, ben yabancı dil öğrenemiyorum, benim param yok ki, benim zamanımız o kadar var ki. Yani o kadar bu alana kadar tık tık tık tık kaydırmaları şey değil yani, sadece Instagram ya da sosyal medya olarak düşünmeyin. YouTube'da da öyle. Yani çocuklar o shorts videolar yüzünden kısa video izleme süreleri o kadar çok arttı ki. Ve Türkiye dünya sıralamasında nüfusa göre ikinci sırada, bazı sosyal medya kullanımında da birinci sırada yer almış. Herkes kafayı bozmuşçasına sosyal medyada nefes alıyor. Orada yaşıyor hayatı.
1: Artık her yerde çünkü. Böyle evet, kaydırıyoruz. Evet, otobüste evet, olsun, yolda yürürken olsun. Artık insanlar bir tanıdığını göremiyor çünkü telefona bakmaktan. Evet. Ben bakıyorum böyle, tanışıyoruz ama yani konuşamıyorum ki. O beni görmüyor çünkü mesela.
0: Topluluklara girdiğimizde ne oluyor? 15-20 dakika sonra herkes...
1: Evet.
0: Geçen bir arkadaş ortamındaydık. Böyle kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Ben bir çay almak için mutfağa gittim. Geldiğimde herkesin elinde telefon vardı. Şu tepeden çaktırmadan çık diye aldım. Dedim ki bakın yani paylaşacağım bunu, hepiniz rezil olacaksınız falan dedim ortamda. Ya yok, hepimiz bir anlık birisi alınca ona diyor ki o aldı da ben de aldım. O aldı.
1: Evet.
0: Bir dakika dedim, hepiniz birbirinizi suçlamayın. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve sosyal medya olarak değil, dijital bağımlılığımız çok düzeyde arttı. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu meşguliyet. Hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, çok severim onu, uygun platformda da kullanın. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele diye bir şey kalmaz.
1: Çok da doğru.
0: Çok da doğru. Yani bizim meselemiz diğerlerinin hayatı olmaktan çıkmalı, meşguliyet olmalı. Sporunu yap, sağlığını yapacağın en güzel yatırım. Spor sadece kilolu olmak, zayıf olmak adına yapılan bir eylem değil. Dinç olmak ve kaslarınızla yapacağınız yatırım, özellikle 30 yaştan sonra. İkincisi, kitap oku, sesli kitap dinle. Ben mesela geçen gün kendi platformumda da paylaştım, Gel Gelişelim Instagram sayfamda. Şey diyor, o kadar çok kaydırma ve görsel efektlerin zihnimiz kurban oldu ki, radyo açıp dinleyin diyorlar. Radyo dinleyin, yani radyo bir podcast dinleyin. Mesela sesli kitap dinliyorum ben bazen. Yani hayatın özüyle buluşmak. Çünkü ruh sağlığımız çok kaygan zeminde. Demans, Alzheimer yaşı 20'li yaşlara kadar düştü, unutkanlıklar. Bu çok fazla ekran kaydırmanın sadece göz kuruluğu, boyun eklem ağrılarına zararı yok. Akıl ve mental sağlığımız uçup gitmek üzere. Tehlike çanları buradan yürüyor. Yani gerçekten, yani tamam yaptın, o zaman şunu yap. Yapmıyorum demiyorum. İğneyi kendime batırayım. Ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Fakat bunu yaptın ya, bir saat kaldın, ekran süresi kapatma uyarısını yapabilirsiniz. Pratik yaşam egzersizi. İki, yaptığın kadar zihnini okuyacağın, bir edinim kazanacağın ya da bir sesli kitap dinleyebileceğin bir alan, yerine bir şey koy ki o onu ikame etsin. Alman Zihin Derneği'nin 2 yıl evvel açıkladığı bir rapor vardı. Diyor ki günlük 1 saat televizyon programı izle. Bak televizyon daha en masumu. O yakından reels kaydırmalar, hikayeleri izlemelerin verdiği şey henüz bir araştırma yok. Diyor ki Alman Zihin Derneği, günde 1 saat TV izlemenin zihne açtığı zararı 7 gün boyunca ortalama 600 ila 1000 sayfa arası kitap okuyarak yapacağımız zihinsel egzersiz üzerine kapatıyormuş. Şurada nasıl? Yani gün boyu televizyona kilitlenmiş bir kitle var. Sabah programlarını izleyerek zamanını geçiren. İşte onlardan etkilenip hayat bilançosunu depresif halde kurban bilinciyle yöneten. Onun bunun hayatını merak eden bir yaş kitlesi var. Onlar öyle idam ediyor. Yani 1950-60-70 doğumlular bir kısmı. 80-90-2000'ler kuşağı böyle Instagram, Reels, sosyal medya. 2000-2010'dan sonra gelen alfa kuşağı, çocuklarımız olan kuşakta büsbütün oyunlar, dijital platform menşeli arkadaşlıklar. Ve dijital yaşamda topyekun varoluşsal bir temel kurma çabası var. Ve diyorlar yeni nesiller çok şanslı, her şey önlerinde, ellerinde, hiç o göze bakmıyorum ben. Çocuklarımızın sırtlarındaki, omuzlarındaki yük daha ağır. Çünkü koskoca bir dijital evrenin içine doğdular. Kullanıyorlar ve görüyorlar. Sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaları gerçekten çok zor. Bunun için iyi bir ebeveyn rehberliği istiyor. Ben diyorum ki yani video mu izleyeceğiz? Otur yanımda izle, ben duyayım. Yani çocuk, sen orada iş yaparken anne içeride işe bir çocuk. Ya şu örneği de anlatayım. Süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Çok üzülmüştüm mesela 14 yaşta. Çok var örnekleri de kendi deneyimim olduğu için. Sosyal medya üzerinden kendinden 14 yaş, 13 yaş büyük bir erkek arkadaş, partner ediniyor. Ve işte çıplak fotoğraflar mevzusu vesaire, bunlar sosyal medya fitresiz bir şekilde maalesef yansıyor. Ancak şimdi ebeveyn rehberliği dediğimiz şey çok kıymetli. Yani o çocukların ne izlediğini gözlemlemeliyiz. 14 yaş cinsel içerikler için çok erken bir yaş. Ve çoğu kız çocuğu vücut nude diye, maalesef ki bu isimden de midem bulanıyor. Çıplak fotoğraflarını karşı tarafın yaptığı şantaj vesaire gibi, bunlarla ilgili okullarda gerçekten bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeli. Şöyle değil, eline beline koyup da ebeveyn edasıyla sana birisi fotoğraf at derse sakın yapma, sana birisi şöyle yaparsa, bu değil ki konu. Konumuz bu değil. Yani konumuz bizim çocuğa sürekli nasihat etmek, doğru rehberlik etmek. İzlediği içeriklere lütfen bir bakın. Oynadığı oyunlar. Bakın çok değil ya, daha 3-5 ay önce bir çocuk, emniyet mensubu bir babanın çocuğu okulu taradı. Biz bunları yaşadık. Yani bunların altyapısında dijital oyunlar, bağımlılıklar, çocuğun benlikle aile arasında kalan savaşları ve hezeyanları ortaya çıkardı bu durumu. Çocuk, pek çok aile telefonu elinden aldı. Elinden almak da çözüm değil. Şöyle bir şey var. Okullar açılacak. Açılıyor işte. Açıldı ilk haftamız.
1: Evet.
0: İlk hafta şöyle işte, ben elinden senin biraz daha bak da alacağım bu şey diye bir hafta önceden veliler, aileler uyaranlar başladı. Bunun yerine şunu yapsak, bir çay sohbeti adı altında çocuklarımızla otursak ve desek ki evet, yazın birazcık daha rahat, daha relax davrandığımız süreçlerde oyunun oynadığın, telefonu kullandığın, ancak okul ve ders döneminde bunu bir sistematiğe oturtup hafta sonları belli saatlerde verebileceğimiz bir şekliyle bütüncül birlikte bir plan yapsak ne dersiniz diyerek söylemek var. Bir de ama altına el belde, ondan sonra bu işaret parmağı tehdit ifadesi. Yaz boyunca yaptın Furkan Efendi, ondan sonra Ecem, Ecem Sular, ondan sonra Mustafa Canlar, böyle böyle şeylerle. Yani yaz boyunca o telefon, tablet elinden düşmedi. Tamam, bu hafta sıfır, artık almayacağım. Yani sözü yere düşmek diye bir tabir var ya, sözümüzü yere düşürmeyelim. Tehdit ifadesinin çocuğun zihnindeki karşılığı daha fazla yaptır. Çünkü beyin şu şekliyle çalışıyor. Yapma dediğimizde yap ekini. Koşma, hani çocuğa koşma dedikçe koşar ya. Bunun bilimsel altyapısı tamamen beynimizin çalışma sistematiği. Yap ekini algılıyor. O yüzden böyle emir kipiyle, ma me ekiyle, sa se ekleriyle verdiğimiz uyaranların, nasihatlerin hiçbirini çocuklar duymuyor, görmüyor ve nitelendirmiyor. Onun yerine işte biz şunu yapalım. Okul dönemi başladı. Derslerine odaklanman gerekiyor. Bunu bir sistematiğe oturtalım. Hafta sonu alacağınız zaman dilimlerini birlikte konuşalım mı diye. Hocam öyle konuşsak zaten bizim çocuklar profesör olur diye geçen bir.
1: Olsun.
0: Senin çocuğun profesör olacağı varsa olsun. Keşke olsun. Yani her yerde ülkemin, canım ülkemin her yerinde artsın. Profesörlerin, eğitimcilerin, doğru insanların sayısı, ama konumuz bu değil. Konumuz şu. Tehditle, kavga diliyle, red diliyle, uyaran diliyle bir yere ilerlemeyeceğimizi tarih boyunca gördük, görmeye de devam ediyoruz.

0: eşimle büyüdük, çocuğum serbest olsun. Çocuğunun serbest olduğu bir evrende çocuk bu sefer 14 yaşında, 27 yaşında bir partner bulup sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını kaydedip olay savcılığa intikal ediyor. Güzel anne ve baba. Yani biz bunları yaşıyoruz ama işte hırsızın hiç mi suçu yok? Sen bir yere gittin, o çocukla anneler, iki anneler muhabbet edip gıybetin dibine vuracağız diye o çocuklar içeride saçma sapan cinsel içerikli, yaşlarına hiç uygun olmayan içerikleri birlikte yapıp sonra iki aile birbirine vurdu. Yani bakın, biz bunları dışarıdan izleyen bir güruh gibi oluyoruz ama bilmiyoruz ki yani yarın bizim başımıza ne gelecek. O yüzden lütfen ve lütfen başkalarının hayatını izlemek ve gözlemlemek yerine kendi hayatlarımızı nasıl ve ne şekilde yatırımlar yaparız, bunun derdiyle hemhal olalım. Eğer böyle olursa çok daha güzel yarınlar, çok daha güzel ufuk. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bu ülkede kadın olmazsa. Ya her dönem zordu. Her dönem insan ilişkilerinin artı ve eksileri vardı. Ben kendi kapımın önünü süpürmekle mükellefim. Sen pozitif olursan, ben olursam, arkadaşım olursa, giyimime, kuşamıma, bilgeliğime, paylaştıklarıma, sözümün eremine, hayatımın realitesine ben dikkat edersem, çocuklarım da beni rehber alıyor. Çocuklarımız bizim malımız, ürünümüz, projemiz değil. Sadece rehberlik edebileceğimiz emanetlerimiz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey doğru rol modeli olmak. Diyerek değil, sevgiyle, sevgi diliyle, onun anlayacağı dilde doğru etkileşim kurarak bir yaşam biçimi oluşturduğumuz takdirde gelecek kötü, gelecek karanlık, çocuklar böyle, Z kuşağı böyle, Afgan, böyle bir dünya yok. Ötekileştirerek, nefret söylemleriyle, yargı dağıtarak biz bir şey yapamayız dostlar, yapamıyoruz. Günümüzde en çok tıkandığımız nokta bu. Nerede kısıtlanma varsa orada onun fazlalığını görüyoruz. Yayının başında zikrettik ve dedik ki bir yerde, bir alanda, bir hanede, bir kişide bir insan neyin çırtkanlığını yapıyorsa, neyin böyle çok fazla bahsini geçiyorsa orada tıkanıklık ve sorun var dedik. İşte biz bunun önüne geçmek için önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Çocuklarımıza doğru rehberlik edeceğiz. Doğru içerikleri izleyecek. Ben izlemezsem çocuğum da izlemiyor. Ben evimde abuk subuk o dizileri akşam, aman canım, iki kafamız dağılır. İki kafanız dağılırken evin, yuvan, hanen, çocuğunun mental sağlığı dağılıyor. Ya gerçekten şok olacak terapi kamera arkası görüntüler dediğimiz alan var ya. Yani mahremiyet gereği pek çok şey zikredemiyoruz ancak şok oluyorum. Neyin şoku bu? Ya entelektüel düzeyi olan eğitimli ailelerde bunlar yaşanıyorsa diyorum ben. Terapiye gelememiş, maddi ve sosyoekonomik durumlardan dolayı terapi alma hüviyetine sahip olmayan bireylerin hanelerinde acaba neler yaşanıyor? Tahmin dahi edemeyeceğimiz boyutlardayız. Allah aşkına lütfen buradan böyle biz haddimize değil bir nasihat vermek. Sadece şu sosyal medyayı dikkatli kullanmak. Komünikasyon araçları dediğimiz iletişim araçlarını dengede kullanmak. Evde akşam ne izlediğinize dikkat ederek seçici davranmak. Ve çocuklarınızla kuracağınız sohbet, muhabbet ve bir akşam yemeğinin birlikte yenmesi hadisesi dahi evinizdeki pek çok kaosu, dışarıdaki pek çok tehlikeyi bertaraf edecektir.
1: Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür ederim.
1: Ben son olarak hem de programı toparlamak adına şunu da sormak istiyorum. Çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Yarın sosyal medya yok oldu.
0: Keşke.
1: Sıfırlandı. Hiç
0: Keşke.
1: kimsenin takipçisi yok, o beğeniler yok, hiçbir şey yok.
0: Allah'ım inşallah bir gün
1: Ruh
0: olur.
1: sağlığımız nasıl olur?
0: Önce bir yadırgarız. Herkes bir yoksunluğunu hisseder. Çünkü artık oraya bağımlı hale geldik. Geldik diyorum, hepimiz adına çoğul konuşuyorum. Birkaç gün bir şeyin yoksunluğu ve sonrasında muhteşem bir yaşam bizi bekleyecek. Neden? İnternet gitsin demiyorum ama şey oluyor ya böyle kamplarda mesela ben eğitim kampları yapıyorum böyle. Gel gelişelim Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada diyorum ki telefonları hadi kaldıralım ve gün boyunca etkileşimimiz sadece özel aramalar olsun. İşte 20 dakika sessizlik meditasyonu yapıyoruz. Kalamıyor insanlar. Sonra mesela bütün her şeye dikkat ediyorum. Gökyüzünü izleyelim, yıldızları fark edelim. O kadar güzel görünüyorlar ki o karanlık.

0: insanlar o kadar ekranda yaşamaya alışmışlar ki ekranın yoksunluğunu ilk önce hissedeceğiz. Ama azaltıp bir kenara koyduğumuzda da iddia ediyorum her türlü de bunu olabileceği ihtimalini yüksek öngörüyle ifade ediyorum. Çok daha güzel hayatlar olurdu. Daha sohbet edebileceğimiz, birbirimizin yüreğine daha fazla dokunabileceğimiz, daha iyi dinleyici olabileceğimiz, huzurumuzun, bolluk ve bereketimizin artacağını net bir şekilde iddia edebilirim.
1: Bence de öyle olacaktır.
0: Keşke öyle olabilse, bir şey
1: En
0: olsa.
1: azından kendimize bir iyilik
0: Ama
1: yapalım bence.
0: hepsi gitse.
1: Evet.
0: Yani bir tanesi değil, hepsi
1: Evet.
0: gitse.
1: Bence
0: Yani.
1: buna engel olmak için hani gitmesini beklemeyelim de şu
0: Evet.
1: süreleri, dediğiniz
0: Evet.
1: tavsiyeleri
0: O
1: yapalım. Bence
0: olmaz.
1: çok önemli.
0: Gitmesinler de şu an çok ciddi bir kapital
1: Evet.
0: dönüyor oradan. Yani sistemin kurucularını zaten biz milyarder yaptık.
1: En azından sınırlarımızı koyalım
0: Biz
1: bence
0: işte burada da
1: sosyal
0: kimse
1: medyaya karşı.
0: yapmayacak ya. Biz koyacağız. Bak şimdi bana hemen ekrandan uyaran geldi. Kapattı canlı yayını. Bugünlük dedi Instagram süren doldu. Ya canlı yayını
1: Evet.
0: açmıştım. Toparlayacak olursak madem dışarıdan bir müdahale söz konusu değil, kendi hayatlarımıza müdahale ederek hayatımızın hazzını, lezzetini, kalitesini biz artıralım. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedelini ödüyoruz. Öyle değil mi?
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok
0: ederim.
1: güzel
0: Nasıl
1: bilgiler
0: zaman aktı?
1: verdiniz. Evet,
0: Hiç
1: su gibi aktı.
0: anlayamadım.
1: Çok güzel
0: Evet,
1: bilgiler
0: evet.
1: edindik. Çok güzel tavsiyeler verdiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sezonun ilk programında konuğum oldunuz. Davetini kırmadığınız için çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: size. İyi
0: ederim.
1: ki geldiniz.
0: Lütfen.
1: Tekrarlayalım önemli
0: Evet,
1: konularda.
0: lütfen,
1: Yine
0: lütfen.
1: sizinle
0: Gündeme
1: sohbet
0: dair
1: etmeyi
0: güzel
1: çok
0: bir konuydu.
1: seviyorum.
0: Ben de nazik davetiniz ve buradaki muhteşem ekip için de ayrıca teşekkürlerimi
1: Çok
0: sunuyorum.
1: teşekkürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Psikoloji Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni sezona çok güzel bir konuyla başladık. Çok da gündemdeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi konusunda konuştuk. Bu konuda bizi klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bilgilendirdi. Çok da güzel bilgiler oldu. Yayın tekrarlarımızı YouTube hesabımızdan, Kayserim.net'ten izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahaya gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Kırda çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İnce Adarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltı alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni emniyet müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
4: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
5: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
2: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
4: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Güney Kore Devlet Başkanı Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşların çıkarlarını koruyacağı ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı. İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü San Marco Meydanı'nda bulunan tarihi kafede bir turiste hesaba eklenen 7 euroluk müzik ücreti şaşkınlık yarattı. Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pentagon, Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlıklarının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Tago bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Kanada'nın başbakanı, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya sunduğu ilk ortak üye olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı, ABD ile ilişkilerde köklü bir değişim yaşandığını vurgulayarak, koşulsuz transatlantik dostluk döneminde muhtemelen uzun bir süre için geride kaldığını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi, İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturacak, yeni uygulamaları devreye alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak, piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına başladı. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye ekonomisinde katma değerin %41,2'sini, istihdamın %68,5'ini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küresel değer zincirine entegrasyonu derinleşirken çok uluslu şirketlerle tedarik ve işbirliği bağlantıları da güçleniyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 79 kuruş, euro ise 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6880 lira, çeyrek altın ise 11.225 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kapalı bir gökyüzü profili hakimiyetini koruyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini hissettirecek sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 22 santigrat derece seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda ise Özvatan'da termometreler 23 derece işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza hattında İbre 24 derecede dengeleniyor. Akkışla, Develi, Felahiye, Sarıolan, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda ise Nevşehir serin bir seyirle 21, Niğde ve Yozgat 22, Kırşehir 25, Sivas'ta 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde de sonbaharın adımları hissediliyor. Başkent Ankara 23, İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Resmi gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesine göre Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken Yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Kayseri'de gençleri sporla buluşturan Erva Spor Okulları projesinde 75. halka tamamlandı. Avrupa Kayseri İşverenler Birliği katkılarıyla açılan AKİP Erva Spor Kulübü töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, projenin geldiği noktayı şu sözlerle değerlendirdi.
2: Bu alanlarda telefonlardan uzak kalmalarını sağlayacağız. Ama aynı zamanda sporda, tekvando, judo, güreş, voleybol, futbol, basketbol 28 branşta çocuklarımızı milli sporcular yapacağız. Bakın 18.306 tane aktif lisanslı sporcuyla Türkiye'de en çok sayın vekilim aktif lisanslı sporcu olan sayısı olan 4. ile yükseldi. Ve Erva gerçeği diye bir gerçek oluştu. Bugün 15 ilde Erva benzeri ve bizim ilimizde her hafta bir ilden gelen ziyaretçiler oldu. Ve bütün madalyalara ambargo koyacağız. Bütün madalyaları biz alacağız.
1: Törende söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı da projenin şehir ve gençler açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
3: İnşallah Türkiye'ye sirayet edecek, Türkiye çapında bir proje olacak. Diğer illerde de Erva projesi örnek olarak alınacak ve belki de binleri konuşacağız, belki de 10.000'leri konuşacağız önümüzdeki yıllarda. Ben hakikaten bu vesileyle buranın oluşmasında çok büyük katkı sağlayan Avrupalı Kayserili İşverenler Birliği ve Başkanımız Ali Hızar'a da teşekkür ediyorum. Neticede maddiyat olmadan olmuyor. Burada tabii kamudan herhangi bir harcama yapılmadan vatandaşlarımızın, iş insanlarımızın, sivil toplum teşkilatımızın gayretleriyle bunun meydana gelmesi de çok farklı bir başarı hikayesi. Onun için AKİB'e o Avrupa'daki gurbetinin burada bir yeşermesi olarak, o hissiyatın burada merkezi bir hale bürünmesi olarak vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. Şehrimize olan desteklerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah eminiz ki Ali Hızar varsa, AKİB varsa AKİB Erva da çok daha güzel, çok daha başarılı, çok daha bizleri gururlandıracak günlere ulaşacaktır diye temenni ediyoruz, bekliyoruz.
1: Kulübün hayata geçmesine katkı sağlayan Avrupa Kayseri İşverenler Birliği Başkanı Ali Hızarsa işbirliğinin önemini vurguladı.
4: Biliyorsunuz 3200 kilometre uzakta yaşıyoruz. Erva Spor Okulu'nu hep duyuyorduk ama bugün yaşadığım ve gördüklerim karşısında valimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Vali beyimizin benim namus meselem dediği konu, valimizin namusu bizim de namusumuzdur. Sayın valim, siz benden söz istediniz. Ben Ali Hızar olarak ve AKİB Genel Başkanı olarak size söz veriyorum. AKİB Erva'yı Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da her platformda temsil edeceğiz. Bunun arkasında maddi manevi hiçbir şeyden geri adım atmayacağız ve valimizin ve vekilimizden söz veriyorum. AKİB Erva Kayseri'de farklı bir Erva olacak.
2: İnşallah.
4: En iyisi olacak. Avrupa'dan geldik. Sporcularımızı Avrupa'ya götüreceğiz.
0: Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'inde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramamasını için sahayı gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Kırda çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltına alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni Emniyet Müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim risklerine karşı dayanıklılığını artırmaya yönelik küresel işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Sağlık dünyasında dikkat çeken iki yeni araştırma sonuçları da paylaşıldı. Yeni bir araştırma, 2023 yılında dünya genelinde 767 milyonu çocuk olmak üzere 2,7 milyardan fazla kişinin pasif içiciliğe maruz kaldığını ve bu durumun yaklaşık 1,7 milyon ölüme yol açtığını ortaya koydu. Bir diğer araştırmada ise göz çevresinde oluşan soluk ve şişkin sarı lekelerin, yani ksantalazmanın, kalp krizi, inme ve geçici istemik atak riskinin erken habercisi olabileceğini bildirdi. Son olarak Sağlık Bakanlığı, yaz tatilinin ardından çocukların ve gençlerin okula dönüş sürecine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla ailelere uyarılarda bulundu. Tatil sonrası uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumlulukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Güney Kore Devlet Başkanı Hürmüz Boğazı'nda ülkesi ve vatandaşların çıkarlarını koruyacağı ancak deniz aşırı bir çatışmaya yol açmamak adına bölgeye asker göndermeyeceklerini açıkladı. İtalya'nın Venedik kentindeki ünlü San Marco meydanında bulunan tarihi kafede bir turiste hesaba eklenen 7 euroluk müzik ücreti şaşkınlık yarattı. Soykırımcı İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Pentagon, Avrupa'da bulunan ABD birliklerinin en az 25 binini geri çekmeyi değerlendiriyor. Tartışılan plan doğrultusunda kıtadaki Amerikan askeri varlıklarının yaklaşık 1/3 oranında azaltılması öngörülüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı şekilde geçmeye çalışan Tago bayraklı bir petrol tankerini vurduğunu duyurdu. Kanada'nın başbakanı, Avrupa Birliği'nin Kanada'ya sunduğu ilk ortak üye olma teklifini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı, ABD ile ilişkilerde köklü bir değişim yaşandığını vurgulayarak, koşulsuz transatlantik dostluk döneminde muhtemelen uzun bir süre için geride kaldığını söyledi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilgenur Ülger. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi, İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturacak, yeni uygulamaları devreye alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak, piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına başladı. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye ekonomisinde katma değerin %41,2'sini, istihdamın %68,5'ini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küresel değer zincirine entegrasyonu derinleşirken çok uluslu şirketlerle tedarik ve işbirliği bağlantıları da güçleniyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 79 kuruş, euro ise 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6880 lira, çeyrek altın ise 11.225 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kapalı bir gökyüzü profili hakimiyetini koruyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini hissettirecek sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 22 santigrat derece seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda ise Özvatan'da termometreler 23 dereceye işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza hattında İbre 24 derecede dengeleniyor. Akkışla, Develi, Felahiye, Sarıolan, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda ise Nevşehir serin bir seyirle 21, Niğde ve Yozgat 22, Kırşehir 25, Sivas'ta 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde de sonbaharın adımları hissediliyor. Başkent Ankara 23, İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045. Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpen Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na 22 Eylül Salı günü 16. kez hitap edecek. 2005 yılından bu yana küresel sorunlara karşı daha adil bir dünya vizyonunu savunan Erdoğan, geniş bir yelpazede küresel vicdanın sesi oldu. Adalet Bakanı Hakan Gürlek, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmaların detaylarını açıkladı. Manipülatif işlem iddiaları kapsamında Fon Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüphelinin tutuklandığını, 51 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirten Gürlek, piyasalarda paniğe neden olabilecek paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye'de sürecin akamete uğramaması için sahaya gözetim altında tuttuklarını söyledi. Terörsüz bölge hedefi kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı. Bakan Çiftçi, yeni nesil suç örgütleriyle ilgili hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin yürütülen çalışmalardaki son durumu paylaştı. Türkiye genelinde sokak hayvanlarının %99,22'sinin toplandığını ifade eden Çiftçi, 78 ilimizde süreç tamamlandı. Şu anda sadece İstanbul, İzmir ve Diyarbakır Kırda çalışmalar devam ediyor. Bu ayın sonuna doğru Antalya'da süreç tamamlanmış olacak. İnşallah Ekim ayı sonu itibarıyla bu problemi Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkarmış olacağız dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş olmak üzere iki ayrı soruşturma kapsamında İnce Adarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda oyuncu Aras Bulut İynemli, şarkıcı Sefo ve oyuncu Melis Sezen dahil 24 kişi için gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 15'i gözaltı alındı. Silivri cezaevinde 2011 yılında hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Kıbrıs dönüşü havalimanında gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre 2024 yılında Van Emniyet Müdürü olarak görev yaparken Kayseri'ye atanan Atanur Aydın, 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğü emrine verildi. Kayseri'nin yeni Emniyet Müdürü ise Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresinde 4,9 lira indirim yapılması bekleniyor. Motorin son yapılan artışla 100 lirayı aşmıştı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz

0: anlatırken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ormanın alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını yarın uygulayacak. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs'ta silahlanma faaliyetlerini yabancı

0: ülkelerle yapılan askeri anlaşmaları ve bölgede değişen güvenlik dengelerini yakından takip ediyoruz dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Japonya'dan ABD'ye ait Typhoon füze sisteminin topraklarından çıkarılmasını talep ettiklerini bildirdi. İsrail ordusundaki asker açığı ve İsrail'in bölgede saldırılarına devam ettirmesi nedeniyle askerlerin terhis ve izinlerinin iptal edildiği bildirildi. Katar, İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze şeridinde yaklaşık 1,3 milyon lira yakıtın girişini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler'le anlaşma imzaladığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısı 7.404'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3.577'ye yükseldi. Rusya'da 2022'de başlayan Ukrayna Savaşı'ndan beri düzenlenen ilk parlamento seçimleri bugün başladı. Oy verme işlemi 3 gün sürecek. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomi haberlerini aktarıyorum. Ben Bilge Nur Ülger. Sermaye Piyasası Kurulu, aralarında Tera, A1 Kapital ve Atlas'ın da bulunduğu 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun tasfiye sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi. Süreç kapsamında fonların tasfiyesi, İş Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Türkiye, ikiz dönüşüm olarak adlandırılan yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve hızlandırılması amacıyla bölgesel ve sektörel ihtiyaçları ortaya koyan meslek haritası oluşturacak, yeni uygulamaları devreye alacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yarın Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği'nin güncellenmesi başlıkları ele alınacak. Toprak Mahsulleri Ofisi bugün itibarıyla yurt içi yem ham maddesi arzını artırmak, ilgili sektörlerin alternatif yem ham maddelerine erişimini kolaylaştırmak, piyasa istikrarına katkı sağlamak amacıyla stoklarındaki arpanın satışına başladı. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek nitelikte spekülasyon amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 246 sosyal medya hesabı ve bağlantıya erişim engeli getirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, halka açık bankaların 16 Eylül'den sonra geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetlerinin yıl sonuna kadar çekirdek sermayeden indirim kalemi sayılmamasına karar verdi. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün raporuna göre Türkiye ekonomisinde katma değerin %41,2'sini, istihdamın %68,5'ini oluşturan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin küresel değer zincirine entegrasyonu derinleşirken çok uluslu şirketlerle tedarik ve işbirliği bağlantıları da güçleniyor.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Serbest piyasada dolar 48 lira 79 kuruş, euro ise 56 lira 6 kuruştan işlem görüyor, altın piyasasında ise gram altın 6880 lira, çeyrek altın ise 11225 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Ben Uygar Yıldız. Gökyüzünün bugünkü seyrine ve bölgemizde etki göstermesi beklenen atmosferik tablonun detaylarına göz atıyoruz. Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, kapalı bir gökyüzü profili hakimiyetini koruyor. Gün boyunca aralıklarla etkisini hissettirecek sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülürken, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Kayseri merkezinde günün tepe noktasında azami sıcaklık 22 santigrat derece seviyesinde kalacak. Gece saatlerinde ise serin hava kütlesiyle birlikte asgari değer 11 derece bandına kadar çekilecek. İlçelerimizdeki meteorolojik projeksiyona baktığımızda ise Özvatan'da termometreler 23 derece işaret ediyor. Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza hattında İbre 24 derecede dengeleniyor. Akkışla, Develi, Felahiye, Sarıolan, Yahyalı ve Yeşilhisar genelinde ise gün içi en yüksek sıcaklığın 25 dereceye ulaşması öngörülüyor. Çevre illerdeki atmosferik tabloya uzandığımızda ise Nevşehir serin bir seyirle 21, Niğde ve Yozgat 22, Kırşehir 25, Sivas'ta 26 santigrat derece seviyelerinde kaydediliyor. Büyük şehirlerimizde de sonbaharın adımları hissediliyor. Başkent Ankara 23, İstanbul 26, Ege'nin incisi İzmir ise güneşin cömertliğini sürdürdüğü 30 derece bandında bir gün geçiriyor. Günün öne çıkan hava notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. 15 Temmuz Caddesi ile Mehmet Tümüç'ün Caddesi kesişiminde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'da ulaşımın geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Şeker Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde trafikte en çok ceza cep telefonu kullanımına kesildi. Kayseri'de 19 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Sarpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı, uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'u konuk edeceği maçı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Yerel haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtım olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve Gerilim Dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak. Siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhan Ettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını yarın uygulayacak. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Beşiktaş, Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı sahasında 4-1 yendi. Böylelikle Beşiktaş bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de iç sahada oynadığı 7 maçı da kazandı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2027 İspanya Süper Kupa'nın şehre büyük katkı sunacağını söyledi. Ziraat Türkiye Kupası'nda birinci turda Amasya Spor FK ve Ordu Spor 1967 SK rakiplerini 10-0 mağlup etti. Artistik Buz Pateni Gençler Grand Prix yarışması Ankara'da başladı. Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda milli sporcu Semih Gümüş son 16 turuna kaldı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Kendime sordum, sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
0: Yayın tekrarı.
10: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
11: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
12: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
13: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
10: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi. Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor herhalde.
12: Evet.
10: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim, saat 9'a kadar olan. Evet. Karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllörgün.
14: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
10: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
15: Aslında ya öyle değil. Benim param o da benim.
14: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
10: 2011.
14: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
10: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
15: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsanız zorlanıyorsunuz.
10: Tamam.
15: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
10: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor. Radyo.
10: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında sizlerle beraber. Sabah sabah yutkunamadım. Yutkunmakta zorluk çekiyorum. Halil'cim günaydın, hoş geldin. Ben bir su alayım.
12: Günaydın, hayırlı sabahlar. Ben de aynı şekilde böyle yayından önce böyle bir genzer.
10: Zorlaya zorlaya. Çalışıyoruz.
12: Birdenbire tıkandı. Ne oluyor acaba?
10: Havadan mı acaba?
12: Mevsim müsait. Havadandır belki. Birdenbire soğudu.
10: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de Yol Açığa başlıyoruz.

0: Ve özellikle sermaye piyasaları operasyonu var, bunları bol miktarda konuşacağız ama önce bir paranın durumuna bir bakalım ne olmuş, ardından da gündeme doğru geçelim. An itibariyle dolar kuru 48 lira 78 kuruştan, euro ise 56 lira 08 kuruştan işlem görüyor. Altın ons fiyatında 4366 dolarlık bir fiyat söz konusu. Brent petrolü ise geriye yönelik bir hareket var. 103 dolar 53 sentlere Brent petrol şu an kafasını birazcık rahatlatmış gibi görünüyor. Şu an itibariyle gelen son hadiselerden bir tanesi cuma akşamı, yani bu akşam cumartesine geçerli olmak üzere motorinde 4 liralık bir indirim söz konusu olacakmış. Bilginiz olsun. Burada da bir en azından Brent petroldeki düşüşün pompaya yansımasını göreceğiz. 102 lira olmuştu. Yeniden 98 liraya 3 hanelilerden yeniden kurtulacağız. 3 harfler mi diyelim?
1: 3 hane deyince direkt zaten aklıma o geldi. Birçok firma bu DİT dediğimiz 3 haneli rakama ulaşamadığı için işte 10.22 yazanlar oldu. Hı-hı. Biri hiç yazmayanlar oldu.
0: 0-2 yazanlar oldu.
1: 0-2 yazanlar oldu. Yanına kağıtla yapıştıranları da gördük. Gördün mü hiç sosyal medyada?
0: Yok.
1: Şehir dışında başka şehirlerde yanına rakamla kartondan kesmişler. 1 oraya yapıştırmışlar. Sonra yanına 0-2 virgül işte 24 şeklinde yazanlar da olmuş.
0: Şu an tabelaya bakarak mazot alan motorun alanımız kalmadı. Çünkü herkes olay o kadar vahametli hale geldi ki herkes olayın farkında. Ama işte kanunda bir taraftan diyor ki fiyatı ilan edeceksin. Hani benzinliğin girişinde fiyatı yazmak zorundasın diyor. Bunun için de kanunu da en azından ezmeyelim diye şu an itibariyle böyle bir yedek tedbir aldılar. Bu gece itibariyle yeniden 100 TL'nin altına düşecek ama benzinlikçi arkadaşlara şimdiden söyleyelim. Önümüzdeki enflasyon verisine bakacak olursak bu 100 TL'lik veriyi yakın zamanda yeniden geçeceğiz. Brent petrol düşse de 1-1,5 sene içerisinden geçeceğiz. Onun için siz şimdiden o 3 dijitli kısımlara hazırlıklı olun. Yani ülkede enflasyon var, durduğu gün ya da eksiye düştüğü gün bunları konuşacağız. Ama artmaya devam ediyorsa ben hep 50 liralık alıyorum diyen arkadaşlardan bugün itibariyle 50 liraya yarım litre alamayan arkadaşlara dönüştük. Onun için o 3 hanelilere şimdiden dönüşelim bence. Efendim gecenin önemli haberi de Emniyet Genel Müdürlüğü üzerinden bazından gerçekleşen Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalardı. 39 ilin emniyet müdürü değişti efendim. Emniyet Genel Müdürlüğü kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Kararnameyle merkez ve taşra teşkilatlarında 69 görev değişikliği yapılmış. Kararnameyle aralarında İzmir, Diyarbakır, Kayseri il emniyet müdürlerinde yer aldığı 24 il emniyet müdürü merkeze çekilmiş. 39 il emniyet müdürlüğünde yeni atama yapılmış. İzmir il emniyet müdürlüğüne Samsun il emniyet müdürü Ahmet Arıbaş, Van il emniyet müdürü Murat Mutlu ise Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanmış. Emniyet Genel Müdürümüz Yardımcısı Mahmut Çorumlu merkeze çekilmiş. Yeni görevlerde gerçekleşmiş birçok içeride değişiklikler var. Bunlardan da kısmen bahsedeceğiz. Aslında kodlarını henüz çözemedim. Hatta işin kötü tarafı da tam kararname saatinde uyuyakalmışım. Haberim de yok. Gece saatlerinde uyandığımda gördüm. Birazcık da işin açıkçası Kayseri üzerinde rahatsız eden birkaç mesajı da sosyal medyada gördüğüm için üzülerek böyle bir ne oluyoruz demek zorunda kaldım. Atanur Aydın, çünkü Kayseri İl Emniyet Müdürümüz abimiz, sevdiğimiz bir dostumuz her şeyin ötesinde ve şehir içinde geçtiğimiz 3 yıl içerisinde çok önemli abilikler yapmış. Beraberinde şehir üzerinde çok pozitif para bir hava ulaştırmış Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın. Emniyet Müdürlüğü emrine alındı, yani merkeze alındı dediğimiz hadiseye doğru gerçekleşmiş olduk. Bunun için yani hayırlısı olsun diyelim. Devletin mutlaka vardır bir bildiği olarak bakıyoruz. Böyle de bakmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi şu an itibariyle bundan daha çok şeyler rahatsız etti. Bakış açıları rahatsız etti. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne de şu anki Zonguldak İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen atanmış oldu. Sinan Bey'e de hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah kendisi de hayırla gelsin, hayırla da işinin başına geçsin. Şimdi hikayeye şöyle bakmak istiyorum Ali'cim. 24 tane farklı noktadaki emniyet müdürü merkeze çekildiğine göre ya bir doku farklılığı ya da bir yeniden bir yapılanma süreci var. Bu hayırlı olsun ama Atanur Aydın özelinde, Vali Bey özelinde bizim özellikle güvenlik, asayiş, uyuşturucu gibi konularda ve şebekelerle mücadele konusundaki son dönemdeki yaptıkları çok başarılı operasyonları hesaba kattığımızda gitmesine gitmemesine değil de daha çok merkeze çekilmesine hayıflanıyoruz. Bunu geçen yıllarda, geçen yıl zannedersem Vali Bey üzerinde de bu konuşulmuştu. İşte merkeze alınacak diye konuşulmuştu. O gün de hayıflanmıştık. Allah var, o günkü tüm siyasi kurumlar, kuruluşlar, siyasi partilerin

0: her aşamasındaki insan bunun olmaması için de İçişleri Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na ulaşarak ciddi anlamda da bir mücadele vermişti. Çünkü sebep şu, bu kadar işlemi yaparsanız, bu kadar arkasında durup sistemi bir hale getirmeye çalışırsınız. Ardından da siz merkeze çekiliyor olursanız, merkeze çekildiğinizde bunun adı cezalandırılmak olur. Cezalandırılmaya namzet olur. Sonrasında da suçtan beslenenler kendilerine yakın örgütleri, kendilerine yakın suç örgütü liderlerini ya da kendilerine yakın mafyavari isimler alınanlar otomatik olarak bir aksiyona girerler. Şimdi Atanur Bey'in buradaki olduğu dönemde adamcağız geldi, bismillah dedi. Hatırlıyorsun, Pınarbaşı'nda iptal edilen seçimlerle karşı karşıyaydı. Beraberinde ilk işi buydu. Şimdi oradaki güvenliği sağlayacaksın. Orada seçimin suhuletle geçmesini sağlayacaksın. Tam bunu atlattık derken aynı yıl hatırlarsan Suriye'de olayları Kayseri'de patlak verdi. Hepimizin çok iyi hatırladığı o Suriyeli olaylarıydı. Suriyeli olaylarında sokak karıştı, çarşı karıştı ve kontrol edilmesi zor bir mekanizma vardı. Atanur Aydın gibi terörle mücadeleden gelen birisi olmamış olsaydı bu opsiyonları almakta ya da kararlılıkta belki birazcık zorlanabilirdi. Herkese Vali Bey'in de bu anlamdaki desteğini, o anlamdaki ortadaki duruşunu hesap ettiğimizde birkaç gün içerisindeki Kayserilik olaylar dindirildi. Şimdi o gün itibariyle bakanlar şöyle bakıyor. Ya efendim işte Suriyeliler ile ilgili bir hareketlenme vardı, kapattık. Yok, o öyle değildi. Yani eğer o gün gelen Kayseri'ye gelen giden araçları bununla alakalı provokasyon ihtimallerini masaya yatırırsanız, eğer o günkü yaşanan hadisede, Suriyelilerle alakalı yaşanan hadisede birkaç Suriyelinin ya da birkaç Türk'ün kim olduğu önemli değil, hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmış olsaydı, sokak karışıklığı buradan Antep'e, buradan İstanbul'a, buradan Ankara'ya doğru geçmiş olsaydı, bugün Suriye'deki sizin sınır genişlemesi diyebileceğiniz rahatlığa, oradaki düzen değişikliğine ve bugün itibariyle elde etmiş olduğunuz birçok şey konuşamayacaktınız. Hatta bir adım ötesine geçeceğim, sebep bu mudur diye bakmayınız. Eğer o gün sokak karışmış olsaydı bugün terörsüz Türkiye'den de konuşabilmiş olmayacaktınız. Yani bu kadar önemli operasyonları geride bırakmış isimlerden bahsediyoruz. Bir başka nokta, şimdi ne yazık ki isimlerini de söylemek istemiyorum ama gerçekten dün gece saatleri itibariyle beni fazlasıyla zorladı. Sokakta bu oluyordu, haberi yoktu, sosyal medyada geziyordu diye atıflanılan bir emniyet müdüründen bahsediyoruz. Ben de bunu daha önce birçok platformda, birçok alanda ve siyasilerimize de söyledim. İyi ki Vali Bey ve emniyet müdürü ve kaymakamlarımız gibi önemli yüzlerimiz var. Çünkü vatandaşın siyasete güveninin kalmadığı yerde devlete güveninin devam etmesi hayati derecede önemliydi. Şimdi Vali Bey için de bu eleştiri çok yapıldı. Yarın bir gün onun da tayin terfi ataması veya bir şey ise gerçekleşecek olursa aynı hikayeye dönecek birileri şu an şimdiden ele uçturuyorlar. Ama devletin yüzünün vatandaşla iç içe geçmesi, vatandaşın lazım olduğunda devletine ulaşabilir olduğunu görmesi, bir şehit çocuğunun, bir gencecik çocuğunun, bir sporcunun, bir yaşlı teyzenin valisine, emniyet müdürüne, kaymakamına rahatlıkla ulaşabiliyor olmasından niye rahatsız olursunuz? Niye rahatsız olunur? Şimdi verilere bakarak konuştuğumuzda müdür bey geldiğinde ne yazık ki hani bunu o zaman söylemişti, bugüne kısmetmiş belki de yeniden söylemek, asayiş ve güvenlik aslında oksijen gibi. Olmadığı zaman fark ediyorsunuz olup olmadığını. Şimdi geçtiğimiz yıllara bir bakalım, Kayseri'nin güvenlik seviyesine bir bakalım. Halicim, rahatsız olduğumuz yerler var mı? Var. Suç hiç olmasın isteriz değil mi? Cennet gibi bir alanda yaşasın isteriz. Peki. Üçlü dörtlü hırsız çeteleriyle evleri bağları teker teker talan edenler ne oldu abi?
1: Hepsi bitti.
0: Vali Bey'in gelişi özellikle
1: neredeyse o süreçte. Günlük iki tane, üç tane mübalağasız bir hırsızlık, bağlarda, evlerde bir hırsızlık çetelerinden bahsediyorduk.
0: Aynen öyle. Hiçbiri kalmadı. Kapandı gitti. Şimdi sokakta yürürken bizim bir genç kızımız, annemiz, bacımız vesaire sokakta yürürken tedirgin yürüyor mu? Aynen. Mesela çantam çalınır mı? Kapkaça uğrar mıyım? Tacize uğrar mıyım diyor mu?
1: Zannetmiyorum.
0: Şimdi çıkalım şuradan. Merveciğim, o da bizim kardeşimiz. Şuradan meydana çıktığımızda yürürken, gezerken arkadaşlarımız, kızımız, karımız, eşimiz, bacımız, kardeşimiz her ne diyorsan de tedirginlikle mi yürüyor? Başıma bir iş gelecek diye. Kapkaçla alakalı çantanı, cüzdanını sokaktan çıkarken hani hatırlıyor musun, bir dönem o da öyleydi. Aman oğlum, cüzdanını sağlam yerine koy. Aman paranı göğsüne yerleştir. Hani böyledir ya hani erkekler dediğinde. Aman bak, cüzdanını oraya koyma, çorabının içine koy filan dediğimiz hadise kalmış mıdır?
1: Kalmadı.
0: Şimdi dönüyorsun, uyuşturucuyla mücadeleden bahsediyoruz. Geçen gün birisi söylüyor, ismini söylemeyeyim. Diyor ki uyuşturucu satıcısını torbacı emniyet yakalıyor, uyuşturucu bulamıyor. Nasıl yani? Karbonat filan buluyoruz diyor. Memleketteki uyuşturucunun üzerine o kadar fazla, Vali Bey üzerinde de söylüyorum bunu, o kadar fazla eğilindi ve o kadar baskılandı ki, bilen bilir, bu şu her zaman söylenecek bir laf değil, memlekette uyuşturucu kıtlığı yaşanıyor. Buradan alamadığı için, her an yakalanacağım dediği için buranın dışındaki bölgelerden alıp getirmeyi tercih ediyor ve fiyatını ve katsayısını dahi değiştiriyor. Şimdi Vali Bey üzerinde de bakalım, Erva'lardan tutun, rehabilitasyon merkezinden tutun, sensiz olmaz projesinden tutun. Çocuk suç oranlarında azalma yaşamışız Halicim. Suç oranlarında azalma yaşamışız. Uyuşturucu da azalma yaşamışız. Şimdi bu kadar hadiseyi hesap ettiğinde güvenlik yok mu diyeceğiz? Şimdi deniyor ki efendim işte sosyal medya. Bakın biz radar üzerinde de, kendi yaptığımız yayınlar üzerinde de herhangi bir drift, sokakta bir kovalamaca, trafikte bir tartışma ya da bir şey olduğunda emniyet bunu hassasiyetle takip edip aynı gün, aynı saatlerde, birkaç saat içerisinde gereği yapıldı diye bize bu organizasyonu sağladı. Daha ne yapabiliriz?
1: Ve sonrasında bu İçişleri Bakanlığı tarafından tüm Türkiye'ye uygulanan bir uygulama haline geldi.
0: Gereği yapıldı.
1: Örneğini biz Kayseri'de, başlangıcı Kayseri'de oldu.
0: Aynen öyle. Şimdi bu kadar hadiseyi yaşamışız. Şehir nefes almış ve bunun farkında değiliz. Bunu net söylüyorum. Şimdi yeni gelen müdürümüze hayırlı olsun Sayın Sinan Ergen. Ne kadar güzel. Devlet bakidir. Şimdi şu kadar işin içerisinde bir müdürü merkeze alınmış olsaydı belki başka şey. Devlet bir kabuk değiştirme, bir alan değiştirme, bir yeni bir operasyon, yeni bir mücadele alanı deniyor olabilir. Karşımıza ne geleceğini de bilmiyorum. İnşallah hayırlısı gelir. Çünkü biz siyaseti bir tarafa, hükümeti bir tarafa, diğer siyasi jargonları bir tarafa bırakarak en büyük mesleklerimizden bir tanesi devletimize güvenmek olur. Doğru mu? Yani bunun için devlet bir şey söylediğinde, kanunu kararı çıkarttığında buradaki isyanımız vesaire olmaz. Siyasi alanda olur ama devlet devlettir. Biz burada buna bakarız. Onun için Sayın Sinan Ergen de hoş gelmişler, sefalar gelmişler. Yarın bir gün muhtemelen gelecek bir devir teslim töreni ya da ben geldim diyecek, görevine başlayacak. Hayırlı olsun. Ama geçtiğimiz 2-3 yılın içerisinde mesela daha yakın zamanda gerçekleşen operasyonlara baktığımızda çeteler, gayrimeşrular, biz gayrimeşru abileriz diyenler, milletin canını yakanlar neredeler şu an? Yeniden içerideler. Bunların operasyonu da yapılmış bu şehirde. Bak, hırsızı halletmişiz. Çeteleri halletmişiz. Doğru mu? Dönmüşüz uyuşturucuyu halletmişiz. Sokağın güvenliğini halletmişiz. Gecenin asayişini halletmişiz. Trafiğin bu kadar keşmekeş olmasına rağmen, anladın mı? Yani inşaatlar, tadilatlar, trafiği bir şekilde çözmüşsünüz. Karar ve inisiyatif almışsınız, duruş sergilemişsiniz. Şimdi Sayın Atanur Aydın'a ve tüm ekibine, tüm emniyet teşkilatımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Henüz yazacak bir şey bulup kendisine bir şey yazamadım. Bir hikaye, bir post vesaire bir şey paylaşamadım. Çünkü gece saatlerinde, gece 3.30-4 gibi uyandığımda gördüm ve gerçekten de hayıflanarak ve üzülerek gördüğüm hadiseydi. Eline ovuşturanlar için bir sebep arıyorlar ise bu sebep devletin bekası ve devletin daimliği ile, yani emniyet müdürü değişir ama kanun değişmez kardeşim. Suçlu da değişmez. Bunun için geleceğimiz dönemde de gideceğimiz dönemde de çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir dünyayı tahayyül etmiyorum. Ama burada hakikaten üstün derecede başarılarla görev yapmış bir emniyet müdüründe derdimiz ve temennimiz keşke olsaydı, daha güzel bir noktaya gelseydi, devam ediyor olsaydı biz bunun için daha mutlu olurduk. Yoksa kendisi bir memur Kayseri'li falan da değil. Zaten bir gün kendi memleketine dönecekti. Emekli olunca dönecekti, görev süresi bitince dönecekti. Bir yerden zaten toparlanacaktı. Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum, Atanur müdürümüzü biz Emniyet Genel Müdürlüğü emrine göndermiş olduk. Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıllık süreç içerisinde ülke kabuk değişimini tamamladığında, oturtmak istediği kabuğa doğru döndüğünde birkaç kez daha farklı operasyonlarla farklı yerlerde duyacağımız isimlerdendir, isimlerdir. Ama bir önceki kararname döneminde de benzeri şeyler denenmişti. İşin bir başka noktasından daha geleceğim. Bunu da yapıp son noktaları da sana bırakayım. Siyaseten baskı yaptık ve biz bu işi hallettik edasına bürünenler içinde bir çift lafım var. Devlet baki, suç da baki. Onun için suçun yeri değişmediği, devletin de konumu değişmediği sürece siz bir şekilde yaptığınız ve yaşattığınız suçlar, bir arada olduğunuz çeteler, bir arada yiyip içtiğiniz insanlarla alakalı gün gelecek bu dünyada mümkünse yargı önünde, değilse huzuru mahşerde, zaten bunun hesabını vereceksiniz. Biz böyle inanıyoruz. Siyaseten bir şeyler yaptık havasında ve edasında olanlara, biz zaten biliyorduk, vakti gelince de bak gördün mü son sözü biz söyledik diyebilecek insanların edasına, bu işin haberini önceden alıp kendileri tarafından değil başkaları tarafından bazı şeyleri servis edenlerin edasına da bir çift lafım budur. Siz suç örgütü kurup suç örgütlerinin üzerinden şehri, düzeni, parayı, finansmanı toparlamaya çalışırken devlet de bunun karşılığında elbet mutlaka bugün, yarın ve bir gün mutlaka duracaktır. Hiçbir suçta bildiğimiz kadarıyla ne bu dünyada ne öte tarafta cezasız kalmayacaktır. Buyurun Ali'cim, sizin de sözleriniz varsa alalım.
1: Atanın müdürüm ve sayın valimiz Gökmen Çiçek. Sokağa bir soru sorsak Mustafa, aklıma o geldi sen anlatırken. Hı-hı. 100 kişiye çevirsek desek ki Kayseri yönetenlerin isimleri ya da emniyet müdürünün adı nedir diye sorsak, valimizin adı nedir diye sorsak ya da en çok kimi seviyorsunuz diye böyle bir sıralama yapsak herhalde Sayın Valimiz Gökmen Çiçek ile Atanur Müdürümüz herhalde ilk ikiyi alır.
0: Çok rahat.
1: Siyasi değil bunlar. Kamu görevlisi, devlet memuru, atanmış kişiler. Diğerleri seçilmiş. Bizim sürekli ekranlarda, sokaklarda, yollarda, billboardlarda, reklamlarda, şurada burada gördüğümüz insanlardan daha fazla tanınan bir iki tane kamu görevlisi varsa, bu hem onların başarısı hem de o ilk ikiye girememenin başarısızlığını da siyasetçilere yazarım ben. Ha. Muhtemelen herhalde sokağa sorsak sayın valimizi ve emniyet müdürümüzü sevmeyen var mıdır acaba sokağa sorsak?
0: Sokaktan çıkmaz, vatandaştan çıkmaz, çıkmaz,
1: vatandaştan
0: abi.
1: Çıkmaz. Buradan nemalanan ya da ekmeğine taş koyup da şimdi bir rahat edeceğim havasına düşenler de hiç öyle kusura kalmayın. İnşallah yeni gelen, gelecek olan emniyet müdürümüz de eminim ki Atanır müdürümün devam ettirdiği, yaptığı şeylerin üzerine ekleyerek gidecektir inşallah. O yüzden size öyle bir art niyetli olanlara da nefes almak haram, hiç kusura kalmasınlar. Sayın valimiz de uzun zamandır Kayseri'de. Bugün yarın belki ya da birkaç ay sonra ya da bir yıl sonra o da gidecek. Evet. Ama yaptıkları işler, yaptıkları hizmetler, hem Atanır müdürümüzün hem vali beyin yaptığı hizmetler, eğitimden, turizmden, emniyetten, suçla mücadeleden, ervalardan, sporlara kadar her biri inanılmaz izler. Biz önceki dönem vali ya da önceki dönem emniyet müdürlerimizi şöyle bir hatıramıza bir getirmeye çalışalım. 100 kişiye sorsam 99'u ismini bilmez.
0: Evet.
1: Ama Sayın Vali Gökmen Çiçeğimiz ile Sayın Atanur müdürümüzün ismini 10 yıl sonra bile sorsak buradan bir Atanur müdür geçti dedirtir vatandaşa. Önemli olan da budur. Atanur müdürümüze bundan sonraki iş hayatında, meslek hayatında başarılar dilerim. Merkeze alınması acaba bir şeyin hazırlığı mıdır diye ben sadece daha iyisi için bir hazırlık diye değerlendiriyorum kendi içimde ya da kalbimden geçen o diyelim. İnşallah Ankara Emniyet Müdürü, İstanbul Emniyet Müdürü gibi daha yukarılarda, daha güzel pozisyonlarda kendisini görürüz. Fazlasıyla hak eden, liyakatıyla, çalışkanlığıyla, bilgisiyle hak eden bir müdürümüz. Rabbim yolunu açık eylesin.
0: Amin inşallah. Biz bu mevzuda yarın bir gün, muhtemelen birkaç hafta içerisinde Ekim ayına kadar valiler kararnamesinde göreceğiz. Biz burada vali bey üzerinde de daha iyi bir yere gitmesini ve mümkünse ben kendisine de söylediğim için, yani gerekli zamanı oldukça miktarda değiştirdiği için, evet yani hareket etsin, güzel bir yere gitsin ve yakışır dediğimiz bir valimiz var. Bu kadar yapılan hizmetin ve başarının arkasında ya aman canım çok da önemli değil diye bile bakacağımız noktalar değil. Bugün elini ovuşturanlar için kötü haber, yarın bir gün siz buradan merkeze atanan valiler, emniyet müdürleri yaşarsanız, yarın bir gün siz bir metropol ve önemli ölçüde ileriye gidebilecek bir şehir olmaktan çıkıp daha çok geriye gidebilecek, sıçrama tahtası değil tam tersine yok olma alanı haline dönüştürürsünüz işi. Üzgünüm ama durum böyle. Biz Vali Bey üzerinden de gerçekten çok önemli işler yapıldı, çok önemli veriler gerçekleştirildi. Her şeyin ötesinde Halil'cim, yaptıkları işin bir adım ötesine geçerek söylüyorum, devletin gülen ve sıcak yüzü oldular. İnsanların bu kadar zor zamanlar geçirdiği yerde sığınacakları, liman çalacakları bir kapı oldular. İşlerinin çözülebileceği, yokluklarının, açlıklarının telafi edilebileceği yerler oldular. Bunlar kamuoyu ve medya önünde çok fazla paylaşılmadığı için insanlar sadece o büyük seremoni fotoğraflarındaki fotoğrafları görüyor. Ama her gün kapılar aşındırılarak, olarak yoksulun, yetimin, muhtacın işinin içerisinde biz bu insanların neler yaptığını yakinen gördük ve bildik. Allah yollarını açık etsin. Allah yollarını hayırlı etsin. Yeniden kendilerine hayırlı olsun. Atanur Bey, Atanur abi. Nereden bakarsak bakalım geçtiğimiz dönemi içerisinde onlarca kez yan yana geldiğimiz, bazen aylarca konuşmadığımız, görüşemediğimiz ama bir araya geldiğimiz, memleket hakkı için aynı samimiyette bir araya geldiğimiz önemli isimlerden bir tanesiydi. Bir dostu buradan Ankara'ya göndermek konusunda üzülüyoruz ama bizim Ankara'da yer var, onun için rahatız da, o dostla daha fazla görüşeceğiz belki de. Ama beraberinde yaptığı, yaşadığı, beraberdeyken gördüğümüz birçok detayıyla tam bir vatan evladıydı. Allah yolunu, bahtını açık eylesin inşallah diyelim ve bu kısmı da en azından tamamlamış olalım. Bir kısım modumuz, yani modum şahsım adına bozuldu ama yapacak bir şey yok. Devlet burada ve devlet her zaman baki, bakacağız. Devletin yeni aldığı kararların neye geldiğini ve neye ulaştığını da hep beraber göreceğiz. Efendim dönelim. Dün itibariyle sermaye piyasası kurulu ve sermaye piyasası alt üst oldu. Her şey, fonlar, alanlar, bir sürü de detay çıktı ortaya. Müthiş derecede operasyonlar var. Operasyonların detaylarıyla alakalı mide bulandırıcı taraflar var. Birçok firmanın yöneticisi şu an gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında devam ediyor. Çok fazla miktarda fon patlamış durumda. Birkaç gündür zaten Borsa İstanbul, ben gidiyorum Allah'a ısmarladık derken, bu arada SPK, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Maliye Bakanlığı filan derken herkes operasyona dahil oldu. 131 tane fonun tasfiyesine karar verildi ve tasfiyenin nasıl olacağı ile alakalı da SPK bir açıklama yaptı. Eğer fonlarınız varsa bu 131 fonun içerisinden sizi de ilgilendiriyor. Usullerde 3 aylık süre içerisinde tasfiye gerçekleşiyor. Kurul süreyi uzatmada yetkili oluyor. SPK yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren süreçle alakalı fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası'na teslim etmiş. Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek, yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek, fonların bütün varlıkları, borçları, alacakları ortaya çıkarılacak, hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içerisinde tamamlanması bekleniyor. Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılamaya devam edecek. Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıkları da tek seferde satılamayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. 17 Eylül 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak denmiş. KAP sayfalarından bu anlamda yayınlanacak 3 aylık süre içerisinde fonların tasfiye işçisi için süre öngörülüyor. Ne kadar bir bütçeden bahsediliyor fonlarda, bakabilir mi Halil?
1: Baktım.
0: Nedir?
1: Korkunç.
0: Tahmin ediyorum.
1: 800 milyar TL. 800 milyar TL. Korkunç bir
0: para. Ve yok oldu. Neredeyse.
1: Yok olmadı da, yok olmak üzere. Aşırı şişirilen bir sistem. Şimdi ismini bulmaya çalışıyorum. Yabancı bir derecelendirme ve değerlendirme kuruluşu. Sen devam et, onu bulacağım. 2025'te yattığı ve değerlendirdiği MSCI diye bir Haziran 2025'te bir rapor yayınlıyor. Sonrasında da 2026 Haziran'da yine bir rapor yayınlıyor. Ne diyor biliyor musun? Yabancı. Bunlar uluslararası piyasalarda özellikle borsa ve fon şirketleriyle alakalı raporlandırma, değerlendirme ve risk analizi yapan bir şirket. Tamam mı? Türkiye'de işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası için de inanılmaz uyarılarda bulunuyor. Kimin haberi var?
0: Kimsenin
1: haberi yok. Ama işin içinde olanların bilgisi dahilinde. Diyor ki Türkiye'deki bu fon ve pay hisselerinin yönetimini, organizasyonu yapan şirketler şişirilmiş şirketlerdir diyor. Bak açık açık yazıyor. Risklidir diyor. Değerinin çok çok üzerine katlanarak bazı hisseler ve fon yönetimi yapıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Türkçesi diyor ki ya bunlar patlayacak diyor.
0: Evet.
1: Bir sürü ayrıntı yazıyor. Bununla alakalı da sağ olsun bizim Türk yetkililer, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın, işte SPK'nın yöneticileri, yetkilileri hiçbir önlem almıyor. Dönüyoruz bugüne, bir tane fon şirketinin patlamasıyla birlikte, yani artık sürdürülebilir
0: olmaktan işte çıkınca
1: repo ve ters repo, yani işte ben şu günde şu paradan şu fiyattan şu hisseyi alırım ya da tam tersine şu günde şu paradan şu hisseyi satarım gibi, o taahhütler ve yüksek kar marjları verdiklerinde kendinden yatırdığı hisse oranında çekmeye çalışan, yani hisselerin düşmesiyle birlikte panik yapan birkaç yatırımcının ver benim paramı ben çıkıyorum bu sistemden dediği anda ben bunu ödeyemem deyip işte dün konuştuğumuz temerrüt olayları başlayınca tak tak tak tak domino etkisi öbürlerinde ya ne oluyor derken hepsi birden gitti. Ve diyor ki o yabancı kuruluş, Türkiye'de diyor borsa işlemleri çok riskli, manipülatif ve spekülatif faaliyetler, yani bilinçli indirme, bilinçli kaldırma ve ya daha da Kayserilcesi dümenike işleri çok fazla diyor, riskli, tavsiye etmiyorum diyor. Niye yabancı sermaye gelmiyor diyorduk ya, işte cevabı bu. Ha de ki bu bugün böyle de 10 sene önce, 30 sene önce, 50 sene önce yok muydu bunlar? Ya vardı, o zaman da vardı. Ama bugün artık ayyuka çıkmış durumda ve sürdürülebilirliği bitmiş. Şimdi de patladı. Konuşulan rakam 800 milyar TL. Mağdur olan kişi sayısı da, yatırımcı sayısı da 550 bin kişi.
0: 550 bin.
1: 550 bin kişi. İrili ufaklı. Ha kiminin 100 TL'si var, kiminin 100 bin doları var, kiminin 100 milyonu var. Ama 550 bin kişi öyle az buz değil. İşte bunları... Sen de okudun işte İş Bankası, Ziraat Bankası üzerine yapılandırma, geri ödeme belli başlı taahhütleri var. İşte orada işte bu işte fonda aynı dün bahsettik Ponzi diye anlat dedim ya, sistem aynı. Halka arzlarda bilinçli bir daraltma, sonra belli payları yükseltme, talep oluşturma, değerinin üzerinde faiz, o fon, çünkü fon faiz demektir. Hisse kar oranı, bu başka bir şey. Kar ortaklığı ayrı. Ama fon sisteminde yönettiğin fonun faizi var. Bunlar işte atıyorum faizde şu an Türkiye'de aylık %3 ise sana diyor 5 veriyorum diyor. 5 ise 10 veriyorum diyor. Yükselterek sisteme yeni oyuncuların katılmasını sağlamak. Tam anlamıyla Ponzi sistemi. Ya bu nasıl bir Ponzi'ymiş? Ya her yerde var ya.
0: Yiyoruz.
1: Her yerde var ya.
0: Yiyoruz. Anlatıyorsun. Yani bak
1: diğer
0: bedava, ya bak bedava peynir diyorsun ama insanlar o bedavayı seviyor. 550 okumuşu bin kişiden bahsediyorsun.
1: Okumamışı da düşüyor, hep. Cahili de düşüyor, zengini de düşüyor, fakiri de düşüyor. Ya herkes düşüyor.
0: İnsanı, insanı etkileyen, insanı
1: ne diyeyim tabii, ya? Tabii,
0: insanı sadece tamahları ve nefsi hapseder derler.
1: Değil mi?
0: Aynen de böyle. Yani bugün elimizdeki 1 lira yerine 5 lira, 5 lira yerine 10 lira ve bunun sonu yok. Yani bu hırsın da bir sonu yok. Şükretmeyi bilmeden ya oturayım bak bu riskli, buna gerek yok dedirtme. Ve bir yerde kar artırırken ben de buradan testimi doldurmalıyım, kazanımı çorbamı doldurmalıyım diyenlerden ne yazık ki böyle bir tablo çıktı. Şimdi ben bu tabloda yatırımcıya kızarken kızmıyorum. Yatırımcıya bu sistemi legal haline getirip buyurun buradan oynayabilirsiniz diyebilen sisteme kızıyorum. Şimdi en son yanlış hatırlamıyorsam evimcilerden bir tanesi de bu fon şirketlerinin içerisinde.
1: Evet, evet.
0: Tedbir alınacaklar. Katılım evi miydi?
1: Katılım evi.
0: Şimdi bakın sistemde birileri bas bas bağırarak size diyor ki biz bir şey hazırlıyoruz ve mantığa aykırı. Mantığa aykırı. Hayatın olan akışına aykırı. Tabii hayatın neydi? Olağan akışına aykırı. Yani kardeşim bak ben bunu yapıyorum diyor ve devletin başında bulunan, SPK'nın başında bulunan ya da konuyla alakalı hangi bakanlıksa, Maliye Bakanlığı'nın başında bulunan oradaki müdürü, müdür yardımcısı, bakanı, bakan yardımcısı ne diyorsanız hepsi için söylüyorum. E neredeydiniz kardeşim? Görmediniz mi? Geliyor diye kaç aydır bağırıyor insanlar, yine mi görmüyorsunuz? 550 bin insandan bahsediyoruz. Bak hadi şöyle düşün. Bu işin içerisinde operasyonu yapan, operasyonun tarafı olan bu tabiri caizse çarpılma çırpılma hikayesinin içinde olan ve bundan para kazananlardan bahsetmiyorum. Şimdi bunu dün bir arkadaşa Salih'e de söyledim aynısını. Bundan bir ay öncesinde diyorsun ki bura çok iyi kazanıyormuş, kazanacakmış, ben de tüyo aldım diyorsun. Evi, barkı, annenin evini, kredi limitlerini, vırtlarını, zırtlarını hepsini döküyorsun. Bankaların hepsine borçlusun. Evde mal mülk kalmamış. Kaçta çıktık? Tabii ki kaçta çıktık? Misal veriyorum 20 milyon para çıktık. 20 milyonu götürüyorsun fonlara ya da birkaç fona ya da hepsine birden böyle tak diye yatırıyorsun. Varın, yoğun, kredin, limitin hepsi bu. 20 milyon olarak girdiğin sistem şu an %92'ye kadar düştüğüne göre... ne yapar 10 milyon desen 800
1: 100 bin lira mı kalıyor işte?
0: Yok 1 milyon 1,5 milyon filan yani
1: doğru
0: kalır? 1 milyon civarında filan parası kalır değil mi, öyle bir şey.
1: 108 dediğin zaman da işte 700-800
0: lira bir falan. Aynen öyle. Bu kadarcık paran kalıyor. Bankaya ödesen kurtarmıyor. Anana babana ev alsan kurtarmıyor. Geleceğin yok olmuş. Şimdi ne yapacak bu adam? Şunu diyebilirsin kardeşim, sen de hırs etmeseydin. Yok. Kanuni olarak koyuyorsun karşısına. Şimdi bunu şöyle düşünsene Halil'ciğim. Gidiyoruz X bankası, şu an ismini anmıyorum, herhangi birine. Götürüyorsun 20 milyona yatırıyorsun, yarın batıyor. Ne dersin? Ben bankaya güvendim, arkasındaki BDDK'ya, devlete güvendim dersin. Doğru mu? Şimdi burada güvendiğin ne? İşte efendim zaten para piyasasında bunlar fon denetlenmiyor mu? Koca koca şirketler. Şimdi evimciler vesaire dün de konuştuğumuz için böyle yapmıyor mu? Biz bakanlık onaylı izlemiyor mu? Bakanlıktan biz onay aldık. Bakanlık bize müsaade etti. Biz bakanlık denetimindeyiz demiyor mu?
1: Teminat verdik.
0: Ahbap'la diyor. Alakalı bu kadar süreci konuşurken.
1: %10 ya.
0: Yani bak daha arada konuşamadık. Arada Ahbap operasyonunu. Ya kardeşim sivil toplumlar genel müdürlüğüne bağlı değil mi? Hesaplarını almıyor musunuz? Kontrol etmiyor muydunuz siz bunu? Şimdi basit bir şey söyleyeceğim. Ahbap'a para veren insanların kabahatine. Kabahatine ya. İnanmış Ahbap'a götürmüş para vermiş. Ya bunlar da yardım ediyor. Ben Kızılay'a da verdim buna da verdim. Ya da ona güvenmedim ben buna verdim dedi. Kabahatine ya. Tuzak mı oluşturacağız böyle birbirlerimize? Devlet burada işe lazım. Devlet burada kardeşim sen bununla alakalı para toplayabilirsin toplayamazsın. Hesapları devlet görüyor. Bankalar devletin elinde. Haleciğim mesela şu an vergi dairesine git. Sabah saatlerinde bir şey yapmış ol. Bir saat sonrasında da vergi dairesine git. Vergi dairesi sana şu saatte şuradaki açtığınız hesap mı diye sorabiliyor.
1: 150 geçen tane ayrı hesap açarsan aynı anda işleme koyarsan farklı yerlerde farklı.
0: Dönüyor görüyor sistem.
1: Yine dönüyoruz dolaşıyoruz devlet de. Bir parantez açarak buyurun. Gireyim. Söylediklerinde her birinde haklısın. Vatandaşta da sıkıntı var. Devlette daha büyük devlet. Buna suistimale açık vermek lazım. Bak bazı şeyler başına bela gelince anlaşılıyor.
0: Evet.
1: O zaman devlet kurumları, hükümet şu kararı alacak. Olağanüstü hal durumlarında, doğal afetlerde, Rabbim esirgesin, seldi, depremdi, savaş haliydi. Para toplama, yardım toplama yetkisi sadece ve sadece devletindir. Hiçbir kurum, kuruluş bir TL makbuzla, parayla yardım kabul edemez. Bu olağanüstü hallerden var. Deprem olağanüstü hal mi? Evet, savaş. Ahbapmış, çavuşmuş, öbürüymüş, berikiymiş bilmem ne. Hiçbirinin para toplama yetkisi olmayacak. Yetki tamamen devlette. Devletin organında. İçişleri Bakanlığı de, AFAD de, AFET de, öbürü de, berikide. Tek elden bunu kontrol etmezsen bugün Haluk Levent ortaya çıkar. Yarın Ahmet çıkar, öbür gün Mehmet çıkar.
0: Halil Bey, bu suistimale çıkar, açık çıkar. Bir şey.
1: Kesinlikle çıkar abi. Öyle. Tek elden yöneteceksin. Tek elden. Zorunlu kılacaksın. Olağanüstü hal mi? Bitti gitti ya. Bundan da ders alırlar inşallah.
0: Yok, bunu bu sistem böyle yapamıyoruz. Ne yapamayacağımızı anlatayım sana. Şimdi kamu yararına çalışabilen dernekler ve vakıflar var. Buna kamu yararı etiketi alırlar. Hı-hı. Yani para gelir, öğrenciye burs verir, kamu yararına atıyorum, hayvanlara bakar, yaşlılara bakar, başka bir şey yapar. Bunlar kamu yararı vasfına geçer. İki, vakıflar var. Üç, bu sistemin içerisinde sivil toplumun kendi organizasyonları var. Sivil toplumda devletin yetişemediği yerde ben bir şey yapayım isteyebiliyor. Şimdi bunu niye söyledim? Ahbap'ı niye kattım işin içerisine? Deprem ne zaman oldu Halicim?
1: 2023 6 Şubat.
0: Ahbap operasyonu 2026. 3 yılda yeni mi fark ettiniz? Her yıl bu dernekler beyanname veriyor.
1: Ben buna katılmıyorum.
0: Şöyle saniye katılmıyorum. Katıl. Dur bekle. Bir lafımı bitireyim.
1: Evet.
0: Şimdi Haluk Levent'in vatandaş tarafından bilinmeyen yüzünü biliyoruz. Ama bilinen yüzü sanat camiası da bilir, menajerler de bilir. Haluk Levent'in ne kadar kumara düşkün olduğunu, yıllardan beri neler neler yaptığını herkes bilir iyi kötü. Şimdi böyle bir adama bir şey emanet ediyoruz. Adam da bir şekliyle medya popülaritesiyle bu işi toparlıyor varsayalım ki. Peki sonra bu adama ne yapıyor bu adam diye kontrol etmiyor muyuz? Şu kadar para senin hesabından ya da senin vakfından dönseydi ne olurdu? Şimdi bunu niye söylüyorum Ali'cim? 3 yıl sonra dememin hadisesi bu. İş işten geçtikten sonra adaletin ceza vermesi mi? İş işten geçmeden adaletin tecelli etmesi mi? Şimdi bu SPK operasyonu da aynısı geçerli. İş işten geçmeden önce SPK ya da gerekli kuruluşlar devreye girseydi biz burada 500 bin mağdur değil belki de 10 bin mağdurdan bahsedecektik. Doğru mu? Şu an 500 bin mağdurdan bahsediyoruz. SPK gereğini yapıp bu insanları cezalandırmak için savcılıklarla beraber işte dün İçişleri Bakanı da açıklama yapmış. Adalet Bakanı açıklama. Tamam biz gereğini yapacağız. Tamam hepsini de aldık içeriye. Hepsini de yazdık onar 20'şer yıl. Misal veriyorum ya. 500 bin kişinin ne umrunda bu? Senin cebinden evini almışım, arabanı almışım ya da 1 milyonunu, 2 milyonunu, 3 milyonunu dolandırmışım. Sen sonra diyorsun ki ben bunlarla alakalı gerekli ceza işlemi yapacağım. Rakam 800 milyar TL. Ceza işlemi neyi kurtarabilir? Bir kendinden bir bitsene Halicim ya. Yani 800 milyar TL senin olsaydı tek başına keşke. Ve sen onu bir gecede kaybetseydin. Ne hissederdin? Karşı taraftaki insan cezaevinde 3 yıl 5 yıl yatacakmış. Keser miydim seni? Kesmezdi ama. Şimdi bunun için devlet gerekli operasyonu öncesinde başlamalı. Şimdi burada bir şeyi suçlarken ya da bir şeyi atarken şundan bahsetmiyorum. Efendim işte Haluk Levent aslında şöyle demiyorum ya. Biz bunu Ekrem İmamoğlu hadisesinde de konuştuk. Eğer suç varsa kanun gerekli cezayı görsün. Hakkaniyetiyle koysun. Ama bunu yaparken de vakti zamanında yapsın. Almış, satmış, çalmış, üstüne imparatorluk kurmuş. Ondan sonra diyoruz ki biz bununla alakalı gereğini yaptık. Ne yaptın? Şimdi bak bir şey söyleyeyim sana. Şurada vardı, özellikle ayırmıştım. Diyor ki şeyinkiydi değil mi herhalde? Tera yatırımın başındaki adamdı. Diyor ki bize oyun oynadılar. Gördün mü sen onu?
1: Yok, açıklamasını görmedim. Tabii.
0: Evet.
1: Büyüklerinden biri Tera'yla.
0: Ne diyor? Tera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, fonlardaki likidite sıkışıklığının ardından yayınladığı açıklamada sert ve siyasi vurgular içeren bir dil kullandı. Ya bak, buna o kadar üzülüyorum ki. Niye üzülüyorum biliyor musun? Doğru insanlarla iletişim kurmadığımızda başka bir taraftarlık zihniyeti yanlış insanların isimlerini yanlış şekilde ağza alıyor. Tezmen diyor ki Tera'nın Pusula Finans Holding bünyesindeki finans kuruluşlarının ve yatırımcıların mağdur olmaması için sorumluluk aldığını savunarak bunun hemen ardından malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize spekülatif atağına uğradıklarını öne sürmüş. Yaşananların belirli fonlarda yaşanan geçici bir likidite sıkıntısı olarak tanımlamış. Saldırı nedeninin yerli ve milli bir iradenin piyasa derinleşmesi ve milletimizin öz evlatlarının kendi ekonomisinde söz sahibi olması olarak açıklamış. Operasyonun sebebi buymuş. Açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da özel bir paragraf ayırarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ülkemizin bağımsızlığı için gece gündüz çalışan ekibine olan saygım, sevgim ve inancım sonsuzdur demiş. Nasıl?
1: Ne alaka konuşmaları? Ne diyecek diye bekledim, okudum da bir şey söylememiş.
0: Yani bu nasıl bir şey biliyor musun? İş bittiğinde yapı var demek gibi. İş bittiğinizde bilmediğiniz sebepler var demek gibi. Yani sen holding olarak, şirket olarak kaç günlük seyisliğin var? Kaç günlük ne iş yapmışlığın var? Yani ya hadi düşünsene ya. Bak biz şu cüssemize, şu bünyemize gidiyoruz. Bir yatırım holdingi kuruyoruz. Milyarlarla oynuyoruz. Bak başta benim bünyem kaldırmaz.
1: Fon şirketi ne iş yapar? Buna bakmak lazım. Bir fabrikası mı var? Hayır. İhracatçı mı, ithalatçı mı? Hayır. Üretim yapan bir yer mi? Hayır. Senin paranı, onun paranı, onun paranı alıp bir fon oluşturup, yani bir toplu para oluşturup bu parayı işte bugün A hissesine, yarın B fonuna, öbür gün C bilmem ne gayrimenkul ortaklığına, evet, hisseler bazında gelir. Sonra bunlar birazcık palazlanınca tabii bu rakamlar gitgide büyüyor ve o fon şirketi kendi şeylerine, ortaklarına, yani fon aldığı yerlere kar payı dağıtır kendince. Sonra bazı hisseleri, batak hisseleri, içi boş hisseleri üzerine düşmeye başlıyorlar bunlar. Böyle alım yapıyorlar. Tabii bu tek bir şirketten bahsetmiyorum, tek bir fondan bahsetmiyorum. 5-10 tanesi portföyündeki o büyük rakamlarla içi boş olan şirketi parlatırsa ne olur Mustafa? Diğer herkes işte o 550 bin kişi var ya.
0: Onlar da atlar üstüne.
1: Gel. 10 liralık hisseyi 100 lira yapar. Ya bazı hisseler son 5 yılda %250 bin artmış.
0: 250 bin.
1: 250 bin kuruşlar seviyesindeyken yüzlere çıkmış.
0: 1 liralık hisse 250 bin lira olmuş. Ya.
1: Aklı ziyan işler. Ama şirket batak. O şirket içi boş.
0: Yok.
1: Şirket kağıt yok. Üstünde var. Bu tarz işlemler yapıyor. Sonra yukarıdan da vurgunu bir vuruyorlar böyle. Sonra hisselerini çekmeye başlıyorlar. Olan küçük yatırımcı ya da sistemin içinde olmayanlar. Böyle yapa yapa büyüyor bunlar. Ve diyor ki ben diyor, sonra bir de bunlar da bir taraftan da kendi reklamlarını da yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte A fonu, ben şu kadarlık bana pay verene ben 3 ayda şu kadarlık kar payı dağıttım. Ve bunları da resmi yoldan yapıyorlar. Resmi mi? Evet, resmi. Çünkü başka birilerinin, sistemde olmayanların iştahını kabartıp onların da parasını getirmesin. Ponzi sistem işte burada devreye giriyor. Mantık bu.
0: Çek çek yapıyoruz.
1: Ben diyorum ya Mustafa, diyorum şuna bak, 100 bin lira yatırmış. 3 ayda 130 bin lira almış. 3 ayda 130 bin lira, %30 mümkün mü? İmkansız diyorum. Benim de 500 bin liram var. Ben de 500 bin lirayla giriyorum. Öbürü tabii bu rakamlar yanına birer ikişer sıfır daha ekle. Sistem böyle büyüyor. Sonra benim diyorum ki ya 50 milyon lira, 100 milyon lira yatırdım. Ben diyorum bu adamlardan kıllandım, huylandım. Şu paramı bir çekim ele diyorum. Bak bir kişi böyle aklı başına bir kişi çıkıyor. Biri ver diyorum paramı diyor. O da diyor ki ya tamam diyor, veririm diyor. Bu arada ben de diyorum ki Merve Hanım diyorum ya böyle böyle. Merve diyor ki ya ben de paramı kurtarayım diyor. Üç kişi beş kişi parayı istediği anda
0: İş Mustafa, sistem patlıyor.
1: Patladığı nokta bu işte. Hep söylediğim şey, sisteme yeni birileri katılmadığı zaman kitlenen sistem Ponzi sistemidir. Bu da o işte. Ondan sonra bugünlere geldik işte.
0: Neydi? Selçuk Parsadan mıydı?
1: Değil mi? Tansu Çiller'i bile dolandıran, çarpan Selçuk Parsadan. Bu işin
0: kralı.
1: Nirvanası ya.
0: Valla ben aynı noktadayım. Kimse kusuruma bakmasın. Eğer bu operasyonu yapıyorsanız bu mesela bu operasyonun ya da fonların serbest piyasada bu kadar rahat hareket etmesine müsaade eden SPK'daki bakanlıkta yetkili kesinlikle kimse lütfen işlem alın.
1: Denetim.
0: Yo. Ceza da verin. Yani bu kararı sen nasıl alabildin de ya? Yani bu kadar giderken, bunlar bu kadar orantısız giderken, 800 milyar büyüklüğe giderken nasıl oldu? Şimdi Halil, bankalarda fonlar var biliyorsun değil mi? Bankalarınızın yatırım kısmına girin, orada da fonlar var. Ama bankalar şöyle yapıyor, diyor ki mesela altın, döviz ya da sanayi hisseleri sepet fonu. Bu sepeti de sana önceden açıklıyor. Diyor ki bak kardeşim bu sepetin içerisinde sen bu fonu aldığında atıyorum %3 sanayi endeksli borsa, %5 bundan, %10 bundan, %8 altın, %20 nakitte tutarım misal veriyorum. Böyle bir fon sepeti oluşturuyor. Sana yatırımsal olarak şöyle bir alan veriyor. Ya ben işte bunun birim maliyeti ne kadar şu an itibariyle misal diyor bir fon 16 lira. Bana 1000 tane fon al diyorsun. 1000 tane fonu buyur buraya koyuyorsun. Banka bu sistemin içerisinde sana bir mali veri çıkartıyor. Diyor ki senin seçtiğin sepet risksiz ve güzel bir sepette atıyorum %30-%35 para kazanmışsın, %10 para kazanmışsın. Bu neyle aynı? Bu bizim bireysel emeklilik sistemindeki fon mantığımızla aynı. Mesela bireysel emeklilikte birikimi nasıl değerlendirmek istiyorum dediğinde altınla da değerlendirebilirsin, doğru mu? Hani çünkü sen orada bir şey biriktiriyorsun ve sen bunu değerlensin diye uğraşıyorsun. İster altı, aynı fon mantığı. Bunlar zaten bankada vardı. Şimdi bak evimlerde de fonlarda da diğerlerinde de yaşadığımız sıkıntı tam anlamıyla bu. Yani biz bu sıkıntıyı artırmamızın sebebi şu. Şurada legal olarak tamamen kontrol edebilir, hesapları görülebilir bir banka varken biz yan tarafta kendimize yeni bir alan oluşturuyoruz, oyun alanı. Niye biz banka olamayız? Şimdi olabilir miyiz bir iş bankası garanti falan? Olabilir miyiz? Yapı kredi olamayız. Ziraat olamayız. O zaman ne yapacağız? Halil Bank yapalım şurada. Halil bilmem bir şey operasyonu yapalım. Niye? Burada biz bankacılık yapıyormuş gibi ama banka etkisi olmadan işlem yapabiliyoruz. Dün sana söylediğim hadise, yayında da konuşmuştuk. Evim sistemi çok mantıklıysa, devlet buna destek veriyorsa, karlıysa, belli bir süreye izin veriyorsa bankalar niye yapmasın ya? Para dediğim bankada olur kardeşim, doğru mu? Para bankada olur. Parayı bankadan başkası satıyorsa da bunun adına tefeci derler. Biz eskiden böyle bilirdik. Düşünsene para satan kimdir? Ya da yüz bürosundan para alırsın, exchange yaparsın. Ya bankadan para alırsın, paranı yatırırsın, alırsın, kredi alırsın. Banka dışında kim satar parayı? Bir de tefeci satar. Şu an herkes bir para satıyor. Ve bu dengenin içerisinde yarın bir gün oradaki patlağı da çok rahat görebilmemiz gerekiyor. Lafımız sözümüz nereye kadar gider bilmiyorum ama daha önce söylediğimde tepkilerle karşılaşıyorduk. Ya efendim biz bundan filan şu an sanayici arkadaşı bile almış evimciler. Nasıl almış? Geçen seninle de karşılaştık bir yerde hatırlıyorsun. Bu kadar yatırırsanız bu kadar yaparsanız ya bana mantıklı gelmiyor. 500 bin liraya yatıracağım. 400 bin liraya yatıracağım. Üstüne bir 5-6 ay daha bekleyeceğim. Kalanını yatırmaya devam edeceğim. Bu 500'e yatırdığım için bana 1 milyon verecek. Benden işlem masrafı alacak. Neresi doğru ki bunun? Bunun neresinden bakayım? Şu anki faiz atmosferi. Hayır, şu burada şunu dersin. Devlet der ki kardeşim ben senin küçük yatırımını destekliyorum. Destekledi de ne yaptı? Bireysel emeklilikle destekledi.
1: 2021'de bize bir reklam müracaatında bulunan. Şimdi bugün olmadığı için rahatlıkla marka söyleyebilirim. Morevi. Hatırlıyorsun değil mi? Bulursam sisteme anlatırım. Sana diyor ki yani Morev'im sana ev vermiyor, araba da vermiyor. Sana kredi veriyor ve bunu da söylüyor sanki bir banka gibi reklam tanıtımında. Bir bulursam ekrana getirmek isterim bunu. Biraz araştırmam lazım, yıllar oldu çünkü. Diyor ki sana diyor 1 milyon lira yani bugünün parasıyla para veririm. Ama diyor önce diyor bana diyor faizin diyor işte örnek veriyorum 350 bin lirayı diyor 3 ayda ödeyeceksin. Tamam. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diyor. Ben sana diyor 5. ayda diyor paranı veririm diyor. Biz o zaman hatırlıyor musun? Şimdiki gibi yok şu evim, bu evim bilmem ne 5 ay sonra paranı al. Organize parası yokken Murev'in bu sistemi vardı. Biz ne dedik o zaman? Hayır git böyle iş mi olur dedik.
0: Şimdi bedeli...
1: Bu adamlar ne dedik? Çok üzülüyor. Ne dedik? Bu adamlar dolandırıcı. Bu adamlar milletin parasını söğüşleyecek demedik mi? 2021'di yanlış hatırlamıyorsam. Pandemi zamanıydı. İnanılmaz afişler vardı.
0: Düven önünde de yerleri verdi.
1: Düven önünde de.
0: Peki biz ne yaptık?
1: Çık kapının o tarafta.
0: Biz ne yaptık? Parasına rağmen almamıştık.
1: Reklam. Almadık. Parası dedi kaç lira istiyorsan ben bunun reklamını yapacağım dedi. Yürü git dedik. Biz böyle bir şeye vesile olmayız. Parasını versen de bu afiş, bu reklam bizde yayınlanmaz dedik ve almadık.
0: Evet.
1: Sonra da zaten kendi
0: şu an gitti. Tüm sistem ona döndü. Herkes şimdi ne yapıyor biliyor musun? Esnaf şunu yapıyor. Adı araba almak ve ev almak. Arabaya girdik, eve girdik diyor. Başlıyor ödemeye. Sonra bir formülizasyon bulunuyor. Ne yapıyoruz? Ya sözüm ona para biriktiriyoruz. Ya biz böyle bir millet değildik. Biz böyle bir millet de olmamalıyız. Yani iş bu kadar ucuz olmamalı. Bizim vatandaşımız bu kadar göz göre göre aleni bir şekilde dolandırılmamalı. Mali konularda gelin yeni bir sistem kurun. Bunu Maliye Bakanlığı bünyesinde kurun, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurun. Para toplayacak, para edecek, para üzerinden finansman sağlayacak. Parayı kendi uhdesinde alacak, kullanacak. İşletmeler, kurumlar, kuruluşlar için bir ön inceleme, bir akıbet incelemesi, bir son inceleme gerçekleştirsin. Ve el dediğin gibi devlet sürekli el üstünde bulunsun. Mesela desin ki ya şu an yaşanmıyor mu bu hadise? Mesela gidiyorsun inşaat alacaksın. İşte krediye başlıyorsun. Bitmemiş inşaat. Senin o bildiğin tamam inşaat hadisesi. Sen bitirdikçe banka paranı veriyor. Seni de güvenceye alıyor. Bittiği kısım kadar veriyor. Ya gelin bu sisteme dönelim. Bizim vatandaşımızı kandırmak, bizim vatandaşımızı dolandırmak bu kadar ucuz ve bu kadar kolay olmamalı. Gerçekten de olmamalı. Ama biz bu işin sonunda 30-40-50 tane adamı gözaltına alacağız. 3-5 tanesine ceza vereceğiz. 800 milyar kaybımız var. 800 milyara neler yapılması değil ya. Yani şu an düşünsene 40 milyon ortalamayla bir okulu yaptığımızı 50 milyon ortalama 80 milyon da ya 80 milyon ortalamayla bir okulu yaptığımızı düşün. 800 milyar TL. 1000 okulluk bütçemiz neredeyse şu an itibariyle ne yazık ki bu adamların elinde çöp olmuş durumda. Efendim bir son dakika haberi geçmiş. Yine ne yazık ki yine sezon başladı. Ünlülere uyuşturucu operasyonu. Yaz tatili bitti herkes şehre döndü ya. Ünlülere uyuşturucu operasyonu başladı. Oyuncu Aras Bulut İynemli, rapçi Sefo ve eski futbolcu Hakan Şaşın da aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı.
1: Hasan Şaş. Allah'ım.
0: Sefo hafta sonu buradaydı biliyorsun. Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür Bakanlığı tarafından devlet destekli olarak parası verilmiş ve Kayseri'de konser yapmış adamcı rapçi Sefo, diğer adıyla Seyfullah Sağır gözaltına alınmış. Melis Sezen alınmış, Nilperi Şahinkaya, Hande Demir, Hasan Şaş, sosyal medya fenomeni Melis İşiten, Anıl Durmuş, Hazal Filiz Küçük ki tanımıyorum da, Sezer Çakır, Yeliz Yeşilçimen, Volkan Akçıray, Zeynep Akçıray, Sayat Zurnacı. Bunların hepsi başlamış uyuşturucu operasyonu kapsamında adli tıp durumuna götürecekler, getirecekler, bir şey yapacaklar. Ben geçen sene de söylemiştim, hala aynısını söylüyorum. Bu kadar uyuşturucu operasyonu yapınca ünlülerin korkup uyuşturucu bırakması, sektörde kimsenin bundan konuşmaması, bu insanların bir daha ekonomik anlamda ya para pul kazanamıyoruz filan demesi gerekiyordu. Bakanlık hafta sonu parasını vermiş, bu da mal almış yakalatmış, öyle gibi görünüyor. Şimdi üzülerek söyleyeceğim ki, bunu popüler ettikçe, eski bakandan kalma bir adet bu. Bunu popüler ettikçe bence uyuşturucuyla mücadelede iyi bir yola gitmiyoruz. Evet, devletin gücüyle biz bununla alakalı gerekli gücü uyguluyoruz diyoruz. Ama bu kadar popüler etmeden de bu işi çözebileceğimiz kanaatindeyim. Yani yine aynı isimleri al. Ama bu kadar medyatik ünlülere uyuşturucu operasyonu olmasın, uyuşturucu operasyonu olsun. Yani ben şöyle düşünürüm, Aras Bulut İynemli'yle ya da Melis bilmem bir şeyle ya da rapçi Sefo'yla yan yana düşünsene gözaltı görüntülerinde şey gibi defile gibi geçiş var. Böyle o da geçiyor, bu da geçiyor, abi oyuncu var gördün mü filan, şu güzel kızı hatırladın mı filan dediğim bir tanım yerine dört tane gerizekalı torbacıyla eli yüzü dağınık adamla hapçıyla sokakta yatan esrarkeşle filan aynı anda almayı tercih ederim. Hatta aynı koğuşa eğer içeri atacaksın. Şu an böyle olmuyor bu iş. Şu an bir popülerite algısının içerisinde sanatçılar da uyuşturucu kullanıyormuş. Biz çocuklara ne yazık ki enjekte ediyoruz. Artık gelin bundan bir çıkalım. Yani ünlüler ya da şeyde de vardı ya aracım işte CHP'li belediyeleri operasyon. Sürekli aynı yerden yaparsan, aynı grubun içerisine yetersen bunun algısını dağıtamıyorsun. Ünlüler uyuşturucu kullanıyor olur o zaman adı. Her ünlü kullanıyor mu? Hayır.
1: O kullanıyorsa ben de kullanıyorum der çocuk.
0: Şimdi emniyet şöyle diyor. Şimdi narkotikçiler de şöyle diyor. Abi diyor, biz önceden işte uyuşturucu kullanan çocuğa en büyük korkularından bir tanesi elinin yüzünün çökecek olması, gençliğinin gidecek olmasıdır. Yani ecüş becüş bir şey olursun. Yani çünkü uyuşturucunun böyle bir etkisi vardır vücut metabolizma dengesini. Ama şimdi bir bakıyorsun estetik de onunla bununla ya da genç yaşta toparlanmış böyle cillop gibi tak tak tak uyuşturucu operasyonu yapıyorsun. Korkutacak neremiz kaldı? Bu da bizim ayrı bir hikayemiz. Doğru gitmiyoruz ya da en azından doğru gidemiyoruz. 13 Eylül'de Sefo Kayseri'deymiş. Dinleyenler, son dinleyenler olabilirler yani bu dönem itibariyle. Bir daha kültür yolunda görür müyüz acaba? Görmeyiz herhalde.
1: Girenler, uyuşturucuya girenlerin çoğu da zaten çıkmadı mı tekrar? Gözaltına
0: çıktı canım.
1: Şimdiye kadar
0: çıktı çünkü tutuklanıyor.
1: 100'e yakın var.
0: Satıcıysan tutuklanıyorsun zaten.
1: Bir tek şu neydi? Mehmet Akif.
0: Mehmet Akif de uyuşturucu üzerinden patlamadı
1: oradan
0: biliyorsun.
1: Oradan değil, o alım satım ticaret ve fuhuş, şantaj, tehdit ne ararsan vardı o da.
0: Aynen öyle.
1: Ondan girdi de diğerleri 100 şu son 3-5 ay ya da 6 ay içinde herhalde 100'e yakın ünlü diyebileceğimiz haberlere göre kişi gözaltına alındı mı? Hangisi içeride? Hangisi ne ceza aldı? Aldı gözaltı işlemleri ya tutuksuz yargılanmak üzere belki en fazla yurt dışı çıkış yasağı bitti. Hangisi ceza aldı? Yok. Bunun cezasını alan geçmişte bir tek Deniz Seki vardı hatırladığım.
0: Hey ya,
1: 1,5 yıl mı 2 yıla yakın bir hapis cezası. Doğru. Kesinleşmiş hapis cezası vardı. Girdi çıktı. Çıktı dedi ki ben akıllandım ve ıslah oldum dedi hatırlayın. Ha yarın 4 gün sonunda tekrarlarsa bilmem vebali boynuna. Ama ben dedi dersimi aldım.
0: Hüsnü çıkarttı onu hep yoldan fidan diye makasına dönüyor.
1: Ben dedi ıslah oldum bundan sonra sadece sanatımı icra edeceğim dedi. Ve hala da piyasada. Adını da duymuyoruz bu tarz şeylerde. Sanatıyla duyuyoruz en azından.
0: Ya duyduklarımızı da işte yani afişe etmenin dışında çok bir anlamı kalmadı işin ve afişeyi de ters ediyoruz. Ve dediğim gibi uyuşturucuyla mücadele son damlasına kadar devam edebilir. Bence hiçbir mahsur yok. Hiçbir zaman içinde bence mahsur olmadı. Yani evet yapılmalı, yapılmaya da devam etsin. Ama bunu ünlüler üzerinden yapmak şu an sadece algıyı bir tarafa doğru çekmek. Gördün mü ya o da alınmış demek ya da insanları bir yerde toplamak gibi geliyor. Bence buna çok fazla lüzum yok. Ama tabii ki takdir Yüce Türk Devleti'nindir efendim. Takdir Yüce Türk Adaleti'nindir ne olacağıyla alakalı.
1: Şu söylemleri de değiştirip de özenti kısmından çıkarırsak iyi olur.
0: Yani zaten derdimiz orası. Yani.
1: Sanatçılara operasyon. Ünlüler onun. Ne ünlüsü ne sanatçısı. Boşver. Ne sanatı ne ünlüsü.
0: Şimdi geçen günde bir arkadaş grubunda bunun tartışmasını yaşadık. Ne yazık ki bizde sanat camiası Ali'cim şöyle adlandırılıyor. Mesela diyorsun ki iyi bir sanatçı mesela Orhan Gencebay. İyi bir sanatçı mıdır kardeşim? İyi bir sanatçıdır. Tayyip Erdoğan'la, Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf verdi ya da külliyeye gitti diye millet alıyor şimdi ortaya taşlıyor.
1: Oo, neler neler.
0: Şimdi döndük. Aynı Orhan Gencebay, Edip Akbayram atıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in yanında poz verirse onu da taşlıyoruz. Neye göre? Sana göre, bana göre. Yani siyasi fikirlerimize göre biz ya bunun burada ne alakası var? Ya olur mu öyle şey diyor. Hatta bazı grup diyor ki sanatçı dediğim birazcık aykırı olur. Birazcık protest olur, birazcık karşı taraf olur filan diyor. Sanatçılara biz ne zamandır düşünce ve fikir adamı kisvesi ve kıyafeti ekledik bunu çok anlamıyorum. Mesela Aras Bulut İğnemli uyuşturucudan dolayı operasyon aldı. Belki de yarın ceza aldı. Oyunculuğunu ne değiştirir? Siyaseten o taraftaydı ya da bu taraftaydı. Şarkısını ne değiştirir Sefo'nun?
1: Değiştirmez. Yani sen sanatına bir şey diyemezsin.
0: Madem şimdi tam tersinden de giderek iyi sanatçıysa örnek veriyorum ya Ahmet Kaya üzerinden bakalım. Ahmet Kaya'nın şarkılarını dinledik mi yıllarca ama adamın fikri duruşu itibariyle ölümünden önceki başka bir yerde değil. Şimdi şarkısında sana bir mesaj ya da eylem çağrısı yapmıyor ise yaptıkları da var da yapmıyor ise odam kireç tutmuyor dediğinde ben ne yapayım şimdi Ahmet Kaya çalıyor diye geri mi kapatayım? Ya da Orhan Gencebay Tayyip Erdoğan'la fotoğraf verdi diyor ya bu da artık dinlenmez falan mı diyeyim adamın şarkısı şarkıydı kardeşim. Şimdi Sezen Aksu sol ya da sağ cenahı biliyorsun Sezen Aksu'ya da yaptılar aynı taşlamayı. Herhalde bir saraya mı gitti Tayyip Erdoğan bir galaya mı gitti bir şeye resepsiyona mı gitti? Abi ne yapıyoruz ya? Hangi kuvvet bak Sezen Aksu'nun fikri dünyası bizi ilgilendirmiyor biz şarkısı için seviyoruz. Hani fikir adamı olarak görmüş olduğumuz birinin fikrini değiştirmesi bizi etkileyebilir. Buna bir itirazım yok. Ama biz bunları fikir adamı diye sevmedik ki. Bunun için sanatçılara yüklediğimiz misyon neticesinde biz bu algıyı da birazcık kendi içimizde zorlanıyoruz. Yani mesela çok iyi bildiğin, çok sevdiğin bir sanatçı özel hayatında ya da başka bir şeyde bir şey olunca hiç yakıştıramadım. Neyini yakıştıramadın? Adam hala güzel şarkı söylüyor. Mesela İbrahim Tatlıses'e yakıştıramamış olabilirsin. Adam artık güzel şarkı söyleyemiyor. Anladın mı? Yani o kaza vesaire kurşunu bunlardan sonra söyleyemiyor. Ama İbrahim Tatlıses'in bir önceki şarkısını ne değiştirebilir? Adamın iyi ticaret yapması, kötü yapması, Asena'yla şu... Bizi ne ilgilendirir? Şöyle, magazin seviyorsun takıl, buna bir itirazım yok. Ama adamın şarkısını değiştirecek bir tümce değil. Bunun için de biz bu anlamlarda bakarken de biz bu kısmı düzeltmeliyiz. Ahmet abi de şimdi demiş ki sanatçıların sanatı için sanatı değil de özellikle gençlere rol model olmalarıyla ilgili sıkıntı olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de tam aslında bu noktayı söylüyorum Ahmet abi. Çok geri zekalı görünen, çok ahlaksız görünen, çok bilmem bir şey yapan birisi müthiş bir tablo yapabilir. Müthiş bir müzik eseri ortaya çıkartabilir. Dali çok mu akıllı bir adamdı mesela? Örnek veriyorum. Yani psikopatın tekiydi. Ama insanlar dünyada hala arkasından gidebiliyorlar. Sanatçıyı topluma örnek olsun diye öne koyduğumuz anda patlıyoruz. Çünkü topluma örnek olmuyor. Sanat öyle bir alan değil. Ama bunun yerine bilim adamını, bunun yerine bir hatibi, bir fikir adamını topluma örnek olarak yapacaksak bunun bir anlamı var. Çok iyi şarkı söylüyor diye topluma örnek etmek zorunda bıraktığımız sanatçılar yüzünden bugün hem bu operasyonlarda vahlanıyoruz, hem çocuklara kötü örnek oluyoruz diyoruz, hem siyaseten bir noktada manevra yapmış olsa Allah belasını versin.
1: Ahmet Hocam'ın söylediğine de katılmamak elde değil. İşte şu sen hangi neydi manifest bilmem nesisin muhabbeti. İnanılmaz derecede gayri ahlaki. Ne toplumumuza, ne örfümüze, ne dine, ne imana, ne İslam'a, bırak İslam'ı, Hristiyan bir toplumda bunu yapsalar orada da taşlanacak kadar gayri ahlaki işler var. Ama medya önümüze öyle bir getirdi, öyle bir getirdi ki ya 10 yaşında, tövbe estağfurullah, 15 yaşındaki sübyan çocuklar inanılmaz bir özentiyle onlara benzemeye çalıştı. Şimdi bunu da aslında şimdi bu kızlar çıkmışlar şarkı söylüyor. Beğen beğenme bana ne? Ben hiç dinlemedim de ne olduğunu bile bilmiyorum ama mutlaka benim de karşılaşmak zorunda kaldığım, duymak zorunda kaldığım yerler olmuştur illaki. Ama işte o çocukların, o manifestin o şarkısını sanatından ziyade yaşam biçimini örnek alması tehlike işte bu. Ahmet Hocam'ın aslında anlatmaya çalıştığı, şimdi, kastettiği bu.
0: Kastettiği yer bu da.
1: Buna izin vermememiz lazım.
0: Bak bunu şöyle izin vermezsin. Gayri ahlaki ise ekranını buna kapatırsın. Gayri ahlaki ise. Şimdi şöyle düşün. Pornografik yayınlar Türk televizyonlarında, kliplerinde vesaire yayınlanabiliyor mu? Yayınlanamıyor.
1: 90'larda serbestti.
0: Şimdi bir, bunu sen kontrol edeceksin. İki, önünde sosyal medya var, artık her şeyi kontrol edemediğin için söylüyorum. Manifeste sıkıntın varsa bunun muadilini ve doğru muadilini de üretmeyi becereceksin. Kabe'de hacılar hu der Allah dedik. Yaklaşık bir ay okul gidişlerinde ilahi söyledik. O gün de aynısını söylemiştim. Popüler kültürle mücadele ederken ancak popüler kültürle mücadele edersin. Bugün manifesti çek. Topla, tutukla, uyuşturucu operasyonu yaptım.
1: Yaptılardı zaten. Tamam.
0: Sonuç?
1: Bir şey olmadı.
0: Tekrar o zaman örnek olacak malzemeyi üreteceğiz, koyacağız, anlatacağız. Örnek olmamasını istediğimiz malzemeyi de kısıtlayacağız. Amerika ne yapıyor? Bak kısacık bunu da söyleyeyim. Amerika film endüstrisini yıllardır tartıştık. İçinde diyor Amerikan bayrağı geçecek. Kiliseden bir sahneye geçecek. Özgürlük heykeli görünecek. Ben sana fon vereceğim diyor. Niye yapıyor bunu? Amerika propagandasını yaparsan senin filmin Halil'in filminden daha ucuza çıkar. Niye? Sana devlet destek veriyor. Şimdi sen doğru müzik içeriği Sefo'yu getiriyorsun. Burada konser yaptırıyorsun. Bu bir devlet desteği değil mi Sefo'ya? Normal şartlarda.
1: Normal,
0: devlet konser yaptırmış oluyor. Adam nereden çıktı? Buradan çıktı. Ha, o zaman sen devlet setup'ını doğru ayarlayacaksın. Birine yakın, birine değil. Mesela X cenahın sanatçısı da olsa sen devlet kaidesini eline alıp kardeşim bak şunlar ama siyaseten ben bilmem. Ama bak böyle yap. Ama bak böyle devam edebiliriz. Bak böyle yapabiliriz diyeceksin. Biri bir içerik üretiyor, yeni bir grup kuracak. Devlet desteği nerede? Kültür Bakanlığı'ndan hangi filmler destek alıyor ya? Bir bakın hangi diziler destek alıyor. Şimdi çok özür diliyorum. Çiçek gibi mis gibi aile dizileri dururken o zaman bu desteği sen üretirsen bu dediğin düzeni bozabilirsin. Ama ben destek vermeyeyim ama herkes akıllı usta olsun ha. Olmuyor. Çünkü popüler kültürün verdiği para senden alabileceği ya da senin kurabileceğin rakamlardan çok çok daha fazlası. Efendim müsaade isteyelim bugünü de ve hatta bu haftayı da tamamlamış oluyoruz. Valla aynen Gun with the Wind fırtına gibi geçti. Bu haftayı da kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta biraz buradan biraz Ankara'dan. Bazen belki de İstanbul'dan sesleneceğiz sizlere. Onun için şimdiden kendinize iyi bakın. Güzel bir hafta sonunuz olsun dileğiyle diyorum. Özellikle hafta sonunda ve bugün itibariyle hava durumuna da bakarak size birazcık bilgi vereyim. Bugün yine bir yağış söz konusu görünüyor ama meteoroloji ya şu an açmıyor. Ha, açtı. Güzel. Bugün saat 18'e kadar yağış görünüyor. Hava çok öyle görünmese de şu an itibariyle. Cuma ve cumartesi günde devam edecek bir yağış söz konusu gibi. Hava sıcaklıkları en düşük 10, en yüksek gece saatlerinde 10 dereceye kadar, gündüz saatlerinde 22-25 derece aralığında oynayacak gibi görünüyor. Bilginiz olsun. Pazar günü itibariyle güneşli havaya yeniden dönüyor gibiyiz. Merveciğim, neyimiz var laf sokakta da?
2: Tarihte ilk kez

0: edeceğiz. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Mutlu bir hafta sonu sizi bekliyoruz. Memleket için hayırlı haberler alacağımız bir hafta sonu dileğiyle efendim. Laf sokaklarıyla sizi baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Daha petrol çıkartıyoruz. Petrole de zam geliyor. Ne güzel.
3: İyi düşünüyor. Durum ortam çok güzel.
4: Başbakanımız güzel.
3: Alımız da güzel.
5: Kırmız Boğazı benim olacak. Washington'da bizim olsun o zaman.
6: Geçen sene mi, iki sene önce mi Karadeniz tarafında bulundu. Petrol düşecek dendi. Daha bekleniyor bak.
7: Bunu devlet ne olsun, millet ne olsun. Çalış aç.
8: Yani herkes memnun şu anki halinde.
9: Benzin fiyatları artıyor ama arabalardan da geçilmiyor.
5: Motorun 1800'e de inse, 1500'e de inse biz bu birliğin beraberliğimizi koruyamadığımız ve bu ahlak çöküntüsünün artmaya devam ettiği müddetçe ben ileride hepimizi çok daha zor günler beklediğine inanıyorum.
10: Tarihte ilk kez bir akaryakıt 100 liranın üzerine çıktı ve motorinin şimdiki fiyatı 102 lira 50 kuruş. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
5: Başta ben olmak üzere gerçekten çok bu konuda zorlanıyoruz ama benim değinmek istediğim farklı bir konu var. Herkes şu anda işte motorin 2 lirayı geçti, dolar şunu geçti, bunu geçti diyor ama bundan önemlisi bizim son yıllarda toplum olarak ahlaki yönden, gelenek görenek yönünden dejenerasyona uğramamız. Bunun enflasyonu, bunun artışı bence bunlardan daha önemli ve konuşmamız gereken asıl şeyler bunlar. Motorin 1800'e de inse, 1500'e de inse biz bu birliği, beraberliğimizi koruyamadığımız ve bu ahlak çöküntüsünün artmaya devam ettiği müddetçe ben ileride hepimizi çok daha zor günler beklediğine inanıyorum. Herkesten farklı olarak bunu söylemek istedim.
2: Güneydoğu Anadolu bölgesinde falan petrol çıkartıyoruz ya, uçuyoruz. Zam gelmesi yani ben bilmiyorum yani, akıl tutulması bu. Doğuda petrol çıkartıyoruz, petrole de zam geliyor. Ne güzel. Bunu söyleyenler acaba bize gerçekten realist mi davranıyorlar? Yoksa akıl tutulması mı? Bizim beynimizle mi oynuyorlar? Bilmiyorum yani, bunu sizin yorumlarınıza artık yani düşüncelerinize bırakıyorum yani. Toplu taşıma araçlarını kullanıyoruz neticede değil mi? Bilmiyorum, şuradan şuraya in bin yapıyorsun, 2 kilometre yer gidiyorsun, 40 lira para veriyorsun. Bilmiyorum ne oluyoruz, ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz yani? Yani çağ atlıyoruz yani güya sözde. Muasır medeniyetler seviyesine çıkıyor. Yani Avrupa ülkelerle yarışıyoruz. Hatta diyorlar ki işte Avrupa bizi kıskanıyor. Nasıl kıskanma bu ya?
11: Benim arabam olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Allah yardımcımız olsun, ne diyeyim ya? Ha, bizde de şu lükslük de çok. Benzin fiyatları artıyor ama arabalardan da geçilmiyor. Bir arabada tek kişi. Bu da masraf. Hayat pahalı. Bir ekmek 14 lira. 17 lira. Benim maaşım 25 lira. Haydi geçin. Yani bir arabayla mazotunan olmuyor. Ona geldi miydi her şeye yansıyor işte.
12: Vallahi böyle karmaşık bir dünyada bunlara söylenecek pek şey yok. Neden? Sen 15 bin kilometre uzaktan gelip de bura benim olacak dersen her şey yerinden oynar zaten. Herkes hakkına razı olacak. Ne hakkın var senin gelip de Orta Doğu'da bura benim deme hakkını nereden buluyorsun sen? Kırmızı Boğazı benim olacak. Washington'da bizim olsun o zaman. Böyle bir savaşın olduğu dünyada her şey artacaktır zaten. Yani ondan kaynaklı. Yoksa durduk yerde şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmamıştı.
7: Kimseye muhtaç olmayacaksın. Bunu devlet ne olsun, millet ne olsun. Çalış aç. Paran olacak. Geçimde çalışana kolay. Çalışmazsan bir şey yok. Çalış aç.
3: Dünya genelinde tüm fiyatlar yüksek. Bu Tayyip Erdoğan'ın bir ilgisi yok ki bunda. İyi düşünüyor. Durum ortam çok güzel.
4: Başbakanımız güzel.
3: Alımız da güzel. Buğdayımız para yapıyor. Her şeyimiz para yapıyor. Akaryakıt bağlan mı? Her şeyimiz iyi. Her şey memnunuz biz. Her şey bak. Şimdi millet döviz bozduruyor. Döviz alıyor. Altın alıyor. Altın bozduruyor. Traktörüm de var. Arabam da var. Yok ya. Sıkıntı yok. Millet yalan söylüyor ya.
6: Zam derseniz her tarafta zam var yani. Ekonomik krizi burada da var. Ben Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da da var. Her tarafta var ekonomik krizi. Sebebini şöyle tahmin ediyorum. Harple bir alakası yok. Bu devletin elinde hiç durmadan zam geliyor. Harple bir alakası yok bunun. Devlet. Her şey devlet. Türkiye'de geçen sene mi, iki sene önce mi Karadeniz tarafında bulundu. Petrol düşecek dendi. Daha bekleniyor bak. Reklam oldu. Gerçek bir petrol bulunmadı. Ben inanmıyorum yani öyle şeylere.
8: Yani herkes memnun şu anki halinde. Yapacak hiçbir şey yok yani. Hala 100 lirayı savunanlar var. Yani geleceğimiz harap diye düşünüyorum. İşte savaşa bağlıyorlar bunu. Irak savaşına bağlı. Trump gidiyor Ukrayna'daki savaşa bağlı. Rusya savaşına bağlı ama tabii ki bilemiyoruz. Araba kullanan alakası yok bu işin. Sonuçta arabası olmayan da otobüste binip gidiyor. Uçağa biniyor. Sonuçta onlar daha çok etkileniyor yani. Sonuçta arabası olmayan ya otobüste gidecek ya uçakla yani. Ne yapacak yani sonuçta.
13: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
14: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
15: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle

0: yayınındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
1: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
0: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını yarın uygulayacak. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2003 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2003. Klasik Türk müziğinin ünlü bestecisi Yusuf Nalkesen İzmir'de hayatını kaybetti. 15 Ocak 2003. Türkiye, idam cezasını kaldıran Avrupa Sözleşmesi'ni imzaladı. 19 Ocak 2003. Çeşitli kentlerde Irak'ta savaşa karşı protesto gösterileri düzenlendi. 15 Şubat 2003. Irak'ta savaşa hayır koordinasyonunca düzenlenen savaşa karşı bir dakika karanlık eylemi İstanbul ve Ankara'da ışıklar bir dakika söndürülerek yapıldı.

16 Şubat 2003. 12 Mart muhtırası döneminin komutanlarından emekli Orgeneral Faik Türün hayatını kaybetti. 9 Mart 2003. Siirt'te milletvekili yenileme seçimi yapıldı. AKP'nin 3 milletvekilinin 3'ünü de aldığı seçimde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 13 Mart 2003. Anayasa Mahkemesi HADEP'i kapatma kararı aldı. 14 Mart 2003. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. hükümeti Siirt Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kuruldu. Bakanlık sayısı 25'ten 23'e indirildi.

28 Mart 2003. Kapatılan DİP'in eski milletvekilleri Leyla Zana, Hatip Dicle, Orhan Doğan ve Selim Sadak'ın Ankara Birnoğlu DGM'de yeniden yargılanmalarına başlandı. Mahkeme sanıkların tahliye taleplerini reddetti. 23 Nisan 2003. Lefkoşa'daki Ledra Palas sınır kapısı pasaportla her iki toplum için geçişe açıldı. 1 Mayıs 2003. Bingöl'de 6.4 büyüklüğünde deprem oldu, 176 kişi hayatını kaybetti, 521 kişi ise yaralandı. 3 Mayıs 2003. İstanbul'da Miniatürk adıyla Türkiye'deki ve dünyadaki önemli yapıtların maketlerinin yer aldığı park, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

11 Mayıs 2003. Saadet Partisi 1. Olağan Kongresi'nde genel başkanlığa Necmettin Erbakan seçildi. 20 Mayıs 2003. Yazar Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden Impact Dublin'e layık görüldü. 25 Mayıs 2003, Nuri Bilge Ceylan'ın Uzak adlı filmi 56. Cannes Film Festivali'nde Elephant filmiyle birlikte en iyi film seçildi. En iyi erkek oyuncu ödülünü ise bir süre önce vefat eden Mehmet Emin Toprak'la aynı filmde rol alan Muzaffer Özdemir paylaştı. 17 Haziran 2003, İstanbul'da satanist cinayeti olarak bilinen olayda Şehriban Coşkun Fırat'ı öldüren 3 kişi yeniden yargılanarak müebbet hapse mahkum oldu.

22 Haziran 2003. 18 ay olan askerlik süresi 15 aya, 16 ay olan yedek subaylık süresi 13 aya, 8 ay olan kısa dönem askerlik süresi ise 6 aya indirildi. 6 Temmuz 2003. Süleymaniye'deki Türk Özel Timi Bürosu'nda ABD askerleri tarafından gözaltına alınan Türk askerleri serbest bırakıldı. 7 Ağustos 2003. Kamuoyunda 7. Avrupa Birliği uyum paketi olarak bilinen, çeşitli kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Yasaya göre TCK'nın 159. maddesinde tanımlanan devletin ve devlet görevlilerinin manevi şahsiyetlerine tahkir ve tezyif suçlarına verilecek cezanın alt sınırı 1 yıldan 6 aya indirildi. Tahkir, tezyif ve sövme kastı bulunmaksızın sadece eleştirmek maksadıyla yapılan düşünce açıklamaları ise cezayı gerektirmeyecek şekilde düzenlendi.

27 Eylül 2003. TÜBİTAK, Bilten tarafından teknoloji transferi yönetimiyle üretilen Türkiye'nin ilk mini gözlem uydusu BİRSAT, Rusya'dan uzaya gönderildi. 4 Ekim 2003, Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü Ömer Kavur'un yönettiği Karşılaşma adlı film aldı. 16 Ekim 2003, ressam Avni Arbaş İzmir'de vefat etti. 18 Ekim 2003, Türkiye Kamu Sen tarafından birçok ilde hukuka saygı yürüyüşü yapıldı.

22 Ekim 2003. Sinema sanatçısı Derya Arbaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybetti. 29 Ekim 2003. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 80. yıl dönümü, yurt genelinde dış temsilciliklerde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenlerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Sezer Çankaya Köşkü'nde bir resepsiyon verdi. Resepsiyona eşleri türbanlı olduğu gerekçesiyle tek kişilik davetiye alan AK Parti milletvekilleri katılmadılar. 15 Kasım 2003. İstanbul'da Beyoğlu Kule Dibi ve Şişli Osman Bey'deki sinagogların hemen yanı başında meydana gelen iki ayrı patlamada 20 kişi öldü, 302 kişi yaralandı.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. 15 Temmuz Caddesi ile Mehmet Tümüç'ün Caddesi kesişiminde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'da ulaşımın geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Şeker Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde trafikte en çok ceza cep telefonu kullanımına kesildi. Kayseri'de 19 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
2: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı, uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'u konuk edeceği maçı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi, genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 2026 elektronik yabancı dil olarak Türkçe sınavını yarın uygulayacak. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır. Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
2: Psikoloji Saati programından herkese merhaba. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ekranlarına herkes hoş geldi. Yeni sezonla birlikteyiz. Çok çok güzel bir program geçeceğini düşünüyorum. Bugün biraz daha böyle gündemimizde olan görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi hakkında konuşacağız. Umarım sizler için de faydalı bir program olur. Bu konuda bizi bilgilendirecek olan psikologumuz, klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bizlerle birlikte. Gülsüm Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Yeniden burada olmak, sizlerle yayına katılmak inanılmaz heyecanlı. Sezonun da ilk programı olması ayrıca heyecan verici. Bilmiyorum. Gerçekten müteşekkirim. Güzel enerjinizle burada harikulade bir program yapacağımızı düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum gerçekten. Hem bilgilerinizle hem de bu güzel neşenizle bizi çok güzel bilgilendireceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Eğer sorularınız olursa 0352 336 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı yazabilirsiniz. Veya şu anda izlemekte olduğunuz sosyal medya hesaplarının yorum yap kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi Gülsüm Hanım, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım. Evet. Sonrasında konuşalım.
3: Evet.
2: Geçelim.
3: Ben 20 yıllık geçkin süredir uzman klinik psikolog olarak sahada hem klinisyen olarak hem de kurumsal eğitim danışmanı olarak hem firmalara danışmanlık yapmaktayım hem de yetişkin, ergen ve çocuklarla çalışıyorum bu şekilde.
2: Evet, çok çok ihtiyacımız var bence sizin mesleğinize. Yani bu dönemde gerçekten o kadar kötü haberler duyuyoruz ki. Evet. Yani çocuklardan başlıyoruz gerçekten yetişkinlere kadar akıl almayacak cinayetler, olaylar. Evet. Yani bunu bir insan nasıl yapabilir dediğimiz çok şeyler oluyor. Bu da tabii ki biraz dijital çağdan kaynaklanıyor. Bu dijital çağda artık görünür olmak bir zorunluluk haline mi geldi?
3: Ya sanki göre göre de artık birbirimizi hani taklit yoluyla öğrenme şekli dediğimiz bir alan var ya, şunu da yaşıyoruz. Yani insanlar artık içtikleri kahveleri, yedikleri yemekleri ya da girdikleri ortamlar, kendim de yapıyorum yani, ben de paylaşımlar yapıyorum sosyal medyada. Bunu da seviyoruz fakat bir kitle için ciddi manada görünür olmayı farz kılan bir durum haline geldi. Yani şimdi influencerlar, içerik üreticiler için bu bir zorunluluk. Hatta para kazanma aracılığı. Ancak evde oturan Ayşe teyzeden kahveye giden Mehmet amcaya kadar pek çok kişide de görünür olma yaygınlığı dediğimiz kavram arttı. Yani evet, özel yaşamın gizliliği, gizemliliği konusunu artık bir yana bırakıyorum. Yani dijital çağda hiçbirimizin yaşamı, şekli, hiçbir şeyi şey değil. Yani artık öyle bir işte biz görünür değiliz vesaire şekliyle değil yani. Şunu baz alıyoruz daha çok. Görünür olma kaygımız başladı. Yani her şeyi paylaşmak, her şeyi iletmek, her şeyi bir şekliyle gündeme getirmek, bulunduğumuz yerden konum bilmek. Kendime de söylüyorum ben bunu. Sadece nacizane önerim, özellikle toplum yararını faydalı bir iş yapıyorsanız, bir hekim, bir doktor, bir radyo yayıncısı, bir program yapımcısı, avukat, iki tane sayfanız olmasını şiddetle öneriyorum ben. Sosyal medya gizemliliği diye dijital okuryazarlık eğitimi almıştım yıllar evveliyatında. Kendi hayatımda bunu yapıp bunu oturtmayı başarmıştım. Şu manada iyi oldu. İki tane sayfanız var. Bu iki sayfadan bir tanesinde kendi ailenizi, eşinizi, dostunuzu, çocuğunuzu paylaşıyorsunuz. Bir diğerinde de sadece iş ve işle ilgili içerikler üretiyorsunuz. Bir sayfanın gizli olması, gizemli olması o kapıya kimsenin giremeyeceğini gösteriyor. Yani mesela ben şahsi sayfama örnek vereyim. İşte tanıdık olmayan, yüz yüze görüşmediğim, bağımın olmadığı, bir yerde karşılaşmadığım ailem, eşim, dostum, kuzenim,

0: kullandığımızda inanılmaz kolaylaştırıcı bir faktör. Mesleki anlamda bana çok şey kattı. Çünkü bir yere hazırlık, bir teklif vesaire süreçlerinde çok güzel işime yarayan pratik teklifler ve teknikleri oradan paylaşıyoruz AI teknolojisiyle. Onun dışında da dedik ya hani neden bu kadar görünür olmayı tercih ediyoruz? Yani görünür olmanın altında aslında psikolojik bir gerçek var ve şöyle. Şimdi baktığımızda bizim bir yerel ağımız vardı eskiden. Tam 1950'li 60'lara dayanan bir yerel ağdı. O neydi? Mesela biz İstanbul çapında bir araştırma yapmıştık. İstanbul'un yalnızlık haritasını çıkaralım diye. Soruyoruz işte insanlara. Farklı bilgilerle kıyaslamaya çalışıyoruz. Mesela sosyoekonomik farklılık, eğitimsel farklılık bir sonuç söyleyecek bize diye. Diyoruz ki mesela kendini yoksul tanımlayan, zengin olarak tanımlayan ve orta halli tanımlayan bir kitle var. Ne kadar yalnız hissediyor bu kitle? Orta hallilikteki durum eğer mahalle kültürünün içindeyse, hemşerilik derneğine gidiyorsa, belirli bir yaşın üzerindeyse işte özellikle ben arkadaşlarımla bir Mevlüt'e gideyim, Yasin okuyalım orada gruplarımız bir kahve topluluğumuz var, işte erkeklerin kahvehane kültürü vesaire gibi. Orada ben yalnız hissediyorum deme olayı çok düşük. Yani orada hemşericilik kültürünü 1950'lerden sonra kırsaldan kente çok fazla göç ederken yanımızda getirmek zorunda olduğumuz bir şeydi bu. Mesela birinci ilk gelenler kuşak 50'lerde hiçliğin ortasında geldiler Anadolu'dan. Kırsaldan şehre taşınanlar kimseyi bilmiyorlar. Herhangi bir nitelikli iş gücüne sahip değiller. Bu insanlar ya tarımla uğraşmış ya da çiftçilikle uğraşmış işte. İkinci nesil 60'lardan itibaren sosyolojik boyutuna baktığımızda işte mesela Sivaslılar bir yerde, Erzurumlular bir yerde, Trakyalılar bir yerde, Yozgatlılar bir yerde birbirini koruyup kollamaya başlıyorlar. Aslında ağ kurmak birlikte hayatta kurmak anlamına geliyor. Ve biz hep ağ kuruyoruz. Yani işte mesela nörobiyolojik açıdan da böyle bu. Antropolojik kökenimize baktığımızda da biz binlerce yıl ötesine gittiğimiz zamanda da takımları düşünelim. 100 kişi avcı toplayıcı topluluklarda işte 100 kişi aynı anda sürekli bir arada değildi ama 15-20 kişi oba şekilde birbirini korumak, kollamak adına birlikte avlanmak, tehlike gelirse onu işte gıda, besin sağlamak ya da işte birisinin çocuğu vardı. İşte ailenin o takımın büyüğüne o çocuk bırakılıyordu, isim konuluyordu. Bu mecburiyetler, komşu komşunun külli muhtaçtırlar. Aslında bizim gelenekselde yaptığımız, bildiğimiz şeyler. Birazcık işte yeni kültürün içinde daha küresel kültürün içerisinde o eski birlikteliklerimizi yeni isimler de veriyoruz. Mesela network gibi bir ağ kurmak gibi. Ama değişen şeyler oldu telekomünikasyon aracılığıyla. Mesela işte eskiyi yeni bir şey taşıma. Mesela iş bulmak için dijital dünyada hiç tanımadığımız insanlar var. Ama ilişki kurmayla ilgili farklı zaruri yer var işte. Mesela biz bir şey üretiyorsak ürettiğimiz şeyle ilgili ihtiyaç duyduğumuz şeyi yine dijital dünyada buluyoruz. İşte eskisi gibi biz bunu hemşerilerden çözebilmiş, işte boyacım vardı hadi ona gideyim. Boyacılıkla alakalı bir web sitesine gidiyoruz mesela. O döngü insanın görünürlüğü işte sosyal ilişkilerde çok mühim mesele. Olmazsa yaşamıyoruz filan. Ancak dijital dünyada birden fazla çözümleyemediğimiz, tam kalıbına oturtamadığımız kısmı yüz yüze bir klanlanmış bir beyin çalışma sistemimiz var. 1,5 milyar gibi rakamlar var karşımızda dijitali kullanan. Bir de şu var artık yol oluyor. Yani yeni hal bu haline geldi. Mesela bunun bir kalıbı var. Beyin değişmiyor. İlkel beyin hala. 15 yıl önceki beyin neyse şimdiki beyin de bu. Biz bunun içinde şu an debelenip patinaj yapıyor gibi bir hissiyatım var. Yani ve işte kanallar değişti görünür olmakla ilgili. Eskiden işte o kahvehane, mevlütler, gün kavramı var diyor ya. Bir gün tabağının çözemeyeceği problem yoktur. Evet gerçekten böyleydi gündelik hayatta. Yani mesela annelerimiz giderlerdi orada bir amaç kısır yemekti. Bir kek, pasta, börek yemekti ama öyle değildi. Orada eğlenilir, oynanılırdı. Belli stres kanalları aktivasyona uğrardı. Bilimsel açıklaması bu. Çoluk çocuk bir araya gelip kaynaşırdık. Komşu Mehmet teyzenin oğlundan bir konuda ilham alırken Ayşe teyzenin kızı oyunda başka bir şey aracılık. Montessori dediğimiz kavramı biz sokaklarda öğrenmedik mi 80'ler 90'lar bu kuşak? Dolayısıyla şimdi bunun yoksunluğunu dijital platformda tehlikeli gibi görünen kısmı aslında şuradan ilerliyor. Evrensel olarak kişisel ilişki kurabileceğimiz çok fazla mecra azaldı gibi. Hele pandemiyle farkındaysak bu çok fazla.
1: İnsanlar uzaklaştı birbirlerinden.

0: insan sayısı da belli. Ne kadar sosyalleşebiliriz? Belli bir güven sarmalında çok az sayıda insanla iş yapabiliyoruz. Ancak mesela bizim kaçıncı yayınımız? Bu bir güven atmosferi var ve birbirimizin artık tarzını da 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Ve bunun verdiği bir rahatlık var. Ama medyada, sosyal medyada network işi yapan, işte Facebook'la başladığını ifade edecek Milat alalım. Orada işte 300 arkadaşımızın, 500 arkadaşımızın olması büyük bir şeydi o zamanlar. Sonra bir reaksiyon olarak aslında o kadar kişiyle arkadaş olduğumuzu zannettiğimizde altında genel olarak etki tepki olayı mesela like, beğenmek, yorum yapmak, alkış koymak, saniyede yaptığımız şeyler. Derin bağlar kurmuyoruz. Aslında network dediğimiz meselenin çok fazla alt dalı var. Güven köprüsü koymak, aracı olmak, o bağlamda bir A noktasından B noktasına meseleyi halleden kişi olmak, siz tanımadığınızda da tanıdığınız birinin aslında o network ağına dahil olduğumuzu düşünmek, o örgüler bizim o bildik, tanıdık, yüz yüze nesiller boyu getirdiğimiz hemşerilik, arkadaşlık, görünürlük, komşuluk, aynı iş yerinde çalışmak, aynı kafeye gitmek, oralarda takılma üzerinden daha rahat işliyor burası. Diğer türlü sayısız kombinasyon kadar karşılaşma yaşıyoruz. Birbirimizi sosyal medyasında işte mesela bir hayli işte takipçimiz oluyor. Etkileşim kurduğumuz, bunlar kısa anlık görünürlük hezeyanları. Sosyal etkileşimler. Belki bunu birazcık normalleştirdik. Yani artık bağ kuruyoruz işte. Ancak işte o bizim evet eski köye yeni adet gibi gelen bir karşı cinsten biriyle bir araya gelmek istiyoruz. Bir partnerimiz olmasını istiyoruz mesela. Bunun için işte görücü usulü annelerimizin ayarladığı birisini bulmasını beklemiyoruz. Dijital platforma, mahalleye bakmıyoruz.
1: Evet, bazı arkadaşlarıma işte nasıl tanıştınız diyorum, sosyal medyadan diyor. Ben şaşırıyorum, nasıl yani, görmedin mi? Bir göz göze bakmadın mı? Nasıl olabilir, nasıl güvenebilirsin diyorum. Güveniyor.
0: Çok tehlikeli gibi görünüyor ama şu an 64.6 oran biliyor musun? Çok yüksek.
1: Yüksekmiş.
0: Tabii özellikle yani international dil bariyerinin aşılması. Genişliyoruz aslında. Belki burada bir sıkıntı yok gibi görünüyor ama hiç tanımadığımız birinin ama mesela bir LinkedIn'da işte birisi bir başarısından bahsetmiştir. Zorlu bir yoldan geçmiştir. Sonunda elde etmek istediği o başarıyı elde etmiş ve hiç tanımıyorum bu insana. Tebrikler yazdım mesela. Bir etkileşim yakaladım. Gerçekten takdir ediyorum. Mesela hemcinslerimin başarılarını kutlamak çok beni doyuruyor. Mükemmel. Benim kafamdaki network tanımı belki ne kadar organik ve doğalsa o kadar bana gerçek, samimi, bizden gibi geliyor. Yoksa aslında ama insanlar farkındaysanız artık network kurma meselesi, yani tanıdıklık esasına bağlı. Bir güzel olan bir şey takdir etmek, onur etmek. Orada bir kalbe dokunmak çok zor değil ama bunu bile mesela etkileşim ağı olarak sadece bir köşede izleyen, hiçbir şeyinize yorum yapmayan, başarınızı takdir etmeyen. Ben şey diyorum, hadi biz yetişkinlere geçelim ama çocukların bir başarısı var. Küçücük minik kalpli bir çocuk, benim çocuğum, diğerinin çocuğu, arkadaşım fark etmez. Orada bir minik kalp koymak birkaç saniyemizi alacak bir şeyken onu bile böyle bir artık köşeden sinsi sinsi izleyen bir kitle haline dönüştürüp sosyal etkileşimden çok etkilenen insanlar var. Geçen terapiye bir danışanım geldi. Dedi ki ben artık dedi sosyal medya yüzünden dedi size geliyorum. Sebebi dedim influencer falan değil. 3-5 bin takipçisi var ama şey çok kafaya takıyor. Yabancılar beni beğeniyor ama yakınlarım beni beğenmiyor. O kadar bu kitleyi ve durumu kendince içselleştirmiş ki. Bu da psikolojik bir anksiyete haline dönüşmüş. Yani bazı tavsiyeler istedi benden. Normalde psikoterapi seanslarında tavsiyelerde bulunmayız ama gerçekten bu duruma ihtiyaç vardı. Hani orada bir onay alma. Yani zaten
1: Tam olarak da ben bunu soracaktım. Beynimizin neresini manipüle ediyor ki bu beğeniler? Çünkü ben bazı arkadaşlarımda şunu da görüyorum. Paylaşım saati var.
0: Evet.
1: Yani diyor ki işte hadi diyorum bir şey atalım. Evet. Diyor ki hayır diyor 18 olunca paylaşacağım ben diyor. Yoksa beğeni gelmez bana diyor.
0: Evet.
1: Diyorum bunu nasıl yani? Tamam algoritmalar var, bir şeyler var falan ama sen bunu niye önemsiyorsun bu kadar?
0: Ya şöyle.
1: Görünmez diyor. Ya da
0: içerik üretimin karşılığında bir bedel kazanmıyorsa gerçekten önemsiz ama bu işi meslek haline getirmiş bireyler için önemli. Etkileşim saatleri.
1: Normal bir insan da bence bu kadar.
0: Normal bir vatandaşın beğendi beğenmedi Yani bunu bir anksiyete haline getirmek ne kadar ütü. Bak işte tam burada sorduğunuz sorunun karşı görünür olma ihtiyacı ve onaylanma ihtiyacı. 06 ve 012'sinde onaylanmamış, görünürlüğü kabul görmemiş, o evin içerisinde aslında var ama yoksun. Bu şekliyle büyütülmüş çocuklarda ve yetişkinlerde görünür olmak çok daha yüksek hale geliyor. Mesela şey de var, ben de kendimi paylaşıyorum, hepimiz paylaşıyoruz ama arka arkaya gidip şey işte böyle sağa dön, sola dön, oradan poz ver, buradan bir yere Allah'tan o şeyle ilgili bir tanı yakalandı. Şu dudağı şöyle büzerek koyma pozisyonu vardı ya, çok böyle yetişkin, entelektüel düzey yüksek insanlarda da görüyordum. Sonra bir aforizma yayınlandı. Denildi ki ağzını böyle büzerek fotoğraf paylaşanlarda ağır psikolojik rahatsızlık. Bilimsel gerçekliği gerçekten yoktu ama bir anda viral oldu o ileti. O ileti viral olup böyle insanlar sayfasında paylaşınca en azından entelektüel düzeyde gördüğüm, gözlemlediğim arkadaşlarım da şu dudak şu, yani bir yetişkin kadını ya da erkeği aslında gerçekten hoş olmayan. Hani bir tane şımarıklık yapayım diye koymuşsundur, o ayrı. Arkadaşların öyle bir toplu fotoğraf çekilmişsinizdir, o ayrı. Ama her fotoğrafta o dudağı büzerek koyan bir kitle vardı. Şimdi de işte bir onay alma çabası, görünür olma. Yani ben şunu soruyorum, kendinize sorun iç dünyanızda. Bunun cevabını ve yanıtını kendi kendinize verin. Neden görünür olmaktan bu kadar hoşlanıyorum? Şimdi bir tane fotoğraf koydun, iki tane koydun, üç tane koydun. Tatil fotoğraflarını koy, insanlar bence kıskanç ve haset kitle diye belirtilen kitlenin dışında ben çok takdir ediyorum. Mesela diyorum ki aa bir dakika işte Budva da burada varmış, şu kafede varmış. Çok keyifli şey yapmıştım, takip etmiştim. Neden? Çünkü orada diyorsun ki ne güzel, bak seyahat ufkumuzu açıyor. Ama şöyle de bir kitle var. Hiçbir etkileşim yok. Kendisi fotoğraf paylaşmıyor. Bunlarla ilgili de psikolojik bir sınır var. Bu da yani görünür olmaktan korkan ama sürekli insanları izleyen, takip eden, evet, böyle hani kapının arasından kapı dinleyen o teyzeler var ya, onların artık türeyen varyasyonları çıktı. Sosyal medyada gizli gizli sinsiz sinsiz sizi takip eden, hiçbir etkileşim vermeyen, bir kalp, bir beğeni, hiçbir şey yapma. Ama o insanın hayatında varsan ve ilk iletilerini o kişi olarak takip ediyorsan, arada bir kalbe basarak onure etmek, en azından başarısını, en azından çoluğunu çocuğunu, en azından gündemde mesela ne dedim geçen yılda, hiç tanımadığım bir kadına tebrik mesajı gönderdim. Çünkü o kadar güzel bir varoluşsal öyküsü vardı ki çok takdire şayandı. Bunu bari yapabilelim diye düşünüyorum. Ama fazla görünür olmanın da altyapısında çok ciddi bir onaylanma, takdir edilme ve görülmeyen kimlikler olarak görüyoruz.
1: Şimdi şunu da yapıyorlar. Yine hadi kendi ismiyle açtı, takip ediyor. Tamam, ona okeyim ama sahte hesap açıp kötü yorumlar yapanlar biliyorum.
0: Gerçekten linç kötü.
1: Diyor ki işte bu şöyle mi olur? Bu böyle mi olur? Yani benim çok kapalı konuğuma işte böyle hep kapalılarımı alırsınız falan. Yani sen orada onun anlattığı bir bilgiye odaklanmıyorsun. Evet, oradan bir hani ben bir gelişeyim. Aa bak ne dedi ya? Çok önemli bir şey. Çocuklarla ilgili konuşuyoruz. Diyor ki bunun kıyafeti böyle böyle. Niye ona takılıyorsun? Orada ne anlatıyor? Evet, değil mi? Hiç kesinlikle ona bakmadan kötü.
0: Ve bunu fake hesaplardan yapabilecek kadar da aslında korkaklık bu. Neden? Şimdi İzmin mesela kendi hesabının adınla, sanına, soyadınla bir sayfada alenen haddini aşmadan, sınır çizgini bozmadan yorum yapabilmek özgüven değil, cesaret konusu. Ben çok beğendiğim sayfalarda bu şekilde yapıyorum. İnsanlar beğeniyor, eleştiriyor. Kendi bildikleri, bilecekleri bir kavram. Ancak fake hesap açıp yapmak ayrıca bir korkaklık psikopatolojisi. Çünkü yani sen kendi varlığını ve varoluşunu adınla soyadına söyleyemeyecek kadar hayatı korkarak deneyimleyen biri olduğunu
1: vasfı yok ama vasıflı olan insanlara sen şöylesin, sen böylesin. Yani böyle yapmamamız gerekiyor.
0: Ne kadar acı ki son dönemde özellikle bu fenomenlerle birlikte görünür olmanın arttığı ya da insanlar mesela biliyor musunuz son dönemde çok fazla insanlarda geçen gün bir bankanın fütüristik toplantılarına davetliydi. KVK gereği çok fazla resim vesaire paylaşamadım. Her neyse şey dediler, ilk önce banka o kadar fazla kredi kart patlamaları son 3 yılda yaşanmış ki artık insanlarda ve şey diyorlar, bununla ilgili bir sosyolojik araştırma yapmışlar ve o araştırmada daha çok tatil, moda ikonunu takip etme, kafe restoran sektörü. Şimdi bunun psikopatolojisini aktaran bir konuşmacı vardı, fütüristik. Dedi ki insanlar artık birbirlerinden etkileşim göre aslında mekanda ya da ortamda hiç keyif almadıkları anlarda dahi bir fotoğraf paylaşıp oradan çıkma, içerik üretme. Yoksa hani sen influencer değilsin, içerik üreticisi değilsin, bu alanda para kazanmıyorsun. Hani senin 3-5 tane kahveni komşu Ayşe, Fatma görmüş, görmemiş ne olacak? Yani bunun için kredi çekip ya da kredi kartını patlatıp tatile giden ve tatil fotoğraflarını abartılı şekilde paylaşmaya çalışan bir kitle var. Hani şey değil, insanlar kazanır, emektarıdır, gider, hiç seni beni ilgilendirmez.
1: Ama bunu gösteriş için yani kendini niye zora sokuyorsun?
0: İşte onun için
1: atıyorum bir yılda onun borcunu ödeyeceğine. Ya bırak gösteriş yapma yani.
0: Evet. Ve patlama noktasına geliyor işte kartları. Evet. Bütün o arabuluculuk sistemlerine düşüp gün içerisinde kartları yapılandırmak için arayan hukuk büroları sayısı artık o kadar fazlalaştı ki. Orada o bürolarda çalışan bir arkadaşım var, şunu ifade ediyor. Diyor ki yani artık diyor hukuk bürolarında yani aracılık, arabuluculuk yapmak adına 35-40 tane personel tahsis ediliyor. Neden? İnsanların kartları işte bu zevksel ve fuzuli tüketim diye geçecek argümanlar, işte tatilini paylaşmak için patlatılan kredi kartları, lüks mekanlara gidilen, işte burada da ayrı bir patoloji var. Yani görünür olmak ve onay almak. Bir şey varsa yap. Yani var olan hakkıyla yaşasın. Ya da şu değil. Sosyal medyada gördüğümüz hayatların tamamı aslında gerçekçi değil diye bangır bangır yayınlar yapılsa da, gösterimler söylense de insanlar gördükleri.
1: Zaten hepsi kusursuz, sürekli gülüyorlar.
0: Evet.
1: Böyle bakın fenomenlere, açıyorum, bakıyorum. Tatilde ay eğleniyorum. Hiçbir zaman zaten ağladıklarını ya da üzgün olduklarını. Yani diyorum ki bir insan hiç mi morali bozulmaz?
0: Evet, evet. Yani. Ya şöyle de bir kavram var. Mesela bazen bir iki böyle sizin aksu parçasıyla beraber bir laf sokan tayfa da var. Ben onu çok irite ve mide bulandırıcı buluyorum. Kaba tabirimi sevgili izleyenlerimiz lütfen başlasınlar. Şöyle yani mesela kendi cesaretsizliğini ya da birine söylemek istediği ifadeleri yüzüne ya da telefonda söyleyemeyip sosyal medyadan klavye kahramanlığı, yani laf sokan ifadeler, ibareler, bunlar sizce de artık çok eskimedi mi? Ya da artık çok varoş, çok nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama gerçekten çok varoş bulunmuyor mu? Yani gerek var mı bir insana sosyal medya üzerinden? Mesela o insanları takip etmek çok şey geliyor, komik geliyor. Ya da şöyle bir durum, mesela çok net ifade edeyim. Bir ay evvel bir çifte terapi yapmıştım boşanmak üzere olan. Ailelerinin psikoloğu konumunda olduğum için ve küçük yaştan itibaren de onların işte şeylerini takip ettiğim için, lisede eğitim koçluğu yapmışım, üniversite süreçlerine kaygı anksiyete, yani ailelerini bildiğim bir şey. Herkes açık sayfamdan takipleşiyoruz. Henüz işte terapiye gelmeden çok sansasyonel bir boşanma gerçekleşti bu arada. Kavgalar, dövüşler, kılıçlar kınından çıktı. Hemen onun bir hafta öncesinde sosyal medyaya yansıyan öyle güzel fotoğraflar vardı ki, işte çift ayakkabılar, birisi çalıyor, birisi söylüyor, karı koca. Ondan sonra kocam da kocam. Yani o kadar üzüldüm ve şaşırmıştım ki. Aslında şaşırdığım nokta şu. Beynimin gördüğü kare, onların çok mutlu, birbiriyle uyumlu, aşırı eğlenceli bir çift olduğu, çocuklarıyla beraber muhteşem bir aile görüntüsü. Ama bir hafta sonra karga tulumpa, bir terapi seansı, terapi seansında duyduklarım, çocuklara verilmiş ruhsal zararlar, böyle hani diyorum ki yok artık filan, yani işin psikoloji kısmında bile şaşkınlık yaşadığımız evrelere giriyoruz. İşte ha şey değil, işte sosyal medyada her gördüğünüze inanmayın. Evet, inanıp inanmamak kişisel seçim ama orada bir görüntü var. Orada bir sahne ve kare var. İster istemez de biz o sahne ve görüntüye inanıyoruz. Ama ya böyle birazcık eğlencesini kullanmak sosyal medyayı belki de. Yani bir gör geç, çok fazla anlam yükleme. Yani beğenilmiyor diye bir anksiyete yaşayan kitle var. İletilerin beğenilmiyor diye. Artı kredi çekip tatile giden bir kitle var. İşte senin hiç kimsenin umurunda olmadığı bir story'ne müzik seçmek için 15 dakika zaman harcayan insanlar var. Hayatımız bu kadar ucuz ve bu kadar zamanımız bol değil. Hepimize eşit armağan edilmiş 1440 dakika var. 24 saate tekabül ediyor. Ancak hayat saçma sapan bir story'ye 15 dakika müzik seçimiyle uğraşacak kadar uzun bir yol ve yolculukta değil. O yüzden lütfen ve lütfen garipsemeyin. Eğlence amaçlı bir miktar girin çıkın, eğlenin bakın ama saatlerce insanlar ne yapmış? Yapay yapay fotoğraflarından mutluluk senaryoları üretme. Bir de şey de çok net. Bir yerde bir insan neyin çığırtkanlığını yapıyorsa aslında orada problem var demektir. Mesela çok fazla kocam da kocam diyen bir kitle var. Bunun çırtkan, bakın çok güzel eş, çift, partner olmak, sevgili olmak tamam. Ama sadece dünya ondan ibaret. İşini koyarsın dengede, arkadaşlığını paylaşırsın. Ya da mesela sadece işinin çırtkanlığını yapan bir kitle de var. Bunu da yani doğru buluyorum, yanlış mı bana göre, sana göre göreceli bir kavram. Ama neyin bir noktada çırtkanlığı yapılıyorsa işte orada mevcut bir problem var demektir. Ya da hayatımıza yatırım yapalım, hayatımızla ilgilenelim. Başkalarının perspektifinden, dünyasından, yaşam tarzıyla ilgilenmekten kendi hayatlarımızın içine gerçekten bakamaz olduk.
1: Evet.
0: Yani bu da çok üzücü değil mi?
1: Yani böyle hep izleyeyim, ay onu yapmış, bunu yapmış diyoruz ama kendi hayatımızdan
0: ya
1: yapmış.
0: Mesela bir story atıyorsunuz, ben atıp çıkıyorum tamam, çünkü mümkün değil onu artık anlamlar yüklemek. Fakat saniyeler içerisinde sizin yaptığınız şeyleri takip eden bir kitle var. Bu da çok şaşırtıcı. Hadi ki senin dolu vaktin onun boş vaktine denk geliyor ama neden bu kadar çok takip? Neden? Ama işte çok da takip edilecek şeyler yapma. Arkadaşım, orası benim sayfam. Orası benim gizli alanım. Özellikle şahsi sayfalardan bahsediyorum. Sen takip et, etme. Sevdiği bir alan, yorum hakkına da sahip değilsin. İşte hayatın içerisinde denge dediğimiz nokta burada devreye giriyor. Yani geçen gün gördük, çok ünlü bir sosyal medya fenomeninin elinde patlayan olaylar silsilesi. Allah'ım, yani hiçbir şey devletten daha güçlü değil. Sen orada yargı makamını da alabora ederek bir güç ve gövde gösterisi yapmaya kalktığında, işte bunu isim vermeden, isim zikretmeden ilerleyelim. Bir sürü sosyal medya fenomeni zaman içerisinde patlıyor. Yani gerek yok. Bu kadar aşırı alanda var olmanın psikolojik altyapısı, ben şunu da aslında birazcık yorumlarken dikkatli ifadelerimi seçmeye çalışıyorum. Çok güzel buluş yapan insanlar var. Bakın, yurt dışında uzun yıllar kaldım, doktoramı da orada yaptım ve şunu gözlemledim. Filtre yasağı dediğimiz olaylar var. Bizim ülkemizde maalesef cinayet olaylarından tutun, kadını kesenler, doğrayanlar, çocuk, o kadar yaygınlaştı ki ve insanlar artık maalesef bunun olağan bir şey olduğunu zihinlerince kanıksıyorlar. Bunu geçiyorum, bu ayrı bir konu. Bir buluş yaptı mesela ülkemizde. Çok kıymetli bir bilim insanı, isim soy ismini zikretmeyeyim. Dedi ki ertesi gün saat 13'te canlı yayında kanseri tamamen ortadan kaldıracak net bilimsel, ki adamın bilimsel çalışmaları buradan Ankara'ya yol olur. O kadar kıymetli bir bilim insanımızdı. Saat 11'de evinde ölü bulundu. Şimdi diyorum ki biraz mahremiyet. Yani çok iyi bir buluş yapabiliriz. Pek çok asansör mühendislerimiz vesaire vesaire. Çok derin konulara girmek istemiyorum yayında. Ya da ünlü buluşlar yapan genç insanların başına pat bir diye anda, bir şeyler evet, gelebilme ihtimali olabiliyor. Olabilirlik konuşalım yayında olmamız hasebiyle. Dolayısıyla konuyu şuraya bağlamak isterim. Biraz gizem. Çok güzel bir buluş mu yaptın? Lütfen bunu bilimsel çerçevelerde iyi bir ortak zemini oturtmadan yayma. Ne zaman ki biz çok popüler olma algımızın önüne geçemediğimiz takdirde zımbığı yiyoruz. Kaba tabirle. Yapmayalım ya. Yani bu kadar göz önün, tamam, ol, seni bir kitle takip ediyor. Harikasın. En iyi sensin. En mükemmel sensin. Şu işte çok meşhur bir isim vardı. Patladı. Kadın içi hapse girdi. Çoluğunla çocuğunla. Ne? Kimsenin o kadar psikolojini toparlayacak, o günler bir daha geri gelecek mi? İşte arkasından işte ölüm olayları. Yani bu kadarına gerek var mı? Yani insanlar senin iyini de kötünü de görecekler. Eninde sonunda alkışlamayacaklar. Ve bu kadar görünür olmanın altında en çok hangi his var biliyor musun? Değersizlik duygusu. Yani. Birileri beni görsün. Gör, gör, gör. Sen de gör, o da görsün. En iyi benim. Tamam arkadaşım, en iyi sensin. En mükemmel sensin. İşini en iyi yapan, en güzel, en zengin kocaya sahip olan, mükemmel üstün zekalı çocuklara. Bu bu değil ki konu. Yani günün sonunda başını yastığa yalnız kavuyorsun. 2 metrelik beze dolanıp tek başına mezarda uyuyorsun. Bu kadar hezeyanı.
1: Hatalardan pay da çıkartmıyorlar. Hiç. Yine aynı devam ediyorlar.
0: Evet.
1: Yani böyle altınlar böyle bir sürü sonra da işte kiralık diye çıkıyorlar.
0: Evet.
1: Mi acaba? Niye gösterdin?
0: Evet. Niye gösterdin?
1: Tamam kiralık diyelim hadi.
0: Neyi kime kanıtladın?
1: Evet.
0: En zengin sensin. Ne oldu? Pat diye enselendin. Tak tak tak altında bir sürü olan olmayan sansasyonel haberler. Magazinin eline çok ciddi bir argüman verdin. Yani hani şey diyorlar ya, hırsızın hiç mi suçu yok? Tabii ki var. Yani artık şeye de döndü olay. Yani enteresan da bir kitle var ya. İnsanlar gerçekten bazen bazı sadece psikolojik bir altyapı nasıl diye çok ünlü paylaşımların altındaki yorumları okuyorum. Böyle hızlı hızlı ülkemin insanı gerçekten tertemiz delirmek üzere. Altına yazılan yorumlar da şimdi siz... Bir yere yazdığınız yorum zeka seviyesi ve konuşma biçiminizle alakalı bir ipucu veriyor oraya ve Ali'nin isim soyisimle beraber, yani bir doktorun mesela estetik cerrahının altına öyle enteresan yorumlar yazıyor ki bazı kadınlar. Diyorum ki ya, sayfasına dokunuyorsun, kadının ismi, soyismi, adresi, iş yeri, mekanı. Diyorum ki Allah Allah, bu artık cüretkarlık değil, bu cesaret değil. Bu artık farklı bir varyasyonu. Yani adama orada alenen başka teklifler var. Yani bakın, sosyal medya insanı rezil eder, vezir eder kavramları artık çok klişe. Oralardan çıktık. Biz dilimize, ruhumuza, özgünlüğümüze sahip çıkmalıyız. Özgürlükten bahsetmiyorum. Özgünlük. Yani bu kadar açık alanda kendimizi... Açık etmek, yazdığımız yorumlar, yaptığımız girişimler, eylemler, bunların hepsi çok sağlıksız zihinler olarak kaydediliyor ve çok cüretkarız. Yani adamın plastik cerrahın altına bir doktor, fenomen bir doktor içerik üretiyor. Ya yorumlar dehşet. %90 evlenme teklif edenler mi isteriz? Adam orada evli barklı, ondan sonra şeyi var yani. Bir hayatı var, bir çok şaşırıyorum. Yani bu kadarı cüretkarlık değil, artık bir akıl tutulması yaşıyoruz.
1: Kesinlikle, herkes her şeyi söyleyebileceğini, her şeyi yapabileceğini sanıyorlar.
0: İfade özgürlüğünün de tanımı bence bu değil. Öyle değil mi?
1: Çok karıştırdık bence o kavram artık biz yani.
0: Birine hadsizce yorum yapmak, özel hayatını dil uzatmak, dalga geçmek, linçlemek. Yani bunlar değil.
1: Bir de ben şunu da düşünüyorum. Hı-hı. Yani hiç mi bir... Gururun ya da bir hadi bir egolan, yani ya ben buna mı yazacağım de bari. O bile bir şey. Ama yok. Gurur da yok. Yok, kaybettik bence bu değerleri.
0: Evet.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum. Evet, sosyal medyada o ulaşılmaz hayatları görüyoruz ama izleyenler olarak onların psikolojisi nasıl etkileniyor? O yetersizlik hissini hissediyorlar ya, hani borç alıp işte tatile gitmeler.
0: Muhteşem.
1: Onlar için neler söylersiniz?
0: Kesinlikle. Ben de diyorum ki mesela, yani sahip olmadıklarımızı hayıflanmak yerine sahip olduklarımızın şükran duygusuyla hayatı güzelleştirmemize bir seçim. Şunu yapabilirler bu bağlamda. Mesela genç kızlarımızı şu anda gözlemliyorum. Herkesin enteresan bir şekilde zengin koca, zengin sevgili, zengin partner bulma arayışı var. Ya ve bu korkunç arttı. Yani işte bize süspans edilen el altından o diziler aracılığıyla. Herkes Türkiye'de bakın %85 kitle asgari ücretle çalışıyor şu anda. Yani bu ülkenin yani 2/3 kişisinden biraz daha fazla rakam demek. İstatistiki rakama vurduğumuzda. Şimdi böyle çalışan kitlelerde, yani azınlık oran orta düzey gelirin üstünde olan. Ki öyle işte bir gecede 30-40 bin, 50 bin hesaplar ödeyen. Şimdi Bodrum Türkbükü'nde şey hevesleniyor genç kızımız. Ben de diyorum ki emek vererek, kazanarak, alnının terinle inşa ettiğin bir hayatın olsun. Bunu inşa et. Ondan sonra 7 değil 72 düvel cihan alemi gez. Hiç kimsenin sana diyecek bir sözü yok. Diyenler de zaten desinler. Sen çalmadan, çırpmadan, kimsenin kul hakkına girmeden ananın ak sütü gibi kazandığın paranla tatile mi gidiyorsun? Paylaşıyor musun? Ya helali hoş olsun, paylaş. Kimseden yani bir şey yap. Ama şöyle bir kavram var. İşte o kadar böyle bir zengin. Yani dikkat ettin mi? Estetik yaşı şu anda 17 yaşa kadar düştü. Allah'ım, plastik cerrah bir arkadaşım var, çok yakın dostum, selam olsun buradan da. Diyor ki Gülsüm 17 yaşında bir tane şey var diyor. Zaten belli yaş aralığında yasak da işte geldi almadık diyor. Mesela 18 yaşında annesinin iki tane çeyreğini gizlice çalıp gelen kitleyle karşılaşıyoruz diyor. Yani sonra diyor bana şeyde itiraz, kızım niye böyle bir şey yapıyorsun, yani yapmayalım. İşlem bitmiş olmuş, biliyor musunuz, ben işte annemin iki tane çeyrek altını vardı, onu ondan gizlice aldım diyerek. Yani ne, dudaklarına dolgu yaptıracak. Yani 20'li yaşlarda
1: yine sosyal medyada görüyorlar.
0: İşte evet, çünkü şu algılanıyor, şöyle bir alan var, şöyle bir kitle oluşuyor. Ruhuna, hayatına, benliğine, eğitimine yaptığın katkı çok fazla görünmezken, İşte botokslu suratın yapılsın. Ben saygı duyuyorum yaptırmak isteyenler. Dolgu dudakların jawline mı, işte askılar mı, neyse bunlarla yapılan şeylerle daha görünür olmak. İşte meme büyütme, popo genişletme ameliyatları. Bunlar artık insanlar kredi çekerek yapıyorlarmış bunları. Diyorum ki bakın, biz ne zaman ki beyne yaptığımız yatırımı, kaç tane insanla son dönemde okuduğunuz kitabı tartışır hale geldik?
1: Sıfır. Daha bu sabah konuştuk ofiste, ya hiç kitap okumuyoruz falan, evet, gibi.
0: Dikkat okumuyoruz. Seviyemiz de düştü ya.
1: Evet.
0: Neden? Bu çok fazla kaydırmalardan mütevellit, aşırı görsel varyasyona muhatap olan beynimiz artık okuma, evet, konusunda ciddi dikkat ve odaklanma problemi
1: değişiyor. O sabrımız da yok. Yani anladım. YouTube'da falan böyle çarpı 2x yapıyoruz, evet, ama kitabı, evet, okurken yapamıyorsun. Yok, yani tabii. Orayı kaçırdım, burayı kaçırdım, tabii, atlaya atlaya.
0: Otak vebamız haline geldi.
1: Evet.
0: Kaç insanın sohbetiyle çoğalabilir hale geldik? Çok az. Artık mekan paylaşımları, artık gündemde var olan çantalar, kılık, kıyafet, saç, yenilen yemekler, içilen kahveler, ortam resimlerinden bir tık öteye kendimiz geçtirmek adına geçilemeyen bir hayatlar inşa ettik. Bu bağlamı özetleyecek olursam şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Beden algısı zihin algısının çok çok önüne geçti. Yani genç kızlarda, tenzih ederim tüm izleyenlerimizi, genç hanımefendilerde inanılmaz düzeyde bir boşluk doldurma. Ben de diyorum kendi hayatına emek ver. Yani oranı buranı şişirtip zengin partner, zengin koca bulma hevesini, ben kendi hayatımı nasıl daha kaliteli inşa ederim, ben kendi hayatımda varoluşumu nasıl daha iyi gösterip kanıtlarımla yaptığında eyvallaha olmayan bir hayat kuracaksın kendine. Buna yap güzel kızım diyorum yatırımını. Buna yap eğitimini harca, master'ını yap. Hocam ülkede okuyanlar da bir şey yapmıyor. Hayır, öyle bir dünya yok. Oku, gelişimini yap. Bir yerlerde katkı sağlayacak alanlarını aç. Bir şey olmazsa öbür şeyin, yaşam enerjinle senin hayatına kattığı evrensel faydayı sen dahi tahayyül edemezsin. O yüzden çok fazla bu. Yani dediniz ya hani işte oradaki yetersizlik hissi görüyor. İşte yapay yapay ilişkiler, gördüğünüz üzere patlayan olay, altınları biz şey aldık. Kaç tane genç kız ben de böyle güzel olayım, ben de böyle albenisi yüksek bir kız haline geleyim de ben de böyle zengin ama varoş ama keko ama erko, yani böyle gözleri fıldır fıldır düğünde. Yani her şeyin zarafetiyle olanı çok güzel, nezaketiyle olanı çok güzel, güzellikle olanı, sana ait olanı çok güzel. Olmayan yaşamlara göz kırparak, ahlanarak vahlanarak. İşte bizim bir böyle kocamız olmadı ki. Öyle bir kocamız olmasın zaten. Kamera önünde paylaşılan o şeylerin hiçbirisi çok iddialı bir ifade ama pek çoğu diye düzelteyim. Pek çoğu gerçekliği yansıtmıyor zaten. O aşkların, o işte binbir güllerin, şeylerin hep senaryo önü. Kamera önü. Gerçekliği olmayan kavramlar. Ya da böyle bir şey yok yani. Tutup da herkesin sevgilisi her gün, herkesin kocası her gün 101 tane 500 tane gül göndermiyor. Şu ekonomide bahsediyoruz Allah aşkına, bir market poşeti içinde 3-5 tane malzemenin olduğu şeyin 1000 liralar tuttuğu bir ekonomide, yani hangi kafayla biz bunlara aşık atıp kendimizi yetersiz hissediyoruz? Ama çok öyle bir kitle var, evet, kızlarım. Maalesef. Lütfen kendinize yatırım yapın. Zengin koca bulma hayalleri ya da o dizilerde süspansa edilen, aslında asıl gerçekliği olmayan alanlarda yarış yaptığınız, bedeninize yaptığınız yatırımı lütfen ruhsal yatırımınıza önem vererek yapın. Eğitiminize katkı sağlayın. Hocam bir şey olmuyor. Hayır, çok şey olur. Sen yatırımını yap. İşinde, aşında, bilgeliğinde bir yıldız, bir star edansıyla parla bakalım. Kazanabiliyor musun, kazanamıyor musun? Kafanı, beynini kullanacağın yatırım alanlarını gencecik yaşında göğsüne, göbeğine, dudağına, yanağına, saçına yaptın. Ya şey değil, yani şu saçı 50 tane renkle değiştirebilirsiniz. Gözünüz zor, o kadar değiştik ki, o kadar herkes birbirine benziyor ki artık gerçekten yani yolda gördüğümüz insanlar oyken o sanıyoruz. Hani biz Çinlileri hepsi birbirine benzediğini zannediyoruz, öyle bir algımız var ya. Şu anda Türk kızlarını da artık o halde bulmaya başladık. Yani bu kadarına gerek yok. Kendinize yatırım yapın. Varoluş zenginliğinizi ve amacınızı kendi kazancınız olarak nitelendirin. Ondan sonra muhteşem hayatlarınızı paylaşın gitsin. Kimsenin onda gözü yok ama işte zengin partner, zengin koca, bize süspans edilen, el altından dayatılan o idealarla süslenmiş yaşam biçimlerinin hiçbirinin gerçek olmadığını şu son gündemde patlayan olayla da görmüş olduk.
1: Kesinlikle. Ben hep şöyle diyorum, yani mesela atıyorum birinden bu bilekliği isteyeceğiz. Hı-hı. Sen bunu alabiliyor musun? O zaman iste. Hı-hı. Yani senin o gücün varsa, ben zaten kendimi alabilirim diyebiliyorsan isteyebilirsin. Başkası da alabilir. Ya da git kendin al.
0: Evet.
1: Hep böyle diyorum ben. Hep
0: en güzeli kendin almak.
1: Evet.
0: Kendin yapmak. Kesinlikle. Kendi ayakların üzerinde durmak. Varoluşunu göstermek. Kendine yatırım ve katkı sağlamak. Yani her şey kitap okumak değil. Hayatın içinde de örnekleri çok fazla var. Bilgeliğimizi bu deneyimlerle de artırabiliriz. Ancak okuyan beyinlerle okumayan beyinler arasında da çok ciddi fark var gerçekten.
1: Burada şuna da değinmek, hı-hı, istiyorum. Şimdi sosyal medyadan işte böyle TikTok gibi, Instagram mecralardan, gibi mecralardan kolay para kazanıldığını, hı-hı, düşünerek direkt, hı-hı, ben sosyal medyacı olacağım, ben fenomen olacağım, hı-hı, diye çıkıyorlar. Hı-hı. Şimdiki gençlerde, hı-hı, biraz bu var. Ya işte diyor ki ben diyor 8 saat çalışarak diyor şu maaşı alacaksam, hı-hı, sosyal medyadan bir videodan şu kadar reklam yaparım, şunu alırım, hı-hı, gibi düşünceler oluyor. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
0: Bununla ilgili çok ciddi çalıştığım 8-10 tane, hatta 2 tanesi international fenomenler oldu. Şunu gözlemledim onlarda. Çok ciddi sağlık problemleri başladı. Ve terapi destek süreçlerinde tanıştık biz bu fenomen. Yani genel ismi böyle olduğu için ben çok da o kavramlara değinmek istemiyorum, açılımlarına dair özellikle. Influencer diye içerik üreticisi olarak para kazanan 2 tanesi çok ünlüydü. O kalan 8 tanesi de yerelde ünlü kişilerdi. Çok ciddi ruhsal bozukluklar yaşadığını, uykularını yitirdiklerini ve uyku düzenlerinin bozulup iştahlarıyla ilgili çok problem. 2 tanesi ise çok ciddi zayıflayıp hiçbir şekilde iştah kesilmesinden mütevellit anoreksiyaya dönüşen bir iştah problemi yaşadı. Birkaç tanesi durduk yere duygusal açlık sebebiyle sürekli yiyip içip ciddi bir kilo alımıyla beraber hayata küstü ve bu alandan çekildi. Dolayısıyla baktığımızda akıl ve ruh sağlığımız 2040'larda uzmanlar diyor ya bizleri delirterek öldürecekler. Ruh sağlığımıza çok ciddi yatırım yapmamız gerekiyor değerli dostlar. Bunun sebebi de sağlıklı beden, sağlıklı ruhta oluyor. Zihin, beden birbiriyle sibernetik, yani eş güdümlü çalışır. Sağlıklı bir zihinse düşünme yapısı, beden de sağlıklı oluyor. Bedeninizde bir çöküntü, çökkünlük, enerjisizlik, mutsuzluk, depresif hal varsa yine psikolojimiz çok etkiliyor ve bozuk bir zihinle devam ediyoruz güne ve yaşama. Şunu ifade edecek olursak, hiçbir şey sizin gece uykularınızdan daha kıymetli değil. Evinizde içerik ürettiğiniz için maddi bedeli 1 milyon TL'ye ulaşan ürünler var. Ama bunların hiçbirisini kullanacak yaşam enerjiniz kalmamış. İştah seviyeniz berbat, uyku düzeyiniz yerle yeksan olmuş. Ruh sağlığınızla insanların sizinle ilgili yaptıkları linçleri, eleştirileri okumaktan anksiyetenin bir tık ötesi de panik atakla, oh mis. Ne oldu? Gelinen noktaya bir bakalım. Banka hesabında seni güvende tutacak 3-5 milyon paran var. Çalışarak da elde edebilirdin bunu. Ya da olmayabilir. Bugünün insanları, bugünümüz coğrafyasına, tüm ülke anlamında international bir bilgiye ifade edecek olursak, gününüzü, haftanızı, ayınızı ve 3 aylık kiranızı ödeyecek şekliyle gelir gider dengenizi, yani bir maaşınız var, bir de kiralık eviniz var. Kiranızı ödeyeceğinize dair bir kaygınızın olmadığı ve maaş düzeyinizde ortalama bir hayatı yaşayabileceğiniz yaşam dengeniz varsa, burada sosyoekonomik anlamda orta düzeyde yer alıyorsunuz. Psikolojik açılımı bu bunun. Ancak Siz bir gün çok kuvvetli yüksek harcamalar yapıp saçma sapan işte alkol, kumar bağımlılığı. Ya şu ocaklar yıkıldı, evler söndü, insanların memuriyetleri bitti. İnanın son 5 yılda bu coinler yüzünden, iddia tarzı oyunlar yüzünden, dijital bağımlılıkla gelişen, daha iyi hayatlara özendiği için evini yuvasını atan, memuriyetini kaybeden, işinden atılan, soruşturma geçiren binlerce insanla çalıştım.
1: Hep daha fazla, daha fazla, daha diye fazla. Hırsla böyle kendilerini bitiriyorlar.
0: Yani mesela çok yakın bir zamanda koskoca bir market işleten bir danışanım, hiç fazla spoiler vermeden ifade edeyim mahremiyet gereği, ev gitti, arabaları gitti, koskoca güzel kazanan iyi bir lokasyonda ve onları böyle çoluğunu çocuğunu, onlar belli bir yaşa varana kadar rahat idame ettirebilecek yılların 20 yıllık ticari birikim eridik. Sebebi ne biliyor musunuz? Dijital oyunlar, o iddia dediğimiz o platformlar bitti. Yani altyapısını geliyorum. Nedir bunların bu kadar? Daha fazlası. Daha fazla değerli hissetmek. O lüks otele gitmek. O kahve içilen mekanda bulunmak. O lüks kıyafetleri veya çantayı takmak. Bu mu hayat? Bunlardan mı ibaret? Yani ruh sağlığınızın bozulduğu, hayatınızın alt üst olduğu, uykularınızı yitirdiğiniz, sağlığınızı, mental ve fiziksel sağlığınızı yitirdiğinize değmeyecek olduğunu hep deneyimleyerek yaşıyor insanlar. Değmezmiş hocam diyorlar. Çok pişman, o iş işten geçti işte.
1: Evet, zaman geri gelmeyecek.
0: Evet. Ve bunu idrak etmek de bu kadar zor değil aslında. Örnekleri var. Dijital bağımlılıkla ilgili şu anda has safhada bir çalışmalar var ülkemizde. Neden? Çünkü insanlarda o yetmeme hissi. Daha fazlası, daha güzeli. En iyisi, tamam kardeşim, en iyisi sensin, en güzeli sensin. En yakışıklı koca sende, en güzel kadın sende. Sen. Bu kadar narsizmi besleyen bir coğrafya da henüz inşa edilmemişti. Hatırlar mısınız? Mesela biz arkadaşlarımızla oynardık. Herkesin evi birbirine benzerdi. Sobalı evlerde büyüdük. Kaloriferli ev sayısı azdı. 80'ler, 90'lar kuşağı. Sonra en varlıklı arkadaşımız da öğlen salça ekmek, çikolata ekmek, işte ne varsa evde peynir ekmek, yani onu da ikiye bölerdik. Elimizde bir salatalık, oyuna devam ederdik. Onun da hayatı oydu. Onun da, bizim de hayatı. Şu an çok ciddi bir sınıfsal ayrım da var. Yani işte orta seviye bir çocuğun gittiği okul, aldığı eğitim, hayatını inşa etme biçimiyle üst düzey sosyoekonomik ve kültürel seviyeye sahip bir çocuğun yetiştiği ailede çok ciddi sınıfsal ayrım var. Arkadaşlık ayrımı var. Mesela çocuklar diyor ki, yani nasıl biz bu yaz denize gitmeyecek miyiz? Gidemeyeceğiz. Bir denize gitmenin maliyeti var artık. Ancak ufak mutlulukları güzel alanlarla değiştirmek. Ben şeyi çok şaşırmıştım. Bak, bundan 15 yıl önce Amerika'da koskoca CEO'lar metroyla ulaşım yapıyorlardı ve su termoslarına evinden suyunu, bak sırt çantaları var insanların. İlk şey yaptığımda acayip şaşırmıştım. Yani mesela şirketlere eğitim vermek için görüşüyorum doktora yaptığım süreçte. Adamın şu yanına konan finde yer var ya, orada termosunda kahvesi var. Diğer tarafında da su matarası var. Ve sabah hazırladığı ya da akşamdan eşinin yaptığı yemeği bir saklama kabına koyup, okullarda işte her yerde mikrodalgalar var, ısıtıp onu yiyor insanlar. Ya biz ne ara bu kadar çok lüks mekanlara gitmek adına krediler çekip kredi kartlarımızı patlatır seviyelerde uykularımızı yitirecek kadar akıl tutulması yaşadık. Şunlar var: bulunduğunuz şehirde deniz yoksa artık hemen hemen pek çok yerde 35 kilometre ileride Yavula Barajı var. İki tane kamp sandalyeni alıp, harika, termosuna çayını koyup, iki tane kupa koyup, çoluğunla çocuğunla orada kaliteli sohbet etmek de senin elinde. Gidemiyor musun hocam? Sen de oturduğun yerden tatillere gidip de güzel akıl veriyorsun. Bu değil arkadaşım, bu değil güzel dostum. Anadolu'da rahmetli babaannemin sık sık zikrettiği güzel bir ifade vardı. Hoş da bir deyim. Gelin nalına göre salın. Çok beğenirdim bu ifade. Yani ayağın yorganına göre uzatmak deyimi bizce yanlış anlaşıldı ama. Yani imkanlar dahilinde bulunduğun alanı en güzel şekliyle donatmak. Küçücük bir balkonun mu var? Birkaç saksı çiçek ek. Birkaç şey boya. Hiç yeteneğin yoksa boyanmış olanı uygun mecralardan orayı çiçek haline dönüştür. Avrupa'da evler küçücük küçücük. Kimsenin lüks arabaları. Şu İtalya sokaklarına bir tane gidin bakın. Ha hocam oturduğun yerden iyi de, şey değil. Gerçekten öyle. Yani ben 10 yıl öncesinde gitmiştim. Yakın zamanda giden arkadaşım dedi ki daha bir hafta önce geldi. Gülsün dedi ya. İnan sokaklarda bak ayrı bir kitle var. Onlar ayrı dedi. Toplumun dedi 80'e 20 Pareto kuralı. Yani çok lüks. Çoğunun arabası külüstür ve dökülüyor. İnsanlar işten çıkıyorlar, bir yerlerde oturup birkaç şey içip evlerine gidiyorlar. Lüks evler, lüks mekanlar, lüks araçlar yok. Yaşamak için çalışıp, çalışmak için yaşama deneyimini ben orada gördüm diyor.
1: Gerçekten mutlu
0: saatleri var, mutlular, yüzleri gülüyor. Siz biz gittiğimizde şey diyor, ya bir aceleniz var, niye bu kadar huldur huldur, şefi çağırıyor, şefi çağırıyor. Gel, yani nerede bizim yemek? Evet. Dedi ki adam geldi artık sinirlendi. Ya dedi akşam yemeği değil mi dedi. İtalya'da çok meşhur bir restoran. Biz de yetişemiyoruz size. Niye bu Türklerin de aceleciler? Yiyorsunuz ne gerek var buna dedi. Akşam yemeği. Buradan bir yere mi yetişeceksiniz? Evet. Tur programınıza mı? Hayır dediler akşam yemeği için buradayız. Evet tamam ben de ortamdayım. Yani niye o kadar acele? Bir tadını çıkarın. Bir keyifle yavaş yavaş yiyin. Bir yaşamın yani buranın yeni geldiğiniz bir restoran tadını çıkarın. Yok arkadaş haldır huldur hayatlar. Çok kısa filmle seyreden 1.5-2x hızında YouTube izlemesi gibi hayatlar, hayallerimiz zengin koca, zengin partner bulma arayışı. Bu değil ki hayatın özü ve özütü. Kendine yaptığın yatırım işte çok güzel bir soruydu. Onu izleyen kitle de o değersizlik ve yetersizlik duygusuyla hemhal oluyor. Ne yapacağız peki?
1: Evet, ne yapalım? Ruh sağlığımızı nasıl koruyalım bu dijital çağda?
0: Uzak kalın ya da kapatın demek inanılmaz boş bir bahis.
1: Bir de çok zor yani. Elimizde sürekli bu
0: var
1: ki hani illa
0: ki. Evet. Evet. Ama şunu yapabiliriz. Şunu yapabiliriz. Çok böyle hayatına imrendiğiniz, takip etmekten kendini alıkoyamadığınız çok ünlüleri takip ediyor. Genç kızlar, genç adamlar, böyle kadınlar. Yani oturdu mesela kadın ey hanımı. Arkadaşım sen yani bir fenomenle yarıştırma kendini. Gerek yok onun hayatı ona. Ya da bir fenomenin yalandan sahte sahte kocasının aldığı çiçekten dolayı kocanla aranı açma. Hayatınızı daha realite çerçeve bağlamında ben bugün yaşantıma nasıl güzellik katabilirim? Var olmayanın sancısıyla, gidemediğin tatille, içemediğin o lüks kafedeki paylaşamadığın fotoğraf enstantanesiyle değil de bugün bu bir bardak suyu şükranla ve sağlıkla içmenin huzuruyla, akşam evine marketten aldığın bir sebze yemeğini böyle güzel bir sunumla, en iyi tabaklarda eşine, çoluğuna, çocuğuna huzurla, sağlıkla, keyifle yedin o yeşil fasulye var ya, senin çok daha büyük şekilde hayatını koruyan, huzurunu idame ettiren bir kavramken, insanları restoran fotoğraflarına imrenerek geçirdiğin bir ömrü yeğlemek de bizim seçimlerimiz. Bakmayacaksın. Takip etmeyeceksin. Kendi ayarında eşit düzeyde 3-5 ya da gördüğünde şunu şu realiteyi bilerek. Onun hayatı benim hayatım değil. Ben o hayatla var olmadım. Bundan sonra da var olmayacağım. Ha bu sana bir hırs, bir heyecan, bir idealist kavram katıp bir şeyleri başarma konusunda güdülüyorsa her gün izle. Çok biliyorum ben bir ev hanımıyken yapı kooperatifi kurup, kadın kooperatifi kurup, bir kooperatifin içindeki 7 kişiden biri olup yaptığı pastayla, börekle, el emeğiyle bugün hayatını çok ciddi gelir ve kazanımlar elde ettirecek varoluşsal hayat kuran insanlar da var.
1: Evet, böyle olumlu yönlerini işte almak gerekiyor ama bizde
0: az ama bunlar az.
1: Evet, çok az.
0: Biz sürekli hayıflanmak, imrenmek, kıskanmak, evet, eleştirmek. E bu bağlamda o zaman izleme, izleme. Yani böyle oturup akşama kadar onun bunun hayat hikayesini kabule geçerek ve kendi hayatını mukayese etmeyelim.
1: Engellemek var, çıkarmak var işte. Evet, her şeyi yapabilirler.
0: Evet. Görme, takipten çıktığında o insanı eleştirecek de bir kavramın kalmayacak aslında.
1: İşte o merak hali. Ne yapıyor? Şu an ne yaptı? Şu an ne paylaştı? Falan
0: merakıyla. Ama şunun merakı yok biliyor musun? Hayatımı bir üst versiyonunu nasıl çıkartırım? Mesela nefes almak çok kıymetli ama %90 nüfusun %90'ı doğru nefes almıyor. Akşama kadar onun bunun hayatını stalklayarak kaybettiğin vakti nasıl doğru nefes, o kadar bilgiye erişim kolay ki. Mesela doğru nefes alma teknikleriyle ruh halinizi düzeltebileceğinizi biliyor muydunuz? Hiç terapistlere para dökmeden Gün içerisinde sakinliğinizi, sükunetinizi koruyarak çoluğunuzla, çocuğunuzla, eşinizle olan dinamiklerinizi daha iyileştirecek alanlara yatırım yapacak on binlerce video var. Bunları izleyip bunları takip ederek ben hayatımı bir üst versiyonuna nasıl taşırım? Nasıl daha bilge, nasıl daha sakin bir anne, nasıl doğru kazanç sistemlerimi koruyacak bir emek ürünü, iş, işçilik, fikir, yenilikçi proje. Her gün çok farklı proje gruplarına dahilim. Gerçekten zamanı olan insanlar için hibe programları var, online eğitimler var. Azizim, kendini geliştirmek isteyenlere artık bu da parayla, şu da parayla, param yok ki. Ya şu mağdur edebiyatı ve kurban modelinden çıkmadığımız müddetçe ne biz gelişeceğiz, ne çocuklarımızın refah seviyesi gelişecek, ne de hayatı paylaştığınız adamların gelir kazançları artacak. Her şey mentalde bitiyor burada. Yani bu.
1: Gelişim için uğraşmak gerekiyor.
0: Evet, kendi gelişimine katkı sağla. Kendi hayatınla ilgilen. Kendi hayatının bir üst versiyonunu nasıl taşırımın, ne yaparsam olur. Liseyi mi açıktan bitireceksin? Bitir güzel kardeşim. Açıktan üniversite mi? Oku. Herkes okusun. Herkes işte üniversiteler içi boşalsın. Sen boşaldığı haliyle kendine bir katkı sağla. Onun bunun hayatına özenmek, imrenmek yerine onun bunun hayat hikayelerini böyle sinsi ve hasetle perde arkasından takibe geçmek yerine otur hayatını inşa et. Çok daha güzel bir seviyeye geleceksin.
1: Bırak onlar sana baksın öyle
0: almasın. Evet ya, yetersizlik duygun da olmayacak. Çünkü değersizlik duygusu çok tetikleniyor özellikle kadınların.
1: Evet.
0: Yani şu zengin, koca zengin hayatlar, varoluşta hiç olmayan sahte yaşamlar, işte patlayan fenomen örnekleriyle hayata iz bırakan örnekleri takip etseler keşke.
1: Kesinlikle. Yani. Şimdi Instagram'da bir de Şipşak diye bir yer çıktı.
0: Evet.
1: Herkes
0: evet,
1: böyle evet, filtresiz evet, anlık her şeyini atabiliyorlar. Değil mi? Bunun hakkında neler söylersiniz? Yani benim hoşuma gidiyor. Ben sürekli bir şeyler paylaşıyorum.
0: Evet, evet.
1: Onu görenler de be kalp atmayanlar. Hep diyorlar böyle Şipşaklarını görüyoruz falan diye.
0: Gör.
1: Siz neler söylersiniz?
0: Yani şöyle, nasıl? Değerli mi? Çok filtreli hayatlardayız ya. Ben de kullanıyorum filtre. Ben de paylaşıyorum. Yani bunu yaparken iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına değil. Ancak bir gerçeklik alanı. Yani mesela hiç gerçekten kendiyle alakası olmayan hayatları orada sadece kullanılan ara filtrelerle değil de böyle bambaşka yaşamlar gibi göstermeye çalışan da bir kitle var. Ya eğleniyoruz. O şipşakları kullanırken, storyler paylaşırken ben mesela şahsi sayfamda çocuklarımı kendim adına bir arşiv niteliğinde kullanıyorum orayı ve orası benim yıllar boyu saklayacağım kıymetli bir dijital arşivim. O şipşaklarda anlık görülüyor. Bir daha şey olmuyor. 24 saat içerisinde kayboluyor, kaydolmuyor. Ve anlık hiçbir filtre olmadan cesaret bence çok güzel. Yani gülüp öyle eğleneceğimiz, çok fazla anlamlar yüklemeyeceğimiz yerlerken işte yine ilk başta konuştuğumuz olaya gireceğiz. Fazla manan yüklemeyelim. Paylaş, gül, eğlen ve geç. Ve çok fazla, benim mesela telefonumda şöyle bir kısıt var. Günlük Instagram süresi belirledim kendime. O Instagram süresini açtığımda 5 dakika kala uyarıyor. Akabinde de şey yapıyor, kapatıyor sistemi. Bu tür, tabii yeter.
1: Herkesin yapması gerekiyor.
0: Bir tıkla, böyle o 3 çizgiden günlük Instagram süresini ayarla diye bir alan var.
1: Kesinlikle.
0: Onu yaptığınız anda uyarı da veriyor. Çünkü zihinsel uyaranlar aktif hale gelmezse, bakın çok insandan duyuyorum, aynı şey kendim için de geçerli. Uyumadan evvelki aldığımız o mavi ışık uyku kalitemizi yerle yeksan edecek düzeyde berbat bir şey. Hepimizin uykuya dalma şekli Reels kaydırmak. 15 dakika diye girdiğimiz sistemde 1 saatin geçtiğini ve o 1 saatin su gibi aktığının farkında bile değiliz. Ve bu 1 saat neyle geçiyor biliyor musunuz? Başkalarının yaşamlarını, sahte hayatlarını, olmayan benliklerini sadece kamera arkasından izlerken geçiyor. Gerek var mı? O 1 saatte bir yabancı, ben yabancı dil öğrenemiyorum, benim param yok ki, benim zamanımız o kadar var ki, yani o kadar bu alana
1: kadar
0: tık tık tık tık kaydırmaları şey değil yani, sadece Instagram ya da sosyal medya olarak düşünün, YouTube'da da öyle. Yani çocuklar o shorts videolar yüzünden kısa video izleme süreleri o kadar çok arttı ki ve Türkiye dünya sıralamasında nüfusa göre ikinci sırada, bazı sosyal medya kullanımında da birinci sırada yer almış. Herkes kafayı bozmuşçasına sosyal medyada nefes alıyor. Orada yaşıyor hayatı.
1: Evet, artık her yerde çünkü böyle evet, kaydırıyoruz. Evet. Otobüste evet, olsun, yolda yürürken olsun, artık insanlar bir tanıdığını göremiyor çünkü telefona bakmaktan. Evet. Ben bakıyorum böyle, tanışıyoruz ama yani konuşamıyorum ki. O beni görmüyor çünkü mesela.
0: Topluluklara girdiğimizde ne oluyor? 15-20 dakika sonra herkes...
1: Evet. Bak,
0: geçen bir arkadaş ortamındaydık. Böyle kadınlı erkekli kalabalık bir grup. Ben bir çay almak için mutfağa gittim. Geldiğimde herkesin elinde telefon vardı. Aa. Şu tepeden çaktırmadan çık diye aldım. Dedim ki bakın, yani paylaşacağım bunu, hepiniz rezil olacaksınız falan dedim ortamda. Ya yok, hepimiz bir anlık birisi alınca ona diyor ki o aldı da ben de aldım. O aldı. Evet. Bir dakika dedim, hepiniz birbirinizi suçlamayın. Hepimiz bunu yapıyoruz. Ve sosyal medya olarak değil, dijital bağımlılığımız çok düzeyde arttı. Bunun da önüne geçmenin en güzel yolu meşguliyet. Hani Süleyman Demirel'in bir sözü var ya, çok severim onu, uygun platformda da kullanın. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele diye bir şey kalmaz.
1: Çok da doğru.
0: Çok da doğru. Yani bizim meselemiz diğerlerinin hayatı olmaktan çıkmalı, meşguliyet olmalı. Sporunu yap, sağlığını yapacağın en güzel yatırım. Spor sadece kilolu olmak, zayıf olmak adına yapılan bir eylem değil. Dinç olmak ve kaslarınızla yapacağınız yatırım, özellikle 30 yaştan sonra. İkincisi, kitap oku, sesli kitap dinle. Ben mesela geçen gün kendi platformumda da paylaştım, Gel Gelişelim Instagram sayfamda. Şey diyor, o kadar çok kaydırma ve görsel efektlerin zihnimiz kurbanı oldu ki, radyo açıp dinleyin diyorlar. Radyo dinleyin, yani radyo, bir podcast dinleyin. Mesela sesli kitap dinliyorum ben bazen. Yani hayatın özüyle buluşmak. Çünkü ruh sağlığımız çok kaygan zeminde. Demans, Alzheimer yaşı 20'li yaşlara kadar düştü, unutkanlıklar. Bu çok fazla ekran kaydırmanın sadece göz kuruluğu, boyun eklem ağrılarına zararı yok. Akıl ve mental sağlığımız uçup gitmek üzere. Tehlike çanları buradan yürüyor. Yani gerçekten, yani tamam yaptın, o zaman şunu yap. Yapmıyorum demiyorum, İğneyi kendime batırayım. Ben de iyi bir sosyal medya kullanıcısıyım. Fakat bunu yaptın ya, bir saat kaldın, ekran süresi kapatma uyarısını yapabilirsiniz. Pratik yaşam egzersizi. İki, yaptığın kadar zihnini okuyacağın, bir edinim kazanacağın ya da bir sesli kitap dinleyebileceğin bir alan, yerine bir şey koy ki o onu ikame etsin. Alman Zihin Derneği'nin 2 yıl evvel açıkladığı bir rapor vardı. Diyor ki, günlük bir saat televizyon programı izle. Bak, televizyon daha en masumu. O yakından reels kaydırmalar, hikayeleri izlemelerin verdiği şey, henüz bir araştırma yok. Diyor ki Alman Zihin Derneği, günde bir saat TV izlemenin zihne açtığı zararı 7 gün boyunca ortalama 600 ila 1000 sayfa arası kitap okuyarak yapacağımız zihinsel egzersiz üzerine kapatıyormuş. Şimdi nasıl? Yani gün boyu televizyona kilitlenmiş bir kitle var. Sabah programlarını izleyerek zamanını geçiren, işte onlardan etkilenip hayat bilançosunu depresif halde kurban bilinciyle yöneten, onun bunun hayatını merak eden bir yaş kitlesi var. Onlar öyle idam ediyor. Yani 1950, 60, 70 doğumlular bir kısmı. 80, 90, 2000'ler kuşağı böyle Instagram, Reels, sosyal medya. 2000-2010'dan sonra gelen alfa kuşağı, çocuklarımız olan kuşakta büsbütün oyunlar, dijital platform menşeli arkadaşlıklar ve dijital yaşamda topyekun varoluşsal bir temel kurma çabası var. Ve diyorlar yeni nesiller çok şanslı, her şey önlerinde, ellerinde, hiç o gözle bakmıyorum ben. Çocuklarımızın sırtlarındaki, omuzlarındaki yük daha ağır. Çünkü koskoca bir dijital evrenin içine doğdular. Kullanıyorlar ve görüyorlar. Sağlıklı sağlıksız ayrımını yapmaları gerçekten çok zor. Bunun için iyi bir ebeveyn rehberliği istiyor. Ben diyorum ki, yani videomu izleyeceğiz, otur yanımda izle, ben duyayım. Yani çocuk, sen orada iş yaparken anne içeride iş yapıyor, çocuk. Ya şu örneği de anlatayım, süremiz ne kadar kaldı bilmiyorum ama. Çok üzülmüştüm mesela 14 yaşta. Çok var örnekleri de, kendi deneyimim olduğu için. Sosyal medya üzerinden kendinden 14 yaş, 13 yaş büyük bir erkek arkadaş, partner ediniyor. Ve işte çıplak fotoğraflar mevzusu vesaire, bunlar sosyal medya filtresiz bir şekilde maalesef yansıyor ancak. Şimdi ebeveyn rehberliği dediğimiz şey çok kıymetli. Yani o çocukların ne izlediğini gözlemlemeliyiz. 14 yaş cinsel içerikler için çok erken bir yaş. Ve çoğu kız çocuğu vücut nude diye, maalesef ki bu isimden de midem bulanıyor, çıplak fotoğraflarını karşı tarafın yaptığı şantaj vesaire gibi, bunlarla ilgili okullarda gerçekten bilinçlendirme seminerleri düzenlenmeli. Şöyle değil, eline beline koyup da ebeveyn edasıyla sana birisi fotoğraf at derse sakın yapma, sana birisi şöyle yaparsa, bu değil ki konu. Konumuz bu değil. Yani konumuz bizim çocuğa sürekli nasihat etmek, doğru

insanlar başladı. Bunun yerine şunu yapsak. Bir çay sohbeti adı altında çocuklarımızla otursak ve desek ki evet yazın birazcık daha rahat, daha relax davrandığımız süreçlerde oyununu oynadın, telefonu kullandın. Ancak okul ve ders döneminde bunu bir sistematiğe oturtup hafta sonları belli saatlerde verebileceğimiz bir şekliyle bütüncül birlikte bir plan yapsak ne dersiniz diyerek söylemek var. Bir de abu altın el belde, ondan sonra bu işaret parmağı tehdit ifadesi. Yaz boyunca yaptın Furkan Efendi, ondan sonra Ecem Sular, ondan sonra Mustafa Canlar, böyle böyle şeylerle. Yani yaz boyunca o telefon tablet elinden düşmedi. Tamam, bu hafta sıfır, artık almayacağım. Yani sözü yere düşmek diye bir tabir var ya, sözümüzü yere düşürmeyelim. Tehdit ifadesinin çocuğun zihnindeki karşılığı daha fazla yaptır. Çünkü beyin şu şekliyle çalışıyor. Yapma dediğimizde yap ekini. Koşma, hani çocuğa koşma dedikçe koşar ya. Bunun bilimsel altyapısı tamamen beynimizin çalışma sistematiği. Yap ekini algılıyor. O yüzden böyle emir kipiyle, ma me ekiyle, sa se ekleriyle verdiğimiz uyaranların, nasihatlerin hiçbirini çocuklar duymuyor, görmüyor ve nitelendirmiyor. Onun yerine işte biz şunu yapalım. Okul dönemi başladı. Derslerine odaklanman gerekiyor. Bunu bir sistematiğe oturtalım. Hafta sonu alacağınız zaman dilimlerini birlikte konuşalım mı diye. Hocam öyle konuşsak zaten bizim çocuklar profesör olur diye geçen bir. Olsun. Senin çocuğun profesör olacağı varsa olsun. Evet. Keşke olsun. Yani her yerde ülkemin, canım ülkemin her yerinde artsın. Profesörlerin, eğitimcilerin, doğru insanların sayısı, ama konumuz bu değil. Konumuz şu. Tehditle, kavga diliyle, red diliyle, uyaran diliyle bir yere ilerlemeyeceğimizi tarih boyunca gördük, görmeye de devam ediyoruz. Ebeveynler çocuklarıyla arkadaş değillerdir. Mesela ben arkadaş gibi konuşuyorum. Sen arkadaş gibi konuşma güzel anne ve güzel baba. Çünkü çocuğunun arkadaşı sen değilsin. Arkadaş gibi çocuğa kullanan aşkım, bebeğim, bir tanelerimin bile pedagojik anlamdaki karşılığı otoritenizin sarsılması. Tüm bunlara gerek yok. Evladınızın bir ismi var. Layık olarak taşıdığı güzel ve anlamlı bir ismi var. İsmiyle hitap edin. Oğlum, kızım diyerek hitap edin ki çocuk anne ve babanın otorite olduğunu, evde belli bir yaşa kadar kararların her ne kadar ortak alınsa da ebeveyn otoritesinin varlığını iliklerine kadar hissetsin. Bunu işte biz hocam biz çok sıkı yönetimle büyüdük, çocuğum serbest olsun. Çocuğunun serbest olduğu bir evrende çocuk bu sefer 14 yaşında, 27 yaşında bir partner bulup sosyal medyadan çıplak fotoğraflarını kaydedip olay savcılığa intikal ediyor. Güzel anne ve baba. Yani biz bunları yaşıyoruz ama işte hırsızın hiç mi suçu yok? Sen bir yere gittin, o çocukla anneler, iki anneler muhabbet edip gıybetin dibine vuracağız diye o çocuklar içeride saçma sapan cinsel içerikleri, yaşlarına hiç uygun olmayan içerikleri birlikte yapıp sonra iki aile birbirine vurdu. Yani bakın, biz bunları dışarıdan izleyen bir güruh gibi oluyoruz ama bilmiyoruz ki yarın bizim başımıza ne gelecek. O yüzden lütfen ve lütfen başkalarının hayatını izlemek ve gözlemlemek yerine kendi hayatlarımızı nasıl ve ne şekilde yatırımlar yaparız, bunun derdiyle hemhal olalım. Eğer böyle olursa çok daha güzel yarınlar, çok daha güzel ufuk. Ben karamsar bir tablo çizmek istemiyorum. İşte insanlar ölüyor, çocuklar ölüyor, bu ülkede kadın olmazsa. Ya her dönem zordu. Her dönem insan ilişkilerinin artı ve eksileri vardı. Ben kendi kapımın önünü süpürmekle mükellefim. Sen pozitif olursan, ben olursam, arkadaşım olursa, giyimime, kuşamıma, bilgeliğime, paylaştıklarıma, sözüme, sözümün eremine, hayatımın realitesine ben dikkat edersem, çocuklarım da beni rehber alıyor. Çocuklarımız bizim malımız, ürünümüz, projemiz değil. Sadece rehberlik edebileceğimiz emanetlerimiz. Dolayısıyla yapacağımız en güzel şey doğru rol modeli olmak. Diyerek değil, sevgiyle, sevgi diliyle, onun anlayacağı dilde doğru etkileşim kurarak bir yaşam biçimi oluşturduğumuz takdirde gelecek kötü, gelecek karanlık, çocuklar böyle, Z kuşağı böyle, böyle bir dünya yok. Ötekileştirerek, nefret söylemleriyle, yargı dağıtarak biz bir şey yapamayız dostlar, yapamıyoruz. Günümüzde en çok tıkandığımız nokta bu. Nerede kısıtlanmamız?

0: kaybolma varsa orada onun fazlalığını görüyoruz. Yayının başında zikrettik ve dedik ki bir yerde, bir alanda, bir hanede, bir kişide bir insan neyin çırtkanlığını yapıyorsa, neyin böyle çok fazla bahsini geçiyorsa orada tıkanıklık ve sorun var dedik. İşte biz bunun önüne geçmek için önce kendi kapımızın önünü süpüreceğiz. Çocuklarımıza doğru rehberlik edeceğiz. Doğru içerikleri izleyecek. Ben izlemezsem çocuğum da izlemiyor. Ben evimde abuk subuk o dizileri akşam, aman canım iki kafamız dağıl. İki kafanız dağılırken evin, yuvan, hanen, çocuğunun mental sağlığı dağılıyor. Ya gerçekten şok olacak. Terapi kamera arkası görüntüler dediğimiz alan var ya. Yani mahremiyet gereği pek çok şeyi zikredemiyoruz ancak şok oluyorum. Neyin şoku bu? Ya entelektüel düzeyi olan eğitimli ailelerde bunlar yaşanıyorsa diyorum ben. Terapiye gelememiş, maddi ve sosyoekonomik durumlardan dolayı terapi alma hüviyetine sahip olmayan bireylerin hanelerinde acaba neler yaşanıyor? Tahmin dahi edemeyeceğimiz boyutlardayız. Allah aşkına lütfen buradan böyle biz haddimize değil bir nasihat vermek, sadece şu sosyal medyayı dikkatli kullanmak, komünikasyon araçları dediğimiz iletişim araçlarını dengede kullanmak, evde akşam ne izlediğinize dikkat ederek seçici davranmak ve çocuklarınızla kuracağınız sohbet, muhabbet ve bir akşam yemeğinin birlikte yenmesi hadisesi dahi evinizdeki pek çok kaosu, dışarıdaki pek çok tehlikeyi bertaraf edecektir.
1: Evet. Çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ben son olarak hem de programı toparlamak adına şunu da sormak istiyorum. Çünkü fikrinizi çok merak ediyorum. Yarın sosyal medya yok oldu.
0: Keşke.
1: Sıfırlandı. Keşke. Hiç kimsenin takipçisi yok. O beğeniler yok. Hiçbir şey yok.
0: Allah'ım inşallah bir gün olur.
1: Ruh sağlığımız nasıl olur?
0: Önce bir yadırgarız. Herkes bir yoksunluğunu hisseder. Çünkü artık oraya bağımlı hale geldik. Geldik diyorum hepimiz adına. Çoğul konuşuyorum. Birkaç gün bir şeyin yoksunluğu ve sonrasında muhteşem bir yaşam bizi bekleyecek. Neden? İnternet gitsin demiyorum ama şey oluyor ya böyle kamplarda, mesela ben eğitim kampları yapıyorum böyle. Gel gelişelim Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Orada diyorum ki telefonları hadi kaldıralım ve gün boyunca etkileşimimiz sadece özel aramalar olsun. İşte 20 dakika sessizlik meditasyonu yapıyoruz. Kalamıyor insanlar. Sonra mesela bütün her şeyi bırak hadi diyorum, gökyüzünü izleyelim, yıldızları fark edelim. O kadar güzel görünüyorlar ki o karanlıkta. İnsanlar o kadar ekranda yaşamaya alışmışlar ki ekranın yoksunluğunu ilk önce hissedeceğiz. Ama azaltıp bir kenara koyduğumuzda da iddia ediyorum her türlü de bunu olabileceği ihtimalini yüksek öngörüyle ifade ediyorum. Çok daha güzel hayatlar olurdu. Daha sohbet edebileceğimiz, birbirimizin yüreğine daha fazla dokunabileceğimiz, daha iyi dinleyici olabileceğimiz, huzurumuzun, bolluk ve bereketimizin artacağını net bir şekilde iddia edebilirim.
1: Evet, bence de öyle olacak.
0: Keşke öyle olabilse, bir şey olsa.
1: En azından kendimize bir iyilik yapalım.
0: Ama hepsi,
1: bence.
0: Hepsi gitse.
1: Evet.
0: Yani bir tanesi değil. Hepsi gitse. Yani.
1: Bence buna engel olmak için hani gitmesini beklemeyelim de şu evet. Süreleri dediğiniz evet. Tavsiyeleri yapalım.
0: Olmaz.
1: Bence
0: gitmesi nerede şu an? Çok ciddi bir kapital evet. Dönüyor oradan. Yani sistemin kurucularını zaten biz milyarder yaptık.
1: En azından sınırlarımızı koyalım.
0: Biz
1: bence.
0: İşte sosyal burada da kimse yapmayacak ya. Biz koyacağız. Bak şimdi bana hemen ekrandan uyaran geldi, kapattı evet. Canlı yayını. Bugünlük dedi Instagram süren doldu. Ya canlı yayını açmıştı. toparlayacak olursak. Madem dışarıdan bir müdahale söz konusu değil, kendi hayatlarımıza müdahale ederek hayatımızın hazzını, lezzetini, kalitesini biz artıralım. Çünkü hepimiz kendi seçimlerimizin bedelini ödüyoruz, öyle değil mi?
1: Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Güzel.
0: Nasıl zaman aktı?
1: Evet, su gibi aktı. Çok evet. Güzel bilgiler evet. Edindik. Çok güzel tavsiyeler verdiniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Sezonun ilk programında konuğum olduğunuz, davetini kırmadığınız için çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum
0: teşekkür
1: size.
0: Ederim.
1: İyi ki geldiniz. Tekrarlayalım önemli
0: evet,
1: konularda.
0: Lütfen,
1: yine
0: lütfen. Gündeme dair güzel bir konuydu.
1: Seviyorum.
0: Ben de nazik davetiniz ve buradaki muhteşem ekip için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Psikoloji Saati'nin bu haftalık sonuna geldik. Yeni sezona çok güzel bir konuyla başladık. Çok da gündemdeydi. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Görünürlük isteği ve fenomen psikolojisi konusunda konuştuk. Bu konuda bizi klinik psikolog Doktor Gülsüm Demirel bilgilendirdi. Çok da güzel bilgiler oldu. Yayın tekrarlarımızı YouTube hesabımızdan, Kayserim.net'ten izleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Eric Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Eric 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Eric, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Honfleur'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı Saint Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Vinod'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Vinod'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuarına yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son 2 yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Elis'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayımlamıştı. Son 2 yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose-Croix müziğini de yazdı.

Sati sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Erik 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı. Kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Doherty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görünmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la Count Puan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Sati hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: 38 saniyede bugün.
1: Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. 15 Temmuz Caddesi ile Mehmet Tümüç'ün Caddesi kesişiminde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'da ulaşımın geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Şeker Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde trafikte en çok ceza cep telefonu kullanımına kesildi. Kayseri'de 19 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı, uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri Spor'un ligin 8. haftasında deplasmanda Mardin 1969 Spor'u konuk edeceği maçı Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Yerel haberi dinlediğiniz bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Yolla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Doğa Hatun'u konu alıyoruz. 14. yüzyılın ortalarında Orta Anadolu'nun siyasi haritası Moğol İlhanlı İdaresi'nin çözülmesinin ardından yeniden şekilleniyordu. Bu dönemde Sivas ve Kayseri merkezli bir devlet kuran Alaaddin Eretna sadece kendi liderliğiyle değil, hanımının şehrin yönetimindeki etkisiyle de hatırlanır. Bu hanım tarihe Doğa Hatun olarak geçen erdemli ve cömertliğiyle meşhur bir isimdi. Faslı Arap seyyah İbn Battuta 1330'lu veya 1340'lı yıllarda Anadolu'ya geldiğinde Kayseri'ye uğramış ve burada Doğa Hatun'un şehri yönetme biçimini tanıklık etmiştir. Eretna'nın kadınlar arasında Doğa Hatun özellikle erdemi ve cömertliliğiyle sevrilmiş, aynı zamanda Irak Sultanı Şeyh Hasan Celayir'in akrabası olarak yüksek bir itibar görmüştü. Ona Ağa unvanı verilmişti. Bu, padişahlarla akrabalığı olan seçkin kişilere mahsus bir hitaptı. İbn Battuta Doğa Hatun'un karşısına çıktığında onun ayakta kendisini karşılayıp güzel sözlerle selamladığını kaydeder. Seyyah ve beraberindekiler için yemek hazırlanmasını emretmiş, ziyafete davet etmiş, şehirden ayrılırken de yanına bir adam aracılığıyla mükemmel bir at, bir hilat ve para göndererek teşekkür ve özürlerini iletmiştir. Bu davranışlar onun sadece yönetici değil, aynı zamanda nazik, cömert ve misafirperver bir şahsiyet olduğunu ortaya koyar. Doğa Hatun'un şehri yönetirken konumu büyük olasılıkla Selçuklulardan kalma İç Kale'nin kuzeyinde günümüzdeki Saat Kulesi ile kale arasındaki Devlethane Sarayı'nda bulunuyordu. Seyyahın karşılanması ve ağırlanması bu sarayda gerçekleşmiştir. Ayrıca Kayseri'de Alaaddin Eretna adına yaptırılan köşk medresede bulunan türbede Doğa Hatun'un ya da 1339'da ölen Suli Paşa Hatun'un metfun olduğu düşünülse de bu konu netlik kazanmamıştır. Bunun dışında Doğa Hatun adına başka bir mezar veya türbe bilinmemektedir. Doğa Hatun yalnızca bir hanım değil, Anadolu'nun ortasında kurulan küçük bir devletin Kayseri ayağında idareci, elçileri karşılayan ve şehre nezaketle hükmeden bir figür olarak tarihe geçmiş, adının hatırlanmasını sağlayan en önemli kaynak şüphesiz İbn Battuta'nın kaleminden süzülen gözlemler olmuştur. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar. Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin kendi ilacını, aşısını ve cihazını geliştirdiğini belirterek, yerli otomobil ve savaş uçağı üretiminde olduğu gibi sağlıkta da kendi teknolojimizi ürettik ve sağlık sistemimizin dünyada örnek gösterilen bir noktaya ulaştığını vurguladı. Bu kapsamda, gebelerin ve lohusaların takip süreçlerini daha eski ve güvenli yürütmek amacıyla riskli takip sistemi, kısaca RITAS, 81 ilde devreye alındı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 16,1 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tetkikler sonucunda 36 bin kişiye kanser tanısı konulduğunu açıkladı. Öte yandan koruyucu sağlık hizmetleri de aralıksız sürdürülüyor. Türkiye genelinde sayısı 357'ye ulaşan sağlıklı hayat merkezlerinde bu yılın ilk 8 ayında 16 milyondan fazla kişiye sigara bırakmadan beslenmeye, kanser taramasından psikolojik danışmanlığa kadar birçok alanda ücretsiz hizmet sunuldu. Ayrıca tütün kullanımını bırakmak isteyen 1,5 milyondan fazla vatandaşa da ücretsiz ilaç desteği sağlandı. Küresel sağlık gündeminde ise Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileriyle mücadele etmeyi ve sağlık sistemlerinin iklim

0: Zorlukların öğrenciler için zorlayıcı olabileceğini ifade eden açıklamada, bu süreçte çocukların yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarıların yanı sıra ruh sağlıklarının da gözetilmesinin önem taşıdığını aktardı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Ölümsüzler programı başlıyor.
1: Çok sevilen bir çocuğuydu. Ama demek ki Allah şehitlik vermiş ki seviliyormuş.
2: Biz diyor buradayız diyor. Biz diyor buradayız. Sakın diyor. Sakın korkmayın diyor. Biz burada olduğumuz sürece bu vatan bölünmez diyor.
3: Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Çünkü onlar diridirler. Ancak siz bunu anlayamazsınız.

0: Ben Kanner Çelik. Büyük Söbe Sümenköy'deyim. Avşun doğumluyum. 3 oğlum vardı. Ortancılım şehit, büyüğümün küçük duruyor. Eşim, ikinci eşim, buraya gelmem. 7 çocuk. 40 gün sonra hamile olduğumu bildim. Mersin Erdemli'ye gittik beraber. Orada doğdu. 5 aylığında geri tekrar Söbeçmen'e geldik. Ondan sonra 3-4 yaşlarındaydı, Süleyman oldu. 3 mü 4'ü işte. Babası bu 40 günlüyken İngiltere'ye gitti. Bunlarla ben haşır neşir geçti günüm. Süleyman 7 yaşındaydı, baba geldi. İbrahim 2'ye gidiyordu, bu 1'e başlayacaktı. Şehidimin çocukluğu Söbeçmen'de okudu. Liseye Pınarbaşı, çok programlı lisede okudu. Ondan sonra da abilerinin yanına gitti, Antalya Kemer'e. Askere gideceğiydi, geldi, askere gitti. Tekrar geldi, ben uzman olarak gideceğim, kalacağım dedi. Biz izin vermedik, gitmiş, her şeyini yapmış. Biz de izin istedi, biz de verdik. Foça'da Acemi Birliği, şeye gittim, neyin adı, yemin törenine. Gene dedim, gel gidelim İbrahim'im dedim, yok dedi.
1: İsmim Süleyman Çelik, şehidin kardeşiyim. 89 doğumluyum. Kayseri Sarızı'da doğdum. Şu anda milli eğitim personeliyim. Toplamda 10 kardeşiz. 2 kız var. 8 erkek. En küçükleri benim. Abim 1987 tarihinde doğdu. Ağustos 1987 tarihinde. Orta öğretimi lise dönemine abim Pınarbaşı'nda yurtta kalarak devam ettirdi. Zaten lise 2'ye kadar okudu. Ondan sonra bıraktı, inşaata devam etti. O süreçte babamı bilmiyordum zaten. Ben en büyük abime baba diyordum. Baban kim dedikleri zaman Mustafa derdim ben. Babam geldiğinde 7 yıl sonunda babamı tanımıyordum. Kucağına alırdı, ben kucağından kaçardım. Benim babam değilsin diye. Öyle yani, en çok abimi severlerdi. Göreve gideceğinden haberimiz vardı. Sabah kalktık. Sabah 7 gibi, 6.30-7 gibi kalktık. Haberleri açtık işte, televizyonu. Altyazı geçiyordu. 17 şehidimiz var diye. Siirt Pervari, Hasantepe mevkiinde. Ben bildiğim için direkt aradım telefonla. Telefonla ulaşılmıyor. Abimi aradım. Yanındaki abimi. Dedim böyle böyle. Ulaşılmıyor dedim. Ben tabura gidiyorum dedi. Ben de ulaşamıyorum dedi. Tabura gittiğini söyledi. Aradan bir 10-15 dakika geçti. Tekrar aradım. Zaten abimle konuştum, konuşamadım. Oradan sesler geliyordu. Bayağı bir şehit var diye. Ondan sonra televizyonu falan kapattım. Aradan bir saat ya geçti ya geçmedi. Askeriyeden geldiler. Ambulans geldi. Söylediler, haberi verdiler. Ondan sonra zaten iki ya da iki gün mü? 2-3 gün sonra köye defnettik.

0: İbrahim'i orada koymak istemedim. Kaldı. Oradan Siirt'e verdiler. Siirt'te 5 yıl olacağı da şehit oldu. Çok sevilen bir çocuğuydu. Ama demek ki Allah şehitlik vermiş ki seviliyormuş. Ya bu da derdi bana. Bu güççüydü ama onu derdi benden çok seviyorum derdi hep. Ama öyle değildi. O benim göğünüm hiç kırmazdı. O kadar akıllıydı ki benim gözüme baksa şöyle anlardı beni. Ne demek isteyeceğimi. Babası 7 ay önce vefat etti. Hap gözlüm derdi bana. Şöyle bir küçücük göz boncuğu olsan da seni döş cebimde taşısam bu kadar kaygılanıyorum derdi. Arkasında kendi de gitti. Şükür verdiğine ki kötü bir yolda değil, kötü bir yerde değil idi. Güzel bir yerde inşallah.
1: Helikopterin içerisinde 17 kişilerdi. Hepsi rütbeliydi. 13 özel harekatçı vardı. 4'ü helikopter mürettebatıydı. Yaklaşık bir 300-350 metre sürüklenmiş helikopter çarptığı dağdan. Siirt Herekol Dağı'nda. Zaten aşağıdaki tim, iki tim var. İki timde de ulaşamamışlar yani. Şöyle, hava puslu olduğu için, yağmurlu, çamur olduğu için sadece sese doğru koşmuşlar. Gittiğimizde diyor biri 10 metre, biri 5 metre, ne bileyim biri 20 metre öbür tarafta bulduk dediler. Kimi dedi abinin saçından tanıdık, kimi bileğinden tanıdık dedi. Yani ondan sonra Siirt Devlet Hastanesi'ne getirmişler. Orada bir teşhis yapıldı. Abim orada. Amcamın oğlu emniyet amiriydi. O gitmiş zaten Batman'dan. Beraber teşhis etmişler abimle beraber. Ondan sonra Diyarbakır'da tören yapıp şehitleri memleketlerine uğurladılar.
0: Süleyman sabah Irak'a gidici. Akşamdan hazırladım. Süleyman yattı, ben de bir düğüne gittim. Düğünde gelirken konuştum. İbrahim dedi ki, anne dedi, sabah dedi ya 6'da ya 6.30'da dedi göreve gidecek dedi. Süleyman gitsin dedi. Biraz çalışsın da bilsin kıymetini dedi. Geldim, yattık. Sabah kalktım, televizyonu açtım. Süleyman açtığım televizyonu geri kapattı. Ama isim geçse bile okumam yok. Resim geçer diye bu kapattı. Yemek getiriyor. Benim yorganımı, yastığımı kaldırıyor. Anne senin kanın düşer. Bir şeyler ye dedi. Ulan dedim televizyonu aç da ben bir dinleyeyim. Şehit var dedim. Ama ben hep ağlamaktayım. İki tane amcasının kızını aradı. Geldiler yanlarıma oturdular. Onlar ağlamışlar, duymuşlar. Şimdi bunun kaynanası. Geldi yanıma telefon etti. Yanımda oturanın telefonu çaldı. Açtı. Gülseren dedi. Şehitlerin biri de kamera ablamın İbo'ymuş dedi. Böyle dedi, ben dışarıya koştum. Bu beni oturtturdu. Bir daha koştum. Dış kapıda sağlıkçılarla karşılaştım.
1: Eskiden oyuncak yoktu. Kara lastik vardı. Bizim gedik deriz, gediğin arkasında kırmızı toprak var. Abimle oraya giderdik. O lastiğin içine kum doldurur, öyle oynardık. Ya o şu anki oyuncaklardan daha iyiydi yani. Şu anki oyuncaklardan daha iyiydi. Keşke o döneme tekrar dönebilsek. Ha deseler ki bana para mı ya da eski dönem mi derseler, ben çocukluğumu isterdim. O gün isterdim yani, yanımda olaydı, hiçbir yere gitmeseydim. Gittim, yağmur yağıyor rüyamda gece. Başlarında tim komutanı geliyor. Arkada rahat 10-15 tane askerle beraber, ellerinde büyük bir bayrak. Yalnız ben görüyorum. Abi diyorum, bir sıkıntı mı var, bir şey mi oldu diyorum. Yok diyor. Sen diyor şöyle çekil diyor tim komutanı. Kenara çekiliyorum. O bayrağı o askerler mezarın üzerine seriyor. Mezarın başında bayrak dikili. Bayrak direğinin tepesine abim kefeniyle beraber çıkıyor. Dizlerimin üstüne yıkılıyorum. Bir şey mi oldu abi, bir sıkıntı mı var diyor. Hiç seslenme diyor. Gel diyor. Böyle beni kollarıyla alıyor. Yukarıya kaldırıyor. Sınıra götürüyor. Suriye sınırına. Suriye sınırında ve Irak sınırında bilmiyorum kaç kilometre ama 2 metre gibi ya da 1 metre gibi görünüyor o güzergah. Yukarılar komple beyaz kefeniyle beraber şehitler var. Hiç aralarda boşluk yok. Altta askeriyeden emniyet var, askerler var, mülteciler geçiyor. Biz diyor buradayız diyor. Biz diyor buradayız. Sakın diyor. Sakın korkmayın diyor. Biz burada olduğumuz sürece bu vatan bölünmez diyor. Ama o sınırdan tekrar mezarına gelirken bir saniye bile geçmiyor. Bir saniye bile geçmiyor. Geliyorum beni indirdi. Kendisi mezarına yattı. Bayrağı topladı gittiler. Ama yağmur dehşet şekilde yağıyordu. Ondan sonra korkma dedi ya. Başka bir şey demiyor. Ne yaparsan arkandayım dedi.

0: Ölümsüzler programı sona erdi.
1: 38 saniyede bugün.
2: Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. 15 Temmuz Caddesi ile Mehmet Tümüç'ün Caddesi kesişiminde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'da ulaşımın geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Şeker Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde trafikte en çok ceza cep telefonu kullanımına kesildi. Kayseri'de 19 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Yolla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
3: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
4: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Alaaddin Şensoy olacak.

1932 yılında Yusuf Nazmi Şensoy çiftinin çocukları olarak İzmir'de doğan sanatçı, 1937'de ailesiyle birlikte Bergama'ya taşındı ve 17 yaşına kadar burada yaşadı. 1949 yılında İzmir Radyosu'nun açtığı sınavı kazanarak İzmir'e taşınan Şensoy, müzik alanında ilk eğitimini burada aldı ve Necdet Varol ve Cüneyt Orhon gibi bestekarlarla teori, solfej, üslup ve repertuar çalıştı. Bunun yanında divan edebiyatı ve buna bağlı olarak klasik Türk müziğinin geleneksel formlarını analiz etti.

Şensoy 1960 yılında bir plak teklifi aldı ve İstanbul'a taşınmaya karar verdi. Aynı sene TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı sınava girerek kazandı ve diskotek memuru olarak çalışmaya başladı. Yerli ve yabancı plak şirketleri için 45'likler kaydetti ama 1966'da bu görevinden ayrıldı ve sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Bunun üzerine 200'ün üzerinde ise beste yaptı.

Şensoy ses sanatçısı olarak birçok ülkede Türkiye'nin müzik elçiliği görevini üstlendi. Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya'da turnelere çıktı. Sydney Opera Evi'nde sahneye çıkan ilk Türk müziği sanatçısı oldu. 1996'da yaş haddi nedeniyle emekli olduktan sonra TRT'de İcra Denetleme Kurulu üyeliği görevinde bulundu. Sanatçımız 20 Şubat 1997'de İzmir'de 65 yaşında hayatını kaybetti. Cenazesi Fatih Camii'nde düzenlenen törenin ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şimdiki sanatçımız Zekai Tunca. 1944 yılında Ankara'da doğan sanatçı, ilkokul, ortaokul ve liseyi de Ankara'da okudu. 1963'te Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'na girene kadar bir özel kuruluş olan Makine ve Kimya Enstitüsü Kurumu'nda uçak fabrikasında teknik ressam ve tesviyeci olarak çalıştı. Gazi Üniversitesi Yüksek Teknik Öğretmen Okulu'nu 1967'de bitirdi. Bulunduğu her ortamda şarkı söyletilmesi şeklindeki müzikle ilişkisi, 1960 yılında Hikmet Taşan vasıtasıyla katıldığı Doktor Recai Özdül topluluğunda notalı ve sistemli çalışmaya döndü. Bu toplulukta Erol Sayan, Yıldırım Gürses, Yaşar Özel, Doğan Canku gibi ustalarla çalıştı. Aynı yıllarda İsmail Baha Sürelsan topluluğuyla temasları oldu.

Öğrenciliği sırasında 1964'te Ankara Radyosu'nun stajyer sanatçı sınavını ilk 10 kişilik finale kadar başardı. 1965'te Birleşmiş Milletler Türk Müziği Sanatçıları Derneği'nin ses yarışmasında Ankara birincisi oldu. 1966'da açılan geniş kapsamlı sınavı başarıyla geçti. 6 aylık ilk dönem stajda Saadet İkesuz, Cengiz Tanç, Muharrem Sun, Ferit Sıdal, Ruşen Ferit Kam gibi hocaların derslerinden yararlandı. Ancak sanatçı özel nedenlerden dolayı başarılı giden bu stajı bırakmak zorunda kaldı.

Sanatçı, Ordu'da bulunduğu yıllarda Trabzon'da düzenlenen Doğu Karadeniz Bölgesi Ses Yarışması'nda 1969'da ikinci, 1970'te birinci oldu. 1967 Ağustos'unda Nurcan Tunca ile evlendi ve Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen olarak atandı. Ordu'daki hayatında da hep müzikle ilgilenmeye devam etti. 1970'te Trabzon'dan katıldığı TRT Çok Sesli Koro sınavını kazanarak Ankara Radyosu'na geri döndü. Bu koroda Hikmet Şimşek, Muharrem Sun, Müfide Özgüç, Sahip Eyüz, Erdoğan Okyay ve Fehamettin Özgüç gibi hoca ve şeflerle yapılan çalışma ve derslerde nota, solfej ve şan bilgisi edindi.

Sanatçı 1975 yılında başarılı olduğu bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Yetişmiş Sanatçısı oldu. Buradaki ilk yıllarında Çiğniçen Tanrı Koru'nun desteğini çokça gördü. 1976 yılında Kültür Bakanlığı solisti olarak atanana kadar bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu.

1978-1981 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türk Müziği topluluğunu çalıştıran Tunca, 1979'dan bu yana 14 albüm yaptı. Radyo ve televizyon programları dışında özel sahne çalışmaları ve halk konserleriyle kitlelere ulaştı. Yurt dışında Cezayir, Suriye, Avustralya, ABD, Almanya, Hollanda, İtalya, Arnavutluk gibi ülkelerde özel ve resmi konserler verdi. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını aldı ve hala Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak solistik görevini sürdürmeye devam etmekte.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürlek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürlek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: 38 saniyede bugün.
5: Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yeni İl Emniyet Müdürü ise Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen oldu. 15 Temmuz Caddesi ile Mehmet Tümüç'ün Caddesi kesişiminde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 22.00'da ulaşımın geçici olarak kapatılacağı duyuruldu. Şeker Mahallesi'nde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kayseri'de trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir haftalık çalışmalar neticesinde trafikte en çok ceza cep telefonu kullanımına kesildi. Kayseri'de 19 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
7: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Ahilik Haftası'na özel Zara ücretsiz bir şekilde konser verecek. Bu kapsamda helva ve pilav dağıtımı olacak. Etkinlikler bununla da sınırlı değil. Gösteriler, şenlikler, tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu haftanın etkinliklerinde Kayseri'de 39. Ahilik Haftası heyecanı yaşanıyor. Kayseri Valiliği koordinasyonunda düzenlenen kutlama programı 14 Eylül tarihinde başladı. Gün boyunca çelenk sunma töreni, esnaf ziyaretleri, halk oyunları gösterileri ve geleneksel şet kuşatma töreniyle sürecek etkinlikler, akşamında ise Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanında gerçekleşecek Zara konseriyle renklenecek. Ahilik Haftası kutlamaları 20 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Tiyatro severleri de bu hafta zengin bir takvim bekliyor. Tekne Sahne Kültür Merkezi'nde 18 ve 19 Eylül tarihlerinde saat 20.30'da Kayıp oyunu sahne alacak. 20 Eylül Pazar akşamı ise iki ayrı sahnede perde açılıyor. Baba oyunu saat 20.30'da Erciyes Kültür Merkezi'nde. Deli Bayramı ise saat 19'da Çatkapı sahnesinde izleyicisiyle buluşacak. Ayrıca uzaya meraklı öğretmenler için 16 Eylül Çarşamba akşamında Hıdır Ellez Gökgözlem Evi'nde öğretmenlere yönelik astronomi eğitimi düzenlenecek. Sinema severleri için bu hafta vizyona giren filmlerde Aşkın Büyüsü 2, Konuşan Hayvanlar, Kanlı Körfez, İbret 2 Lanetli Kız, 12 Savaşçı ve gerilim dolu Fall 2 Ölümcül Tırmanış filmleri izleyicilerini bekliyor. Haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
1: Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ormanın alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız. Cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

her yeri eser yırtar eteğini gülün. Güle baktıkça çırpınır yüreği bülbülün. Bu yıldızlı gök

0: Oldu galiba.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
3: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
2: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik her yerde. Haber Radyo Radar'da. Radyo Radar 91.8.

0: Müzik Radarı.
1: Bir sen, bir sigaram var üstüme sinen.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Hakan Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken, 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Kırıkkale'de bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden polis memuru başka bir aracın çarpması sonucu şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda 4. pist ve ilave yatırımların açılış töreninde konuştu. Erdoğan şunları söyledi.
2: Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürek, 2028 yılında Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek teşkilat mensuplarına önemli sorumluluk düştüğünü söyledi. Gürek, terörsüz Türkiye sürecinde ikinci aşamaya gelineceğini ve hazırlanan yasanın örgütün tamamen tasfiye edilmesiyle silah bırakmasının ardından yürürlüğe gireceğini belirtirken 13. yargı paketinin Ekim ayında meclise gelmesinin planlandığını açıkladı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun toplantısında Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tüncer'in partiden ihracına karar verildi. Ayrıca kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili hakkında dosyaların milletvekillerinin yeni partiye katılması nedeniyle işlemden kaldırıldığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasalarda dün yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likvidite problemi genele yayılmış sistemik risk konusu değil, borsada veya piyasada yapısal bir sorun yok dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ev ve iş yeri borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlar için hazırlanan TOKİ'nin %25 indirim kampanyasının bu yıl 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açılacak olan İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pisti ile ilgili Türkiye'nin küresel ulaştırma vizyonuna güç katan bu stratejik yatırım, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava ulaşımındaki konumunu daha da pekiştirecek dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, orman alanlarının arsa vasfına geçirildiği iddiasının dezenformasyon içerdiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İzmir Ödemiş'teki şehit polis Gökhan Kiraz Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidin adının silinmek istendiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden 2026-2027 eğitim öğretim yılı açılış törenlerinde ve ilk derslerinde terörsüz Türkiye hedefinin işlenmesini istedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi Organizasyon ve Kahvaltı Evi'nin hizmet vermeye başladığını duyurarak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir mekan oluşturduk. Kayserimizin güzel insanları her şeyin en iyisine layık, hayırlı uğurlu olsun dedi. Kayseri'de gerçekleştirilen Ahilik Haftası programında yılın ahileri seçildi. Düzenlenen törende konuşan Kayso Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksemitçi, yılın ahisi seçilen Mustafa Suat Köylüoğlu'nu tebrik ederek, Mustafa abimiz yıllarını mesleğine adamış, emeğiyle, dürüstlüğüyle ve güzel ahlakıyla çevresine örnek olmuş kıymetli bir büyüğümüzdür dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Çaban Çopuroğlu, Türkiye Yüzyılı Şehir Buluşmaları kapsamında Adana'nın Karataş ilçesini ziyaret ederek vatandaşlar, esnaf ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda hakkında dolandırıcılık ve karşılıksız çek düzenlemesine sebebiyet verme suçlarından 19 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik.

0: Senle ben nelere direndik sevgilim. Ağlatıldık, çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.